insanlara yardım ederim. Bu derecat kazanmak için ne lazımsa namaz kılarım, oruç tutarım, zekat veririm, hacca giderim, kelime-i şehadet getiririm. Derecatı kazanırım, kazanırım ve de cennete girerim. Giremezsiniz. Allah Teala buyuruyor ki, kimler Allah'a mülaki olmayı inkar ederlerse, Allah'a mülaki olmayı dilemezlerse, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. O zaman sevgili kardeşlerim, amellerin boşa gitmesi ne demek? Amel defterinizin kazançhanesinde amellerini sevili kazandığınız bütün derecelerin silinmesi demek. Bunun manası mutlaka herkesin günahları olacağı için sevaphanesinin sıfır olduğu, günahhanesinde bir sürü rakamın var olduğu bir insan çıkıyor ortaya. Günahları ağır olan kişinin ise gideceği yer cehennem. Bu kişi cehenneme gidecek. Başka birisi de ona demişler ki, bak benim aziz kardeşim, sen şimdi Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hastasın zaten. Ölüm Allah'ın emri. Sana gelmeden evvel Allah'a mülaki olmayı dile. Kalbinden dilersen mutlaka kurtuluşa ulaşırsın. Bu kişi de Allah'a ulaşmayı gerçekten kalben dilemiş, sonra da ölmüş. Ama hiç ameli yok. Öyle olmasına rağmen bu kişinin gideceği yer cennettir. Çünkü Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyenlerin bir özelliğini veriyor. Allah onların günahlarını örtüyor. Ey amel olanlar, iman edenler istikamette Allah'a mülaki olmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da mürşidinize tabi olduğunuz zaman da günahlarınızı sevaba çevirsin. Öyleyse sadece bir dilek kişinin günahlarının örtülmesine sebebiyet veriyor. Sadece dilememek kişinin amellerinin boşa gitmesine sebebiyet veriyor. Öyleyse cennet saadeti mi? Hepinizin elinde. Sevgili kardeşlerim, cennet saadeti herkesin elindedir. Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir dilek. Bu dilek gerçekten tahakkuk etmiş midir? Kişi bunu derhal anlar. Çünkü eğer dilemişse, o kişinin, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutlaka mürşit sevgisi kalbine düşer. Allah-u Teala'dan mutlaka yana yana mürşidini ister. Allah ona mutlaka mürşidini ulaştırır. Ve de kişi tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibi olur. Allah'ın garantisindedir. Bundan daha ötesi de Allah'ın garantisindedir. Kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişi mutlaka nefs tezkiyesini gerçekleştirecektir. Yani yaptığı zikirle nefsinin kalbine %50'nin ötesinde nur gelip birikecektir. Bu kişi ruhunu 7 kademede Allah'a ulaştıracaktır.
ulaştırdığı zamansa gideceği yer üçüncü kat cennettir. Peki bu kişi ruhunu Allah'a ulaştıracaktır dedik. Doğru mu cümle? Yarı yarıya doğru. Çünkü o kişi bu ulaştırmanın gerekli olan şartlarını yerine getirmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Mürşidine tabi olmuştur. Allah'ın verdiği şevkle, istekle zikirlerini gerçekleştirmiştir. Günde 2-3 saatlik, 3 saatlik bir zikre ulaşmıştır. Ve de ruhunu da Allah'a ulaştırmıştır. O mu ulaştırmıştır? Hayır. Allah ulaştırmıştır. İşte onu söylüyor. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, onları Allah kendisine ulaştırır diyor. Şura 13'te. Rahat 27'de de diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Dilek bizden. Allah'a ulaşmayı dilemek, ulaştırmak Allah'tan. Sevgili kardeşlerim, o kadar çok seviliyorsunuz ki Allah Teala tarafından. Kim olursanız olun, ne kadar günahınız olursa olsun, günahlarınızın mahiyeti hangi ölçüde olursa olsun, eğer Allah Teala'dan mürşidinizi isterseniz, bu sizi ikinci kat cennete ulaştırır. O mürşide tabi olursanız ruhunuzu Allah kendisine ulaştırır. Üçüncü kat cennete ulaşırsınız. Ama sizi cehennemden kurtaracak olan, mutlaka cennete ulaştıracak olan asıl faktör Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Bir tek dilek. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Allah'ım bu dileğim kalpten değilse beni kalpten dilemeye ulaştır. Kalptense benim ruhumu sana ulaştır. Sevgili kardeşlerim, bu dileğinizin kalpten olup olmadığını en iyi bilecek olan gene sizsiniz. Çünkü bu noktadan itibaren gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanlar bütün ömürleri boyunca tadabilecekleri, en büyük manevi zevkleri yaşayacakları bir 7-8 aylık devreyi geçirirler. Böyle bir devre oluştu mu hayatınızda? Oluştuysa siz mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ve bu devrede dünyada en mutlu insanlardan biri olarak asli görevinizi, Allah'ın herkesten mutlaka istediği görevi gerçekleştirdiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah da kendisine düşeni yaptı. O dileğiniz üzerine Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Allah için sizlerin sadece bu istikamette bir dilekte bulunması yeterli. Sevgili kardeşlerim, acaba bu konuyu neden size bu kadar tekrar tekrar anlatmak gereğini duyuyoruz? Çünkü insanlar din öğretisinde Allah kendilerine bir şey öğretmediği için dinlerini o dini bildiklerini zannettikleri kişilerden aldıkları için bu bilginin sahibi olmaları mümkün değildir. İşte bu sebeple insanların %90'dan fazlası ne yazık ki cehenneme gidecektir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanların gözünü
Nasıl boyamış? İslam'ın beş şartını indirgemiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Arkadaş demiş, sen bu beş şartı yerine getirdin mi, doğru posta cennete gidersin, hiç korkma. Sevgili kardeşlerim, aslında tam da böyle dememiş. Evvela demiş, cehenneme gidersin, hafif tertip cehennemde leblebi gibi kavrulursun. Birazcık acı çekersin bu muhtevada. Sonra da Allah Teala hop seni tereyağdan kıl çeker gibi cehennemden alır, cennetine atar. Oh keka. Artık ondan sonra hep cennette olursun. Sonsuza kadar. Cennetin ve cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar cennette olursun. Sevgili kardeşlerim, bizi biraz olsun takip edebilen hiç kimse artık cehenneme gitmemek imkanının sahibidir. Çünkü Allah'ın bize öğrettiği bu ilim o kadar kolay bir sebeple bir insanı Allah'ın cennetine kabul ettiriyor ki bunu yapmayanlar kendilerini akıllı insanlar olarak düşünmemeliler. Hiç kimse kendisini bile bile cehenneme atmamalı. Din adamlarımıza bu konuda çok ciddi bir görev düşüyor. Biz 30 küsur yıldır bu hakikatleri anlatıyoruz. Din adamlarımız bu ilmi Allah'tan almadılar. Kendilerinden evvelki nesillerdeki din adamlarından aldılar. Ve hiçbirinin de aklına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı İslam'la kendi yaşadıkları İslam arasındaki farklılıklar gelmiyor. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman bütün sahabenin bir, Allah'a ulaşmayı dilediklerini görüyoruz. Hepsi dilemişler. İki, kainatın en büyük mürşidine tabi olduklarını görüyoruz. Hepsi tabi olmuşlar. Üç, hepsinin ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırdıklarını görüyoruz. Bütün sahabe. Dört, fizik vücutlarını teslim etmişler. 5. Nefslerini teslim etmişler. 6. Muhlis olmuşlar. Yani tövbe-i nasuhla tövbe etmişler. 7. Salihlerden olmuşlar. İradelerini de Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınmışlar. Onlara tabi olmuşlar. Atları tabi'in. Tabi'ine tabi olmuşlar. Atları tebe-i tabi'in. Tebe-i tabi'ine de ondan sonraki nesil tabi olmuş. Ne demek istiyoruz? Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, Allah Teala mutluluğu ayağınıza getirmiş. Sahabe bunların hepsini yaşamışlar. Siz dersiniz ki o kadar çok ibadet etmek bana zor gelir arkadaş. Ben onu yapamam. O zaman bunun en basitini siz üçüncü kat cennete taşıyacak olan asli unsurları gerçekleştirin. Ama her halükarda hangi şartların içinde olursanız olun mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Ruhunuz Allah'ın ruhudur. Ve Allah ruhunu geri istiyor. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbe, ruha, Rabbine geri dön diyor. Fizik vücuda fethuli fi ibadi diyor. O zaman sen kullarımın arasına gir. Fethuli cenneti ve cennetime gir diyor.
Ruhun emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye diye 7 tane kademesi var. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar 7 tane gök katını aşacak ruhunuz. Bu 7 kademenin her birinde zikriniz biraz daha artacak. İşte o kademelerin 7 tane gök katını aşmakla noktalandığı son noktada 7. gök katında 7 tane alemden geçecek ruhunuz. Setetin mintaya ulaşacak, zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra ve oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacak. Allah illiğindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinize garanti ediyor. Mutlaka diyor, ben sizi cennetime alacağım. Bana ulaşmayı dileyen herkes birinci kat cennetime aday olur. Ben onu mürşidine ulaştırırım. Tabi olduğu andan itibaren o kişi ölse ikinci kat cennetin sahibidir. Eğer yoluna devam ederse zikrini arttırdığı süreç içerisinde ki arttırmak onun için bir zevk olacaktır, mutlaka arttıracaktır. Ruhunu da bana ulaştırırım diyor Allah Teala. Ve de ruhunu bana ulaştırdığım zaman onun kalbinde %49'u fazıl, %2'si rahmet olmak üzere yarıdan daha fazla nur birikimi gerçekleşir. Karanlıklar, afetler %51 oranında kapı dışarı edilmiştir. Bu sebeple kişi bu gelen fazıllar Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi istedikleri için, yasak ettiği fiilleri işlemek istemedikleri için genel çerçeve içinde davranış biçimleri büyük ölçüde değişmiş insanlar olacaktır. Ve onlar mutluluğu yaşayacaklardır. Etrafındaki insanlar da onları seveceklerdir. Sevgili kardeşlerim, işte bu Allah'ın hudutsuz nimetlerindendir. Herkese açık olan ikramıdır. Bir dilek terazinin bir tarafında, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Terazinin öbür kefesi. Allah bunu gerçekleştirecek madde bir. Yani siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Madde bir. Madde iki, bu ulaştırma süreci içerisinde nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolacak. Bunu da Allah dolduracak. Böyle olursa ne olur? Böyle olursa güzel davranışlarınızın oranı, kötü davranışlarınızın, derecat kaybettiğiniz davranışlarınızın ötesine geçecektir. Ve kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazla olacaktır. Sevgili kardeşlerim, üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat. Mürşidinize 14. basamakta tabi oldunuz, ikinci kat. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı, Allah'a ulaştı. Ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolduğu için dünya mutluluğunun davranışlar itibariyle yarısını mutlu standartlarda yaşayacaksınız. Daha öteye mi geçmek istiyorsunuz? O zaman bir dik yokuş açmak mecburiyetindesiniz. Zikrinizi o 2-3 saatlik zikirden 18 saate çıkarmak mecburiyetindesiniz. Böyle bir şeyi göze alıp da gerçekleştirebilirseniz sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun
%80'ini mutlaka garanti edersiniz. Hele hele daimi zikre ulaşırsanız, ulaşmayı dilerseniz Allah-u Teala'dan o sizi ulaştıracaktır. O zaman dünya mutluluğunun tamamına ulaşırsınız. Her zaman mutlu bir insan olursunuz. Başkaları için yaşamaya başlarsınız. O zaman dünya tadından yenmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala sizlere mutlu olmayı emrediyor. İşte Allah'ın Kur'an-ı Kerim gerçeklerini unutan insanlar. Önce Museviler unutmuş, sonra Hristiyanlar unutmuş, sonra da İslam alemi unutmuş. Ama her birinin başlangıcında Hz. Musa ve ona tabi olanlar mutlulukları bütün boyutlarıyla yaşamışlar. Hz. İsa ve ona tabi olanlar, onlar da yaşamış. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlar, onlar da yaşamışlar. Bugün de biz ve bize bağlı olanlar yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu %51'de bırakmak istemeyenler, dik yokuşu aşabildikleri takdirde mutluluklarını günün %80'ine çıkartabilirler. Yani zaten bir süreyi uykuyla geçirecekleri cihetle onlar da bir nevi dünya mutluluğunun tamamını yaşayanlar olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki sizlerin bütün insanlara Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalışarak onları da cehennemden kurtarmalarını diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizlerin kurtulmanızı Allah Teala zaten garanti etmiş durumda. Siz bunu en asgari standartlarda 3 saatlik bir zikirle zaten başardınız. Daha üst kademelere geçen hamdolsun ki çok kardeşimiz var. Öyleyse herkesin kurtulması için elinizden gelen her şeyi yapmalısınız. Mutluluğa onlar da insan olmaları hasebiyle layık olmalılar. Sevgili kardeşlerim, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki sizler mutluluğu yakalamış olanlarsınız. Herkes bizim kardeşimizdir. Bize tabi olanların dışındakilere de sesleniyoruz. Hiçbir zaman bize tabi olun diye bir ifade ağzımızdan çıkmamıştır. Mürşidinize tabi olun diyoruz herkese. Çünkü herkes hacet namazını kılacak, boy abdestini alıp ve Allah'tan soracak mürşidine ve o mürşide tabi olacak. Mutlaka o mürşit uzaktaysa yakında onun bir vekili mutlaka vardır. Allah o zaman onu gösterir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyorsunuz ki Allah Teala'nın bütün insanların istediği bir tek şey var. Onların mutluluğu. Bütün kanunlarını, bütün kaidelerini, bu mutluluğu insan adı verilen Allah'ın en çok sevdiği mahluklar yaşayabilsinler diye. Şu kainat dizaynı içerisinde Allah'ın en çok sevdiği mahluk insandır. Öyleyse insan olarak yaratıldığınıza göre sevgili kardeşlerim, bundan mutlu olmanız gerekmiyor mu? İnsan olarak yaratılmışsınız. İnsan bir anne babadan doğan bir insansınız. Allah Teala kainattaki hiçbir mahlukuna tahakkuk ettirmediği bir hususu size nasip kılmış. Eğer Allah'a göndermediyseniz içinizde Allah'ın ruhu var. Yani Allah'ın ruhu bütün insanların içine Allah Teala tarafından üfürülüyor. İnsandan başka hiçbir mahluka Allah Teala'nın ruh üfürmesi söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah'ın ruhunun üfürüldüğü bir dizaynı yaşıyorsunuz. Allah sizi o kadar kıymetli telakki ediyor ki size, hepinize ruhundan üfürmüş doğduğunuz anda. İnsan olarak yaratıldınız. Vücudunuz Allah'ın ruhuna bir sığınak, bir melce. Daha büyük bir şeref olabilir mi sevgili kardeşlerim kainatta? Yaratan Allah'ın ruhu sizlerle birlikte bir kısmınız için buna bir idi kelimesini ilave etmemiz lazım. Çünkü büyük kısmınız ruhunuzu Allah'a gönderdiniz. İnsan ruhu üçüncü kademede Allah'a geri döner. Birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemektir. Herkes dileyebilir. Bütün kapılar herkese açıktır. İnsanlar bilmiyorlar ama öğrenecekler. Neyi öğrenecekler? Bir dilekle, sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle, sadece bir tek dilekle o kişiler cehennemden kurtulacaklarını biliyorlar mı acaba? Devamlı alimlerimiz. Sevgili kardeşlerim, akademik kariyer yapmış olan tüm alimlerimiz, asistanlar, doçentler, profesörler, bütün öğretim üyeleri, hepsi mi? Hayır. Ama çok çok çok büyük bir kısmı insan ruhunun Allah'a hayattayken geri dönmesine bile henüz inanmıyorlar. Onlara ondan evvelkiler, onlardan evvelkiler böyle öğrettiği için. Ey benim aziz kardeşlerim, muhterem din öğreticileri, elinizde kainatın en sağlam
teminatı var Kur'an-ı Kerim. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü. Allah dilediğini kendisine ulaştırır. Ve yehdi ileyhi men yunib. Allah, affedersiniz, yanlış oldu. Sonunu baştan söyledik. Allah yeştevi seçer. İleyhi, ona kendisine, men kişiyi, yeşaü, dilediği kişiyi, Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Yani insanların %95'ini, hatta daha fazlasını seçer Allah Teala kendisine. Seçmedikleri sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür diyen insanlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, yanlış mı yapıyorlar? Evet, çok büyük bir yanlış yapıyorlar. Peki yanlış yaptıklarını bilmiyorlar mı? Hayır, bilmiyorlar. Doğruyu yaptıklarını zannediyorlar. Neden? Çünkü onlara ilim öğretenler Kur'an'ı öğretmemişler. Asırlardan beri devam ede gelen bir yorum statüsü içerisinde o insanlara ruh vücuttan ayrılırsa insanın öleceğini zannettikleri için böyle bir inancı aşılamışlar. Sevgili kardeşlerim, şeytanı görüyor musunuz? Ne korkunç bir mahluk. Bütün insanları tuzağa düşürmek için bu kadarcık bir gayreti yetiyor. Ne demiş? Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Ey benim aziz kardeşlerim, ruhunuz günde yüzlerce defa sizi terk eder. Dilediği yere gider, ruhunuz bile duymaz. Zaten giden o duyamaz tabii. Ya da zaten farkında olduğu için yapıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi seviyor. Allah sizi çok seviyor. Çok sevdiği için insan olarak yaratılmış. Mutluluk okyanusuna atılasınız da yolun sonuna kadar gidesiniz diye. Ne demek istiyoruz yolun sonuna kadar gidesiniz diye? Yedi safhadan bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, üçüncü basamak. Böyle bir dilek kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Eğer o kişi kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Aksi mümkün değil sevgili kardeşlerim. Kişi kalpten bir dilekle, kim olursa olsun o kişi, dünyadaki en günahkar insan olsun, bir sürü cinayet işleyen birisi olsun, hiç fark etmez. Kim olursa olsun. Diyelim ki şeytana tapanlardan birisi, kalben, kelimeye dikkat edin, kalben, Allah'a ulaşmayı diledi. Dilediği anda Allah onun şeytanla olan bütün ilişkilerini bıçakla keser gibi keser. Ve o kişiye o kapkaranlık dünya birdenbire aydınlık bir hüviyette tezahür eder. Artık o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı kalben dilemiş olan birisinden bahsediyoruz. Öyleyse
Bu noktada dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Onu bu kadar mutlu yapan ne? Bir tek dilek sadece. O kişi ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemiş. Tamam, bu kadar. Dilerse ne olur? Dilerse Allah o kişinin ruhunu ya da o kişideki kendi ruhunu kendisine mutlaka ulaştırır. Böyle bir konu için 7-8 aylık bir devre her zaman yeterli olmuştur. Ama bundan çok daha kısa zaman içerisinde ruhlarını Allah'a ulaştıran birçok kardeşimiz olmuştur. Bizim zamanımızda çok daha uzun devreydi. Yani biz Allah'ın yoluna girdiğimiz zaman. Sevgili kardeşlerim, sizlerle bir arada olmak, sizlere Allah'ın güzelliklerini anlatabilmek öyle büyük bir mutluluk ki. Hepinizin kalbine ayrı ayrı yaklaşabilmek, karanlık olan kalpleri aydınlığa ulaştıracak olan sırrı, adı zikir, insanlara ulaştırmak. İnsanlar zannediyorlar ki zikir yapan herkes hedeflerine ulaşır. Hayır sevgili kardeşlerim. Zikir yapan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin zikri ona hiçbir şey sağlamaz. O kişinin vücudu nurların gelmesine ve nurların o vücudun kalbine ulaşıp kalbinde yerleşmesine açık değildir. Kapılar kapalıdır. O kapıların açılması kişinin göğsünün önce yarılmasına bağlı. Göğsünün yarılması içinse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Kaldı ki göğsünün yarılmasından evvel Allah-u Teala o kişinin irşat makamına baktığı zaman onu irşat makamı olarak görmeyen gözlerini Allah'a ulaşmayı o kişi dilediği zaman irşat makamını irşat makamı olarak gören hale getirir. İrşat makamının sözlerini İslam'ın 5 şartıyla hiç alakası olmayan bir sürü zırva diye kabul eder kişi. Çünkü ona öyle bir ilim öğretilmiş. Arkadaş demişler, bak iyi dinle beni. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve de kelime-i şehadet getirmek. Sen kardeşim ötekileri boş ver. Bir, bundan çok daha ağır bir şeyler söylerler sana. Yok zikir yapacakmışsın, yok Allah'a ulaşmayı dileyecekmişsin. Bunlar palavra şeyler. Bunlara hiç değer verme. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Bak ataların ne yapmışlar? İslam'ın 5 şartını yaşamışlar. Hop hepsi cennetlik olmuş. Sen de o aşırı gidenlere sakın katılma. Sen İslam'ın 5 şartını yap. Ama bunu yaparken de bil ki onları yapmayanlardan da olma. Allah madem ki İslam'ın 5 şartını koymuş, ki 5 şart bir gerçektir, gerçekten 5 şart vardır. Biz de aynı şeyi söylüyoruz, 5 şart vardır ama yetersizdir. Sen İslam'ın 5 şartını gerçekleştir, gerisine karışma. Allah seni mutlaka cennetine alır. Almaz sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi Allah'ın ifadelerinde kördür, sağırdır ve dilsizdir. Kalbi de duyarsızdır, hissizdir. Dilsizdir ve kalbi hissizdir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, işte cehennemin kapısının kapandığı
Cennetin kapısının açıldığı nokta orasıdır. O kişi için en kötü şeyleri kafanızda canlandırın. Üç tane adam öldürmüş. Hırsızlık yapmış. Yanlış şeyler yapmış. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş bir gün. Ne olur? Allah onun günahlarını örter.

Dilediniz mi? Allah günahlarınızı örtüyor. Ne oldu? Kişinin günahları örtüldüyse ne oldu? O kişinin yalnız sevapları kaldı. Bir tek derecelik bir sevap olsa sıfır günaha karşılık, o kişinin gideceği yer gene cennettir. Açık ifade. Kimin günahları sevaplarından azsa ya da tersi geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların gideceği yer ebediyen kalmak üzere cennettir. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onların da gideceği yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir. Ömrünüzün sonunda hayat filminiz size gösterilecektir. Kazandığınız dereceler ve kaybettiğiniz dereceleri göreceksiniz. Kimin kazandığı dereceler fazlaysa onun bakiye hanesi yeşil rakamla bir takım rakamları ifade eder. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onunki de sol taraftadır. Onun rakamları kırmızı rakamlardır. Bakiyede kırmızıdır. Kaybedenler kırmızı rengi, kazananlar yeşil rengi hak edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, yeşil rakamlar kazanılan derecelerin kaybedilenlerden fazla olması kesin olarak ifade eder. Bu rakam sadece bir olsa, yani misal olarak söylüyoruz, birinin sevapları 1000, günahları 999. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden bir tek derece fazla olduğu için. Allah kanunu böyle koymuş. Kimin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa, o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kimin de kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazlaysa, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse Allah Teala neyle yapıyor bunu? İfade son derece açık. Eğer kazandığınız dereceler fazlaysa Allah sizin günahlarınızı örtüyor. Peki kaybettiğiniz dereceler fazlaysa ne olur? Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. Ne şekilde ifade ediyor bunu? Onun amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Kim Allah'ı ve Allah'ın emirlerini inkar ederse, yani emirlerin en başta geleni, başlangıç noktasını teşkil eden şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'ın emirlerini ve Allah'a ulaşmayı inkar ederse onun amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Allah onlara iki kat sevap yazıyor. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra sevapları iki kat olarak değerlendirilir. Bir de Allah'a ulaşmayı dilemeden, Allah'a ulaşmayı inkar ederek, Allah'a ulaşmayı değerlendirmeden yaşayan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların da amelleri boşa gidiyor. Kim Allah'a ulaşmayı inkar ederse, hala birçok insan, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Sen neden bahsediyorsun? Dedikleri zaman onlara deyin ki bakın Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde söylüyor.

0: Allah adalet olanları bırakır. Ama onlardan, gene adalet olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları, yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Onlar ulaştırmazlar diyor. Ben ulaştırırım diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar kolay, bu kadar basit bir sebeple Allah Teala'nın birinci kat cennetine gitmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepinizin elinde. Bizi ilk defa dinleyenler, özellikle sizlere söylüyoruz. Cehennemden suçunuzun mahiyeti ne olursa olsun kurtulabilirsiniz. Sadece bir tek dileğiniz, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeniz Allah için yeterli. Bütün günahlarınızın üzerine sünger çeker. Peki Allah'a ulaşmayı dileyene Allah Teala birinci kat cennetine ulaştırır. Tamam. Sonra ne yapar? Sonra Allah Teala o kişiye inanılmaz bir şekilde bir mürşit sevgisi verir ki kişi mürşidine ulaşmak için can atar. Hacet namazını kılar. Ve eğer gerçekten o kişi Allah'a milaki olmayı, ruhuna Allah'a ilka etmeyi, yani ulaştırmayı dilemişse Allah ona o gece mutlaka mürşidini gösterir. Ne yapacak kişi? Gece saat bugünkü bu noktadaki saatle birden sonra, gecenin birinden sonra uyanacak. Saatini ona göre kuracak. Boy abdesti alacak. Sonra hacet namazı kılacak. Hacet namazının birinci rekatında Fatiha'dan sonra üç tane Ayet-el Kürsi okuyacak. Ondan sonra ikinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okuyacak. Teşehhüd miktarı oturacak. Üçüncü ve dördüncü rekatlarda da Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okuyacak. Ve de boy abdesti alması şart, farz. Başlangıçta bunu yapması lazım. Ey Yüce Allah'ım diyecek, ben sana ulaşmayı diliyorum. Bunun için de bana dediler ki, bir mürşide ulaşmam lazımmış. Ulaşmazsam ruhum vücudumdan ayrılmazmış. Oysa ki ruhumu sana ulaştırmam lazımmış. Ben onun için hacet namazını kıldım. Senden bunu diliyorum Yüce Allah'ım. Bana mürşidimi göster ki, ben dünyanın neresindeyse ona gideyim, tabi olayım. Böyle bir talebin sahibi olan kişi Allah Teala tarafından kabul edilir mi? Allah Teala o kişinin sözlerine bakmaz. Ya Rabbi ben mürşidimi istiyorum şeklinde bir şeyler söyleyen kişinin sözleri Allah Teala için kıymetli değildir. Oraya bakar sevgili kardeşlerim, kalbe bakar. Kalbinizde ne var? Eğer kalbinizde Allah'a ulaşmayı dilemek varsa, o zaman korkmayın, cehennemden kurtuldunuz. O dilek sebebiyle Allah Teala talebinizi kabul edecektir. Yani sizi birinci etapta bu hacet namazını kıldığınız için mutlaka mürşidinizi gösterecektir. Göstermekle de kalmaz. Sizi eğer gerçekten o mürşide ulaşmayı dilemişseniz Allah Teala size hangi şartlar içinde olursanız olun mürşidinize ulaştırır. Ya size bir mürşit gönderir ya da sizi mürşidinize ulaştırır. Ama mutlaka kişi tövbe edeceği mahalle tövbe edeceği kişiyle karşı karşıya gelir. Gelince hıçkırıklarını tutamaz, gözyaşları içinde mürşidinin eline sarılır ve o eli öper. Allah Teala'nın indinde söylenmesi lazım genel sözleri söyleyerek mürşidine tabi olur. Bu tabiye sırasında ruh vücuttan mutlaka ayrılacaktır. Bu mutlaka kelimesi hangi şarta bağlıdır? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi şartına bağlıdır. Dilemezse Allah Teala zaten ona mürşit falan göstermez. Öyleyse dileyen kişi emin olmak isterse bir defa daha hacet namazını kılar, gene aynı mürşidi görür. Bir defa daha hacet namazını kılar, gene aynı mürşidi görür. Anlar ki Allah Teala'nın kendisi için tayin ettiği mürşit odur. İşte o mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe eder ve el öper. Bunu yaparken muhtemelen hıçkırıklarını tutamaz. Bu ikinci safhasıdır yolunun. Bu noktada ne olmuştur Allah-u Teala? Onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi almıştır. Görme hassasını, irşat makamını, irşat makamı olarak görme hassasını açmıştır. Kulaklarındaki işitmeye engel olan vakrayı almıştır. İkniti almıştır. Kulaklarındaki vakrayı almıştır. Ve ona işitme hassası, irşat makamının sözlerinin manasına varabilme hassasını vermiştir. Ve kalbinde irşat makamına karşı büyük bir sevgi uyandırmıştır. O kişi severek mürşidine koşar, tabiyetini gerçekleştirir. Ruhu gerçekleştirdiği an vücudundan ayrılarak devrin imamının dergahına, yani ana dergaha ulaşır. Oradan seyri sülük isimli bir yolculukla Allah'ın katına kadar adım adım yükselecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile birlikte olmak hepiniz için güzellerin en güzelidir. O sizin Rabbinizdir, sizi sever. Bir tek dileğiniz ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeniz onun için yeterlidir. Kalbinize bakar. Eğer kalbinizde bu dilek varsa, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah için yeterlidir. Mutlaka sizi, yani sizin ruhunuzu, Allah siz dünya hayatını yaşarken kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz Allah'a ulaştı. Ne olur? Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Mutluluğunuz da %51 seviyesine ulaşmıştır. Başlangıçta sıfır mutlulukta olan, herkesle anlaşmazlık içinde olan, nefsine tabi olan bir insanken bu noktada durulmuş bir ruh halinin sahibidir kişi. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın mürşidine ulaştırmıştır. Tabiyetten sonra zikre başlamıştır. Bu zikir nefsinin kalbini %100 afetlerle dolu olan nefsinin kalbini %51 nurlarla kaplamıştır. Her %7 nur birikiminde başlangıçtaki %2 rahmet girişinden sonra her %7 fazıl nuru girişinde kişinin nefsinin kalbine ruh Allah'a doğru yaptığı yolculukta bir gök katı aşar. 7. gök katında 7 tane alemden geçer. 7. alem olan zikir hücrelerinde zikrini tamamlar. Sitretil müntahaya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, fani olur, yok olur. İşte bu vuslattır. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüş, Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur. Orada mı kalır? Hayır, kalmaz. Allah Teala o ruha tekrar indi ilahide yaşamak üzere bir taht ihsan eder. Ruh Allah'ın zatından ayrılarak namazların dışındaki devrede hep o altın tahtlardan birisi üzerinde kalır. Bu o kişiyi dünya hayatında %51 mutluluğa mutlaka ulaştıracaktır. Yani kişi yarı yarıya mutludur. Yarı yarıya mutsuz oluşunun sebebi nefsinin kalbinde hala %49 afet mevcuttur. Onlar onu sık sık hatalar yapmaya zorlayacaktır. Bir kısmında başarı da kazanabilirler. Ve kişi hatalar da yapar. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennetin sahibi kılınır. Bundan sonra ölürse, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölürse birinci kat cennetin sahibidir. Yoluna devam etti, mürşidine ulaştı, tabi oldu. Ondan sonra öldü, ikinci kat cennetin sahibidir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdı. Kişi ondan sonra öldü. Üçüncü kat cennetin sahibidir. Dünya mutluluğu da nefsinin kalbi %51 nurlarla dolduğu için %51'e ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu Allah'ın hepinize hediyesidir, nimetidir. İnsanlardan hiçbiri bundan müstahni değildir. Herkese kapıları açıktır. Kim, hangi şartların içinde olursa olsun, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu, onun ruhunu kendime ulaştırırım diye Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de söz vermiş. Ulaştırmaması hiçbir zaman mümkün değil. Bu mutluluğun yarısı bütün insanlara Allah'ın hibesidir. Allah hibe etmiştir bunu. Bir dilek diyor, bana ulaşmayı diyeceksiniz. Ben sizi kendime ulaştıracağım diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ilka etmeyi, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen bir insan Allah için ilk adımı, ilk manevi adımı atmıştır. Allah onu kontrolü altına almıştır. Hedefine ulaştıracaktır. O kişi namazı sevmiyor. Allah ona mutlaka sevdirecektir. Oruç tuttuğu zaman açlıktan bayılacak gibi oluyor. Allah onu, orucunu büyük bir zevkle tutabilecek hale getirecektir. Zikir yaptığı zaman hiç bundan zevk almayan kişi zikirden dünyadaki en büyük zevki alacaktır. Tüm bu standartlar birer birer oluştuğu zaman o kişinin dünya hayatında mutluluğu yarı yarıya yaşadığını görüyoruz. Neden yarı yarıya? Çünkü nefsinin kalbinin %51'i nurlarla dolu, mutluluğu yaşatan onlardır. Geri kalan %49 afetlerle dolu. Başlangıçta nefsi %100 afetlerle doluydu. Ruhu %100 hasletlerle doluydu. O denge başlangıçta verilmişti kişiye. Allah'ı tanımadığı için, Allah'ın emirlerini ve gereklerini yerine getirmediği için şeytanını devamlı negatif istikamette kullandığı cihetle kişi hep mutsuz, hep mutsuz bir insan oluyordu. Ama bu noktada kişi yarı yarıya mutluluğu yaşar. İşte bu Allah-u Teala'nın insanlara bir hediyesidir ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır ve Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci takvanın sahibi olur. Bunun manası o kişi birinci kat cennete girecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, öldü. Gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Mürşidine ulaştı, ondan sonra öldü. İkinci kat cennetin sahibidir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdı, Allah'a ulaştırdı ama Allah onu üçüncü kat cennete nasip kılar. Kişi devam etti, dik yokuşu açtı, fizik vücudunu da Allah'a teslim etti. O zaman ne olur? O zaman bu kişinin fizik vücudu Allah'a teslim ettiği zaman kişi dördüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsini teslim eder, daimi zikre ulaşır. Daimi zikre ulaşan herkes nefsini teslim etmek için uygun forma gelmiştir. Teslim eder, dördüncü kat cennet, beşinci kat cennetin sahibi olur. Muhlis olur. Yani Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh'unu gerçekleştirir. Altıncı kat cennetin sahibi olur. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşada memur ve mezun kılınır. Yedinci kat cennetin, adn cennetinin sahibi olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size bir Kur'an-ı Kerim özeti. Allah-u Teala bütün insanların mutlaka cennete girmesini istemiştir ama bunu kişisel iradeye bırakmıştır. Bırakması da onun o muhteşem adaletinin bir gereğidir. Yoksa kötü insanlar da, iyi insanlar da Allah-u Teala tarafından birinci alternatif cezalandırılır, ikinci alternatif mükafatlandırılır. İkisi de haksızlıktır. Kötü olan bir insanı iyiymiş gibi değerlendirmek, adn cennetini almak, iyi olan bir insanı cehenneme atmak, Allah için hiçbir zaman tahakkuk edecek bir olay olamaz. Neden olamaz? Allah adaletin gerçek sahibidir. İşte bu dünyada adalet müessesesi gerçekleşememişse o kişi cehennemde sonsuza kadar azap çekerek bunun cezasını ödeyecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes içinse onun günahlarının affı, cennete girmesi söz konusudur. Ve sonsuza kadar cennette yaşayacaktır. Bunu sağlayansa sadece ve de sadece ve de sadece bir dilektir. Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. İşte insanlardan her kim bunu söylüyorsa, bunu söyleyen kişi o hedefe layık olmuştur. Kalpten söylemişse mutlaka Allah-u Teala o kişiyi kendisine, yani o kişinin ruhunu, Allah'a ulaşabilen tek varlığımız ruhumuzdur. Allah'ın ruhu olduğu için ona dönmek mecburiyetindedir zaten. Tek ruhumuzun hedefi Allah'a geri dönüştür. Allah'ın ruhu bize üfürülmüştür ve Allah emanetini geri istiyor. Marifet o emaneti şu dünya hayatını yaşarken bilerek, isteyerek Allah'a geri döndürerek ulaştırmaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Konumuz zülmani ilimler. Bu ilimlerin başında transandantal meditasyon geliyor. Her şeyden evvel şunu söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Transandantal meditasyon bir sahtekarlıktır. Zikir sahtekarlığıdır. Şeytanın insanlara dikte ettiği bir sahtekarlık. Niçin böyle söylüyorum? Çünkü zikir insanların nefslerinin kalbine Allah'ın rahmet ve fazl isimli iki tane nurunu ulaştıran özel bir vasıtadır. Ve bu nurlar bir insanın kalbinde yerleştikçe o insanın kalbindeki afetler, nefsin afetleri yavaş yavaş hükümranlıklarını kaybederler. Ve kişi hayatı boyunca devam ettirdiği bu statü içerisinde her geçen gün biraz daha nefsinin hakimiyetinden kurtulur. Bunun anlamı mutluluktur. Nefse yarı yarıya hakim olmak, hakimiyetin, nefse hakimiyetin yarıyı açması o kişiyi cennet saadetine ulaştırır. Hakimiyetin tamamlanması, nefsin bütün afetlerinin yok olması ve ruhun bütün hasretlerinin nefsin afetlerinin yerini alması halinde ise kişi dünya saadetine de ulaşır, ahiret saadetine. Bir de dünya saadeti ilave olunur. İşte meseleye bu açıdan baktığımız zaman gördüğümüz odur ki kişinin Allah ile olan ilişkilerinde olay son derece net olarak sergileniyor. İnsanoğlu nefsine hakimiyeti öğrendikçe adım adım bu istikamette başarıya doğru yönelecektir. Ve cennet saadetine bir de dünya saadetini ekleyecektir. Bunun temelinde ise zikir yatmaktadır. Zikir nedir? Allah kelimesinin birbiri ardından tekrarı. Kim bu kelimeyi tekrar ederse bu kelimedeki ilahi sır tecelli eder. Allah kelimesi Arap harflerinin öyle bir şekilde bir araya getirilmesidir ki bu harflerin birbiri ardınca gelişindeki melodi, bu harflerin birbiri ardında oluşmasının vücuda getirdiği değişik titreşim sayıları bir anahtar teşkil eder ve Allah'ın katından iki tane nurun harekete geçmesini temin eder. Bu nurlardan birinin adına rahmet diyor Allah-u Teala, birinin adına da fazl diyor. İşte bu olaylar Kur'an-ı Kerim'de detaylarıyla açıklanmış. Gerçekten Zümer Suresinin 23. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen. Mesaniye takşeirru minhu cüludüllezine yahşevne rabbehüm sümme tel'inü cüludühüm ve kulübühüm ila zikrillah. Allah Teala buyuruyor ki Allah ihdas ettiklerinin, vücuda getirdiklerinin ahsen olanlarını ikişer ikişer kitaba müteşabih olarak, kitapta anlattığına paralel olarak, kitapta anlattıklarının aynı olarak ikişer ikişer indirir, inzal eder. Ne yapar bu Allah'ın katından inen, ikişer ikişer inen bu nurlar? O kişinin tüylerini ürpertir, derilerini ürpertir ve kişiyi huşu sahibi kılar. Sonra Allah'ın zikriyle bu olayı tahakkuk ettikten sonra o kişinin hem vücudu, derileri hem de kalbi Allah'ın zikrinden titrer. İşte Allah-u Teala ve Tekaddes'e burada Allah'tan inen iki tane nurun bir insanın nefsinin kalbinde nelere sebebiyet verdiğini açıklamış durumda. Gerçekten Allah'ın nurları bir insanın kalbini mutlak aydınlığa ulaştırır. Çünkü Allah-u Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümü tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah Teala buyuruyor ki Allah ameni olanların ilk yedi basamağı aşanların dostudur. Onların kalplerini, nefslerinin kalplerini zulmetten nura çıkarır, karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Küfür üzere olanlar da tağutun dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından, onların da nefslerinin kalpleri tağut tarafından nurdan zulmete götürülür. Demek ki nefsimizin kalbinde iki tane kapı var. Birinci kapı Allah'ın yukarıdan inen, inzal edilen, indirilen nurlarını kalbimize almak istikametinde geçerlidir. İkincisi ise şeytanın karanlıkları ve nefsimizin zulmani kapısından içeri girip nefsimizin kalbini kapkaranlık edecektir. İşte Allah-u Teala'nın indinde bir insanın nefsinin kalbindeki bu iki tane kapısı son derece önemli iki tane rol oynar. Rabbani kapıdan, Rahmani kapıdan, rahmet kapısından Allah-u Teala'nın nurları, rahmet ve faz girecektir, kalbi aydınlatacaktır. İkinci kapı olan zulmet kapısından da şeytanın karanlıkları girecek, kalbi zulmete, karanlıklara boğacaktır. İşte Allah-u Teala'nın ismi tekrar edilip de Allah, Allah, Allah, Allah diye kişinin zikretmesi halinde, bu zikrin devamı halinde devamlı Allah'ın katından rahmet, faz isminde iki tane nur inecektir. Ne olacaktır bu nurlar? Bu nurlar o kişinin göğsüne inecektir. Ve göğsünden kalbine bir yol açılmadıysa tekrar göğsünden Allah'ın katına geri dönecektir. Kişinin iç aleminde hiçbir değişiklik yapmayacaktır. Ama eğer bir kişinin kalbine Allah hidayeti koymuşsa, bu hidayet o kişinin kalbini Allah'a çevirmişse, eğer Allah o kişinin göğsünden kalbine rahmetin ve fazlın girmesi için bir rahmet yolu açmışsa, bir de kişinin kalbine imanı yazmışsa, bu kalpteki dört şart her kimde oluşmuşsa, o zaman o kişi zikrettiği zaman nefs tezkiyesi diye bir olay tahakkuk eder. Ne olur? Her nefsin kalbinde mutlaka bir mührün bulunduğunu söylüyor Allah Teala Câsiye Suresi 23. ayet-i kerime. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları bir ilim üzere dalalette bırakır, onların kalpleri mühürlüdür. Yani kısaca her kim nefsine tabi ise, henüz mürşidine ulaşmamışsa, o kişi için Allah Teala'nın söylediği şey son derece açık. O kişi nefsinin hevasına tabidir ve kalbi de mühürlüdür. Ama Allah Teala bir kişinin nefsinin kalbinin içine imanı yazmışsa Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesi gereğince "Vakketebe fi kulubihimil imane" buyuruyorsa o kişinin nefsinin kalbinin içine yazılan iman bu mührü kalbin rahmani kapısını, rabbani kapısını, rahmet kapısını örten mührü hareketli hale getirir. İşte bu kalbe iman yazılması olayından evvel kişi zikir yaparsa, eğer o kişinin göğsünden kalbine yol açılmışsa, üç çarp varsa o kişine, yani kişinin kalbine Allah hidayeti koymuşsa, bu hidayet o kalbi, nefsin kalbini, Rabbani kapısını Allah'a döndürmüşse ve Allah o kişinin göğsünden kalbine bir yol açmışsa, o takdirde Allah'tan gelen, zikir üzere gelen rahmet ve faz kişinin göğsüne ulaşır. Göğsünden kalbine ulaşır ama kalbi mühürlüdür kişinin. Bu sebeple bu kalbin içine rahmet sızabilir, giremez. Ancak sızıntı şeklinde girebilir, sızabilir. Tabiatıyla rahmetin aydınlığı, hafif bir aydınlığı vücuda getirecektir o insanın kalbinde. Konunun sonrasına baktığımız zaman bu aydınlığın o kişinin kalbinde %2 çevresinde oluşması halinde kişiyi huşu sahibi ettiğini görüyoruz. Hadis suresi 16. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikri ile ve bu zikir sebebiyle haktan inen şeyle, rahmetle huşu oluşması zamanı gelmedi mi? İşte kişinin kalbinde oluşan bu huşudan sonra kişi hacet namazını kılıyor, Allah'tan mürşidini soruyor. Kim kendisini hidayete erdirecekse onu soruyor Allah-u Teala'dan. Allah da hacet namazını kılan kişiye mürşidini gösteriyor. Ve bu kişi mürşidine ulaştığı zaman Allah onun kalbine imanı yazıyor. Ne olur bir kişinin kalbine Allah imanı yazarsa? Şu olur, o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından inen rahmet ve faz kişinin göğsüne iner. Göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Ama kalpteki mühür artık hareketli hale gelmiştir. Ve rahmet kapısının üzerinde bulunan bu mühre baskı yapan rahmet ve faz isminde iki tane nur, o mührü kalbin derinliklerine doğru itmeye başlar ve zulmani kapıya kadar iter. Orada kilitlenen bu mühür, zikir boyunca Allah'ın nurlarının hep o kalbin içine girmesine sebebiyet verir. Ama şeytanın zulmani kapısı bu mühür tarafından kilitlendiği için, kapandığı için şeytan karanlıklarını o kalbe ulaştıramaz. O kalbe şeytanın karanlıklarının girmesi artık mümkün değildir. Öyleyse burada Allah'ın rahmetinin ve fazlının mürşide de ulaştığına göre salavat isimli bir üçüncü nurun daha kişinin kalbine ulaşması söz konusu. Eğer söz konusu olan şey böyle bir olaysa, o zaman Allah-u Teala ve Tekad Hazretlerinin indinde yeni bir olay vardır. Burada artık nefs tezkiyesi başlamıştır. Allah-u Teala ve Tekad Hazretleri nefs tezkiyesinin başladığını, bir kişinin nefs tezkiyesine ulaştığını bir açık şekilde ifade buyurmuş Kur'an-ı Kerim'de. Nur Suresi 21. ayet-i kerime buyuruyor ki وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَهَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine girmezse, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği şey burada son derece açıktır. Kişinin nefs tezkiyesi yapabilmesi, o kişinin kalbine Allah'ın rahmetinin ve fazlının girebilmesine bağlı. İşte kişi bu dört şartın sahibi ise, yani kalbine hidayet konmuşsa, kalp Allah'a dönmüşse, göğsünden kalbine yol açılmışsa ve kalbin içine Allah imanı yazmışsa, bu dört şartın tahakkuku halinde o kişi zikir yaptığı zaman demek ki kişinin nefsinin kalbinden içeri, rahmet kapısından içeri rahmet, fazl ve salavat isminde üç tane nur birden giriyor. İşte bu nurlardan ikisi bile, yani rahmet ve fazl bile kalbin içine girebilirse o kalpte nefs tezkiyesinin başladığının kesin işaretini taşıyor. Ne demek nefs tezkiyesi? Nefs tezkiyesi demek nefsin kalbinin içine Allah'ın nurlarının girip orada kalıcı unsurlar olarak yerleşmesi hali. Neyi sağlar? Kişiyi nefsinin hakimiyetinden kurtarmayı sağlar. Bu kalıcı nurlar nefsin 7 kademesinde %7 nispetinde artacaktır. Nefsi emmare başlangıç kademesidir. Burada şerri emreden bir nefs kademesi vardır Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesine göre. Kişi bunu aklayabilecek olan seviyeye kadar zikrini çıkardığı zaman bu seviyede o kişinin kalbinde nefsi emmareyi tamamlaması sebebiyle %7 kalıcı nur oluşur ve yerleşir. %2 nur da başlangıçtaki kişiyi huşu sahibi etmek istikametinde o kalpte yerleşmişti. Öyleyse kalbindeki nurların yüzdesi %9 olur kişinin. Nefsi emmareyi tamamladığı zaman. Ve kişi daha zikrini artırmaya devam eder. İkinci kademede, nefsi levvamede kalbindeki nurlar %16'ya yükselir, %7 daha artar. Nefsi levvame levmedilen, kınanan bir nefs kademesi demek. Kıyamet suresinin 2. ayet-i kerimesine dayalı. Ondan sonra kişi zikrini daha çok arttırır. Nefsi mülkimeden kaynaklanan bir üçüncü sonuca ulaşır. Nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başlayan bir nefs kademesini ifade eder. Bu kademeye ulaşan daha üst seviyedeki zikir o kişinin kalbinde %23 Allah'ın nurunu yerleştirir. Daha sonraki kademe nefs-i mutmainne adını taşıyor. Kişinin nefsindeki hırs afetini yenerek nefsinin mutmain olması hali, doyuma ulaşması hali. İşte bu nokta o kişi için bir mutlak huzur sağlar. Kim nefs-i mutmainneye ulaşmışsa artık mutmain olur, doyuma ulaşır. Yani Allah'ın verdiklerinin kendisi için yeterli olduğunu farkına varır. Bu nokta onun kalbinde %30 nurun birikmesi demektir. Ve kalıcı nur olarak kalır bunlar. Sonra kişi Allah'tan razı olacaktır. Ve %7 daha artacaktır. %37 olacaktır. Sonra Allah da ondan razı olacaktır. 6. basamak. Ve %7 nur daha artacaktır. Sonra o kişi nefsini tezkiye edecektir. Nefsinin kalbindeki Allah'ın nurları da %50'yi yarıyı aşacaktır. %51'e ulaşacaktır. İşte bu noktada o kişi nefsini tezkiye etmiştir. Yani Allah'ın nurlarını şeytanın karanlıklarına hakim kılmıştır. Bu nokta o kişinin cennet saadetine ulaştığı noktadır. Çünkü Allah Teala Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimelerinde şöyle söylüyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Diyor ki ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani ezelde Allah'a verdiğin nefsini tezkiye etme yeminini yerine getir. Ruha sesleniyor. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Yani Allah'a ezelde verdiğin misaki yerine getir. Ve fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir. İşte o zaman kişinin Allah'ın kullarının arasına girmesi ve Allah'a verdiği, fizik vücudunun verdiği ahdi gerçekleştirmesi söz konusu. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması. Bunun sonucunu söylüyor Allah-u Teala. Vettuli cenneti ve cennetime gir. Demek ki her kim Allah'a verdiği bu üç yemini yerine getirirse mekanı cennet. Görüyorsunuz ki bunun da odak noktasında nefsin tezkiyesi var. Nefsin tezkiyesi ise zikre dayalı bir konu ve kişiyi her geçen gün şeytanın hakimiyetinden biraz daha kurtarıyor. Ve Allah-u Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. İçki ve kumar şeytanın pisliklerindendir. Şeytan içki ve kumarla sizin dostlarınızla aranızı açmak ister. Bir, ve sizin zikrinize mani olmak ister. İki, neden şeytan zikrimize mani olmak istiyor? Çünkü zikrimiz şeytanın hakimiyet sahasını nefsimizin kalbinden ebediyen adım adım söküp atacak olan Allah'ın nurlarının kalbimize girdiği bir sistemdir. İşte bu nurların gelişini sadece bir tek ibadet gerçekleştirebilir, zikir. Zikir, bir insanın nefs tezkiyesini ve nefs tazkiyesini gerçekleştiren yegane anahtardır. İnsana evvela nefs tezkiyesi adı verilen mutluluğun yarısına, sonra da nefs tasfiyesi adı verilen mutluluğun bütününe ulaştırır. Mutluluğun yarısında Allah cennet saadetini de hediye olarak veriyor. Mutluluğun bütününde ise cennet saadetine bir de dünya saadeti ekliyor. Görüyoruz ki bütün bu hedeflere insanı ulaştıran şey zikirdir. İşte şeytan bu büyük gerçeği çok iyi bildiği için insanlara onları zikirden uzaklaştırmak için farklı bir yöntemi uygulatmaya çalışıyor. Bu yöntemin adı transandantal meditasyon. Ne yapıyorlar? Sizlere bir kelime veriyorlar. Bu kelimelerin çeşitli isimleri var. Mesela Sanskritçe bir kelime Om veya başka bir kelime. Bu kelimelerin hepsinin müşterek adı mantradır. Bu kelimeleri sizlere veriyorlar ve diyorlar ki 20 dakika süreyle bu kelimenin üzerinde konsantre olmaya çalışacaksın. Bu kelime üzerinde dikkatle duracaksın. Bütün düşünce sistemini bunun üzerinde yoğunlaştıracaksın. Eğer böyle yapabilirsen ferahladığını hissedeceksin. Bu bir vaka mıdır? Kısmen. Çünkü bir insan düşünce sistemini herhangi bir şey üzerine, bir obje üzerine veya bir kelime üzerine temerküz ettirebilirse, yoğunlaştırabilirse, o zaman düşünce sistemi üzerinde ağırlık yaptığı, stres oluşturduğu sistemin üzerinden kalkıyor. Ve o zaman stresleri oluşturan, o arkadaki sıkışık kalmış olan sistem harekete geçiyor ve kişi gerçekten bir rahatlama hissediyor. İşte hepsi bu kadar. Bu rahatlamayı çok iyi bilen iblis bunu bir silah olarak kullanıp insanlara bu rahatlamayı vücuda getirecek olan sistemin sanki her şeymiş gibi, bunun ötesinde de pek çok şeyleri halledecekmiş gibi bir tanıtmasını yapıyor. Öyle lanse ediyor insanlara. Ve ne yazık ki üniversitelerimizde, dünya üniversitelerinde parapsikolojik bilgilerin bir bölümünü transandantal meditasyon oluşturuyor. Ve insanlar bunun gerçekten çok faydalı bir şey olduğuna inandırılmış durumda. Oysa ki transandantal meditasyon hiç kimsenin nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştıramaz. Bir defa bu insanlarda, transandantal meditasyon yapan insanlarda ne Allah kalbe hidayet koymuştur, ne bu hidayet o kalbi Allah'a çevirmiştir, ne o kişinin göğsünden kalbine yol açılmıştır, ne de Allah o kişinin kalbine imanı yazmıştır. Öyleyse bu kişilerin kalplerine Allah'ın nurlarının bir zerresinin bile girmesi mümkün değildir. Ne olur? Transandantal meditasyon yapan bu kişinin kalbinde meditasyona başladığı sırada A kadar karanlık varsa, meditasyonun sonunda bu karanlık A artı B kadar olacaktır. Daha da artacaktır. Ama nur C kadarsa zaten nur C kadar olamaz. Nur daima sıfırdır. Nurda hiçbir artış olmayacaktır. Sıfır nurun ötesinde hiçbir nur bu kişinin kalbine giremez. Öyleyse transandantal meditasyon hiç kimsenin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştıramaz. Ve kişinin nefs tezkiyesini yapmasını, nefsine hakim olmasını sağlayan hiçbir sonuç doğuramaz. Ama aynı süre içerisinde belli şartlara sahip olan, söylediğimiz dört şarta sahip olan bir kişi eğer zikir yaparsa 20 dakika, bu zikrin sonunda o kişinin kalbinde C kadar aydınlık varsa mutlaka D kadar daha artacaktır. 20 dakikalık bir süreç içinde bile o kişinin nefsinin kalbindeki aydınlıklar o süre içindeki zikir sebebiyle mutlaka D kadar artacaktır ve kişinin 20 dakikalık seansın sonunda öyle olduğunu kabul ediyoruz eşit şartlar içinde. Bu seansın sonunda o kişinin kalbindeki aydınlıklar artık C kadar değildir, C artı D kadardır. Öyleyse başka bir söz söylemeye gerek yok. Transandantal meditasyon niçin bir zikir sahtekarlığıdır? Zannediyorum hepiniz anladınız. Allah hepinizden razı olsun.
0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bir mutluluk sohbetinde inşallah birlikteyiz. Biliyorsunuz ki Allah Teala biz insanlardan sadece bir tek şey ister, mutlu olmamızı. Mutlu olmamızın yolu ise Allah'a yakın olmaktır. Allah'a yakınlık arttıkça, yani Allah'ın bize olan sevgisi çoğaldıkça mutluluk artar. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler, onlar için mutluluk hiçbir şekilde mümkün değildir. İki, Allah'a ulaşmayı dileyenler, mutluluk onlarındır. Bu mutluluğun ilk safhasıdır. Kişi ruhunu, bir başka ifadeyle, asıl ifadesiyle, Allah'ın kendisinde bulunan, bu kişide bulunan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse mutluluğa ilk adımını atmış olur. Ve bu mutluluk 7 safhada artarak devam edecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, yani ne yapacak? Gece 12'den sonra hacet namazını kılacak. Şimdiki saatte saat 1'den sonra yani. Mürşidini soracak Allah-u Teala'dan. Ve Allah-u Teala ona gerçekten Allah'a ulaşmayı denemişse birkaç defa kıldığı takdirde mutlaka mürşidini gösterecektir. Ola ki kişi başta Allah'a ulaşmayı dilemiştir ama bu surete katten olmayan bir dileme olabilir. O zaman Allah Teala mürşit falan göstermez. Ama kalbi bir taleple kim Allah Teala'dan mürşidini sorarsa Allah Teala mutlaka gösterir. Bu kişinin kalbi talepte bulunmasının arkasında mutlaka ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi gerekir. Bu olmazsa olmaz şartıdır. Tasavvufun, yani Kur'an-ı Kerim'in, ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum, tasavvuf eşittir Kur'an-ı Kerim. Tasavvuf, Kur'an-ı Kerim'in bütününün yaşanmasıdır. Tekrar ediyorum, tasavvuf, Kur'an'ın bütününün yaşanmasıdır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister. Allah Teala mürşidinize tabi olmanızı ister. 2. Bu noktada ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Allah Teala ruhunuzun kendi zatına ulaştırılmasını ister. 3. Bu başlangıçtaki 3 safha Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutluluğun yarısını hak etmiştir. Ne zaman elde edecektir? O anda değil. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye Allah Teala mutluluğu verecektir. Ama mürşidine ulaştığı zaman nefs tezkiyesi başlayacaktır. Ve kişi Allah Teala tarafından Allah'a ulaşmayı dilediği anda bir koruma altına alınacaktır. Öyle bir koruma ki şeytanın o kişiye, ruhu Allah'a ulaşana kadar hiçbir tesir etmesi mümkün değildir. İşte böyle bir ortamda, o tesirin mevcut olmadığı bir ortamda kişi Allah'a ulaşmayı diler. Yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı. Biliyorsunuz ki Allah Teala
Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendime ulaştırırım diyor. Şura suresinin 13. ayet kerimesinde Allah Teala buyuruyor: Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kullarından, o sonsuz sayıdaki kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları, sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse ilk hareket, ilk adım bizden geliyor. Biz Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Dilemişsek mutlaka Allah'a Teala bizi kendisine ulaştıracaktır. Her şey bizim böyle bir dileğin sahibi olmamıza bağlanmış durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizlere bir sözümüz yok. Çünkü mutlaka Allah'a ruhunuzu ulaştıracaksınız. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediğinizde birinci kat cennetin sahibi olacaksınız. Bize tabi olduğunuz anda ya da size Allah-u Teala'nın gösterdiği mürşit her an başka birisi de olabilir. Ona ulaştığınız takdirde, tabi olduğunuz takdirde ikinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra Allah-u Teala ruhunuzu kendisine ulaştıracak. 7 katlık bir yolculukla ruhunuz Allah'a ulaşacak. Ulaştığı zaman 3. kat cennetin sahibi olacaksınız. Bu muhteva içerisinde nefsinizin kalbi %51 nurla dolmuş olacak. Allah'a ulaşmayı dediğiniz zaman kalbiniz %100 afetlerle doluydu. Dilemeden evvel hep öyledir. Dilediğiniz anda hemen değişikliğe uğramazsınız. Kalbiniz yine %100 afetlerle doludur. Ama şeytanın sizi mutsuz etmesi için size ulaşabilmesi lazım. Allah-u Teala şeytandan bu imkanı alır. Şeytan artık size hiçbir şekilde tesir edemez. Ta ki ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırasınız. Onun için mürşidiniz, mürşit arzusu oluşturur Allah-u Teala iç dünyanızda. Mürşit özlemeyi çekersiniz. Ve de Allah'tan hacet namazını kılıp mürşidinizi sorarsınız. Tabiyetinizle ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ve tabiyetinizle beraber ruhunuz vücudunuzu terk eder. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Allah-u Teala'dan gelen rahmet, fazl ve salavat isimli başlangıçtaki %2 rahmet, sonra da fazıl nurlarını getiren, önce rahmeti, sonra salavat, sonra fazlı getiren salavat nurları devamlı siz zikir yaptıkça kalbinize %2 rahmeti getirdikten sonra artık rahmet getirmez. Fazıl getirmeye başlar. İşte nefsinizin kalbindeki bu fazıllar çok önemlidir. Çünkü bunların her %7'lik birikiminde ruhunuz bir gök katının gök kapısını ancak açabilir. Ne zaman nefsiniz %7 fazıl nuruyla dolarsa, %2 rahmet nurundan sonra uzaktan kumandayla birinci gök katının kapısı açılır. Ruhunuz zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Ne zaman ikinci defa %7 fazıl birikimi nefsinizin kalbinde oluşmuşsa ikinci gök katının kapılarını açar Allah-u Teala. Yoksa Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimseye gök kapıları açılmaz diyor Allah-u Teala. Gök kapılarının açılabilmesi mutlak olarak o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine, sonra da bu
birinci gök katının açılmasına sebebiyet verir. Mürşidine kalbinde %2 rahmet birikimine sebebiyet verir. Ne zaman kişi mürşidine ulaşıp da tabi olursa, bu noktadan itibaren vücudundan ayrılan ruhu seyri sülüke başlar. Birinci gök katının açılabilmesi, kişinin kalbindeki %2 rahmet birikiminden sonra o kişinin zikre başlamasıyla mümkündür. Zikir, nefsinin kalbine rahmet nefas. Evvela %2 rahmet getirir salavat nurları. Sonra %7, %1, %2, %3 derken %7'ye ulaşan fazıl nurları o kişinin kalbine ulaşır. Kim %7 fazlın sahibi olursa, otomatik kumandalı sistem birinci gök katının kapısını açar. Kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına kadar çıkabilir. Orada bekleyecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu mutluluğun ilk %7'lik kesimidir. %2 rahmet nuruna bir tarafa bırakalım. 7 defa kişinin nefsinin kalbinde %7, %7 nur birikimi gerçekleşecektir. Ve kişi giderek daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir insan olacaktır. Ve de olay tamamlandı, ruh birinci gök katında. İkinci bir %7 nur birikimi. Birinci kademede nefsi emare açılmıştır. İkinci kademede nefsi levvame açılacaktır. Ruh ikinci kata ulaşır. Üçüncü kademede nefsi mülhime açılacaktır. Allah'tan ilham almaya başlayabilen bir nefs. Dördüncü katta nefsi mutmainne açılacaktır. Beşinci katta nefsi mardiye, altıncı katta nefsi

Allah'ın zatına ulaşmak üzere sitetli müntahaya vasıl olur ve oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah yokluktadır. Yokluğa ulaşır. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. Allah Teala herkesin kendisine ulaşmasını ve herkese bu 7 defa %7 fazıl birikimi %49 eder. 2'de rahmet birikimi %51 eder. Kişinin nefsinin başlangıçta %100 afetlerle dolu olan nefsi %51. Afetlerin tam karşı olan %2 rahmet, %49 fazılla donanmıştır. Yani o kişi %51 oranında Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek ister. %51 oranında insanlara yardım etmeyi ister. Nefsin kalbi güzelliklerle doludur. Ve bu kişi hayatının %50'den fazlasını mutlulukla geçirecektir. Kişi bu seviyeye ulaştı, burada kaldı diyelim. 7 tane gök katını aştı, ruhunu Allah'a ulaştırdı ve de bu seviyeyi korudu. O andaki zikir seviyesi 3-4 saatlik bir zikirdir. Bu seviyeyi korudu. Allah-u Teala buna, bu kişiye ne ihsan etmiştir? 1. Dünya mutluluğunun %51'ini. Neden? Çünkü nefsimizin kalbindeki hasletler ve fazıllarla yani nefsimizin kalbine sonradan bizim zikrimizle Allah'ın gönderdiği rahmet ve fazıllarla %2 rahmet, %49 fazılla o kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla donanmıştır. Bunun manası o kişi dünya mutluluğunun yarısını yaşayacaktır. %51'ini. Yani hayatı %51, %50'den daha fazla mutlu olarak geçecektir. Ama mutsuzluk da ona yakın bir seviyede, %49 seviyesinde kişiyi sık sık yakalayıp huzursuz edecektir. Bu dünya hayatındaki %49-51'lik denge. Ama ya ahiret saadeti? Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'a ulaşmayı dilediği an bir defa daha söylüyorum. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Cehennemden kurtulmuştur. Cehenneme gidecek olanlar Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerdir. Allah Teala Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Ama o dalalette olanlarla olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları yani onların ruhunu kendisine ulaştırır. Onları dediği şey Allah-u Teala'nın o kişiye üfürdüğü ruhun Allah'a geri dönüşüdür. O kişinin Allah'ın o kişiye üflediği ruhtur. O kişiyi kendisine ulaştırır. Yani o kişideki Allah kendi ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizi çok ama çok seviyor. Hepinizi mutlu etmek istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanızı istiyor. O her şeye kadirdir. Her şeyin en güzeli sizindir. Ve nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolduğu noktada

Allah'ın yardımı sona erer. Ne olmuştur? Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolu olduğu için siz dünya mutluluğunun yarısını elde etmişsinizdir. Yarı yarıya mutlu bir dünya hayatına razıysanız bu sizi kurtarır. Cehennemden kurtarır. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Bir insan Allah'a milaki olmayı diledikten sonra ölse o birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini acaba daha nasıl anlatabiliriz? Bir insanın sadece bir tek dileği Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemesi sadece bu kadar. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden kurtarıyor, cennetin birinci katına sahip kılıyor. Öyle bir dilekte bulundu kişi öldü. Bu kişinin gideceği yer cennettir. Mutlaka Allah'ın cennetine gider kıyametten sonra. Sevgili kardeşlerim, sonsuz bir hayatın sahibi olduğunuzu hiç unutmayın. Bu dünya geçici bir yerdir. İnsan ne kadar yaşar? 70 sene, 80 sene, 100 sene, 150 sene pekala. Ama ölür. Bu fizik vücut bir gün ölecektir. Herkes ölümü tadıcıdır diyor Allah Teala. Her nefis ölümü tadıcıdır diyor. Nefs ölen değildir. Ölümü tadandır. Ölüm fizik vücudun ölümüdür. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı diledi. Tamam. Cehennemden kurtuldu. Nefsinin kalbi her kademede %7 nurlandı. Mürşidine ulaştıktan sonra ve 7 tane gök katını açtı. 7 defa 7 %49 eder. Başlangıçta aldığı %2 rahmet nuru ile beraber nefsinin kalbi %51 nurla doldu. Bunun manası o kişi %51 mutluluğu yaşayacaktır dünya hayatında. Dünya hayatında %51 mutluluk, cennet hayatında ise üçüncü kat cennet, bütün insanlara Allah-u Teala tarafından hibe edilir. Karşılıksız verilir. Ama bir şartı var Allah-u Teala'nın. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Başka bir şey yapmanız gerekmiyor. Ne yapmanız lazımsa Allah Teala size yaptıracaktır. Sanki otomatik olarak kurulmuş bir oyuncak gibi Allah Teala sizi kendisine ulaşmak için hazırlayacaktır. Size namazı sevdirecektir. Size orucu sevdirecektir. Size zekat vermeyi sevdirecektir. Size haccı sevdirecektir. Size ibadetleri sevdirecektir. Ve özellikle zikir yapmayı sevdirecektir. Zikir yapmak sizin için doyulmaz bir zevk olacaktır. Çünkü kalp gözünüzün zikir yaparken açıldığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, kalp gözünün açılması bir insan için mutlulukların çok önemli bir parçasıdır. Ondan evvel kalp gözü diye bir gözünüzün olduğunu belki de hiç bilmeden yaşarsınız. Ama açıldığı zaman bu gözlerinizi kapasanız da o kalbinizin gördüğü şeyleri görmekte devam ederseniz açtığınız zaman da Hazreti Ali'ye bir bedevi gidiyor. Diyor ki senin benden ne farkın var ki? O da diyor ki gözlerini kapat. Kapattım diyor. Ne görüyorsun diyor. Hiçbir şey görmüyorum. İşte diyor ben gözlerim kapalıyken de görüyorum.
sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırıyor. Namaz kıldırırken bir anda namazı bırakıyor. Cebel ya Ali diyor. Cebel dağ demek. Yüksek sesle bağırıyor. Ve ertesi gün dönen Hazreti Ali diyor ki, tam diyor biz düşman tarafından sarılacakken diyor, senin sesini duyduk. Ya Ali dağa doğru kaç. Dağ, dağ tarafına kaç. Dağ. Ve diyor, dağa ulaştık. Onlar bize bir şey yapamadılar. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'den çok uzak bir yerde o sırada. Ama sesini Allah oraya ulaştırıyor. Hazreti Ali'ye de o sesi duyuran gene Allah. Öyleyse etrafınızda her an fizik ötesi bir şeyler cereyan edebilir. Buna hiç şaşmayın. Layık olana Allah-u Teala 7 tane gök katını birer birer gösterir. Hele o kişiye iradesini de Allah teslim ederse kolay kolay herkesin hiç göremeyeceği Allah'ın zatını da görür. Kim ruhunu ve içini, nefsini Allah'a teslim ederse 7 gök katını mutlaka görür.

Ama Allah'ın zatını görebilmek, iradenin teslimine bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, mutlu olmanın tabanıdır, temelidir. Ne zaman kendiniz için değil de başka insanları mutlu etmek için yaşamaya başlarsanız, o zaman Allah için yaşıyorsunuz demektir. Allah için yaşamaksa mutluluğun, dünya mutluluğunun temelidir. O zaman başka insanlara hayatınızı hasredersiniz. Her şeyinizi başka insanların mutluluğuna adarsınız. Onlar için yaşamaya başlarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunu karşılıksız bırakmaz. Zaten başka insanlar için yaşamaya başlamakla Allah yolunda tekamül etmek, kemal derecelerinde yükselmek demek. Kemal kelimesi, tekamül kelimesi, kamil kelimesi, ikmal kelimesi, kemalat kelimesi hep aynı kökten gelir. Kef, mim, lam. Bu muhteva içerisinde sevgili kardeşlerim, kemal dereceniz arttıkça gök katlarını çıkarsınız. Başka bir ifade kullanalım. Ruhunuz gök katlarını açtıkça kemal dereceleriniz artar. Niçin artar? Çünkü nefsinizin kalbinde her seferinde %7 afet gidiyor ve yerine %7 fazıl nuru geliyor. Kemalat, kemal derecelerinin sahibi olmak, nefsinizin kalbinin nurlarla dolu olmasıyla, nurlarındaki oranla aynı oranda gelişir. Bir insanın 7 kademe

Kademede %7 nur birikimini sağlaması, %2 de başlangıçtaki rahmet nuruyla beraber nefsinin kalbinin %51 olması, o kişinin kemalatının yarıyı aşması demektir. Ne zaman ki o kişinin kalbi daimi zikre ulaşır, %100 nurla dolur, o kişi ullelvap makamındadır. Sonu mudur yolun? Hayır değildir. Bu kişi tövbe-i nasuha davet edilecektir. Tövbe-i nasuhunu gerçekleştirecektir ve muhlislerden olacaktır. Fizik vücudunu teslim eden kişi muhsinlerden olmuştur. Allah-u Teala'dan fizik vücudunu teslim ederek fizik vücudun teslimi konusundaki ihsanı almıştır. Bu sebeple adına muhsin denir. İhsanı alan insanın sahibi muhsin olan kişi. Sonra bu kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. Bu onun muhlis olmasını sağlar. Ullelvap makamının bir üstündeki makamdır. Her ikisi de daimi zikrin sahibidir. Ama muhlisler muhsin olduktan sonra muhlis olduktan sonra affedersiniz. Muhlisler ullelvap olduktan sonra bir makam yükselen ve tövbe-i nasuha davet edilenlerdir. Bunun ötesi var mıdır? Vardır. Salihler. Bundan sonra Allah Teala o kişinin günahlarını örter. O kişinin başının üzerine kendi ruhunu, o kişinin ruhunu gönderir. O kişinin günahlarını bir de sevaba çevirir. Bu ikinci defa günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesi işlemidir. Birincisi, mürşidinize tabi olduğunuz noktada gerçekleşir. Bu ikincisidir. İkincisi, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman gerçekleşir. Kim mürşidine tabi olursa, tabi olduğu zaman onun günahlarını Allah Teala sevaba çeviriyor. Affetmek söz konusu değil. Affetmenin iki katı. Günahların affedilmesi, bir defa daha affedilmesi, günahın sevaba çevrilmesidir. Allah Teala, sevgili kardeşlerim, bir hiç sebebiyle ne kadar büyük ihsanlarda bulunuyor bizlere. Bu ihsanları kendi muhtevası içinde düşünelim. O Allah'tır. Her şeyin en güzelini insan için hazırlamıştır. Allah'ın yarattığı bütün mahlukat içinde Allah'ın en çok sevdiği insandır ve açıkça söylüyor. Ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Üstün insan. Kimdir üstün insan? Diğer bütün insanları alın. Üstünlüğün elde edildiği nokta Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda siz üstün insansınız artık. Neden? Çünkü Allah'ın tasarrufu altına girdiniz. Ne zamana kadar devam eder bu tasarruf? Ta ki 7-8 aylık bir devre zarfında Allah ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Ne kullandık? Ta ki siz ruhunuzu Allah'a ulaştırın demiyoruz. Ta ki Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir tek dilek, sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ve de Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak ve de sanki siz ulaştırmışsınız gibi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman cehennemden kurtuldunuz. Birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaştınız, ikinci kat cennetin sahibisiniz. Tabiyetine

0: anında. Ruhunuzu vücudundan ayıran Allah, kendisine ulaştıran gene Allah, ama Allah'ın zatına ruhunuz ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Bu muhtevada nefsinizin kalbi de %51 nurlarla doluyor. Dünya mutluluğunda %51'inin sahibisiniz. Ne karşılığı? Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ölmeden evvel ölmek. Ne diyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ölmeden evvel ölünüz ki Allah size nimetler versin ve günahlarınızı sevaba çevirsin. Affedersiniz, furkanlar versin ve günahlarınızı sevaba çevirsin. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Furkan 70'te diyor ki, kim tövbe eder de, yani mürşidin önünde tövbe eder de, nefs tezkiyesine başlarsa, Allah onların günahlarını sevaba çevirir. Allah Teala'nın ne yapacağı hiç belli değil. Bir insan günahları azsa az suç işlemiştir. Ama onun kazancı günahları çok olup da o günahlardan sonra Allah'a ulaşmayı dileyen birisinden çok daha azdır. Diğer taraftan Allah Teala'nın haksızlık yapması da mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, ne oluyor neticede? Aynı noktaya geliyorlar. Günahları sevaba çevrilmiş. Çok günah var, az günah var. Bu bir şey ifade etmiyor. Neden ifade etmiyor? Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennet sahibi olacaktır. İki tarafta, çok günah olan da az olan da günahları örtülecektir. Sonra mürşide tabi olacaktır. Örtülen günahları sevaba çevrilecektir. İkinci kat cennetin sahipleri ve ruhlarını Allah'a ulaştıracaktır Allah. İkisi de üçüncü kat cennetin sahibidir. Birisi çok günahlıdır, çok sevap kazanmıştır. Birisi az günahlıdır, az sevap kazanmıştır. Netice değişmez. İkisi de üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Ne yapmıştırlar? Allah'a ulaşmayı dilemiştirler. Dilemeyenle dileyen arasında fark var mı? Dağlar kadar. Sevgili kardeşlerim, bir insan düşünün. 80 yaşında ölmüş. İki insan düşünelim. İkisi de 80 yaşında ölmüşler. Birisi 15 yaşında sorumluluğun başladığını biliyor ve İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış 15 yaşında. 15 yaşından 65 yaşına kadar 50 sene süreyle bu kişi İslam'ın 5 şartını hep yerine getirmiş, eksiksiz. Sonra da ölmüş. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüş. Çünkü ona öğretmişler ki, sevgili kardeşim, sakın ha ifrata gitme. Tefritte de kalma. Bir takım insanlar var. Ruhlarını Allah'a ulaştırmaktan bahsediyorlar. Zikirlerini arttırmaktan, daimi zikirden bahsediyorlar. Onlar ifratta olanlardır. Onları boş ver. Bir de hiç namazlarını, ibadetlerini yapmayanlar var. Onlar da tefritte olanlardır. Gereğini de yapmıyorlar. Ama bir de bunun orta yolu var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte bu orta yoldur. Sen bu orta yolu tut, mutlaka cennete gidersin. Hatta birisi geliyor bir Kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapıyorum, ne yapmam lazım diye soruyor. Bu bir mevzu, uydurma hadis. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sözde diyor ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Evet, girersin. Bu doğru bir hadis değildir. Bu bir uydurma hadistir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Neden olamaz? Çünkü Allah Teala onun kalbine yazdı Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an'a aykırı bir davranışın oluşması hiçbir şekilde mümkün değildi. Kalbinde Kur'an yazılıydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazmayı bilmiyordu. Hiç de öğrenmedi ömrü boyunca. Okuma yazmayı bilmeyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar okuyordu. Okuma yazma bilmeyen birisinin Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar okuması hiçbir kitaba bakmadan nasıl gerçekleşiyordu? Kalbine Allah'ın yazdığı Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. Bunun için de okuma yazma bilmesi gerekmiyordu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki, hepiniz Allah için yaşayın. Bunun manası aynı zamanda başkaları için yaşayın demek. Başkalarını öne geçirin, tevazu gösterin. İnsanlar hata yaptıklarında onlara kızmayın. Onları yumuşak sözlerle doğruya davet edin. Başkaları hata yapabilir. Siz onların hatalarını yüzlerine vurmayın. Misal göstererek doğruyu onlara anlatmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Severseniz sevilirsiniz. Severseniz ve sevilirseniz mutlu olursunuz. Mutluluğun arkasında sevginin mutlaka var olması gerektiğini sakın unutmayın. Mutluluk sevginin güneşidir. Sevgili kardeşlerim, hayır, yanlış söyledik. Sevgi mutluluğun güneşidir. Sevgiyi oluşturan şey o güneştir. Güneşin ışıkları mutluluğu ifade eder. Hepiniz aydınlık bir dünyada bütün insanlara mutluluğu ulaştırmak üzere yaşayın. Sevin. Sevilirsiniz. Verin. Allah Teala size çok kat fazlasını verir. Allah Teala size çok çok fazlasını verir. Rakam inanılmaz. Allah Teala 1'e 700 diyor. Siz başkalarına ne verirsiniz? Allah Teala her ümmetinde 7 başa iyi. Yedi katlı bir bitki kadar size verir diyor. Yani verdiği bire karşılık çok çok fazla bir değeri ifade ediyor. Buradaki rakam her başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir bitki kadar verir size diyor. Rakam 1'e 700'dür. Sevgili kardeşlerim, bir insanlar bilseler verdiklerinin karşılığı nasıl kat kat alınca alacaklardır. Herkes her şeyini başkalarına verirdi. Ama insanlar buna bir türlü inanamıyorlar. Hiç Allah'ın sözünde hulf olur mu? Allah'ın sözünde yanlışlık olur mu sevgili kardeşlerim? O sonsuzun sahibidir. Onun hazinelerinden hiçbir şey eksilmez. Verdikçe onun hazineleri verdi diye tükenmez. O sonsuzun sahibidir. Servetinin sonu yoktur. Deneyin. Verin ve de görün bakalım Allah Teala size ne yapacak. Hepinizin başkalarına yardım ettikçe Allah'tan yardım alacağınızı sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. Ve onun yüzlerce katına kadar bu yardım ulaşır. 1'e 700'e kadar. Peygamber Efendimiz zaten onun için elindekilerinizi başkalarına verin, hibe edin ki Allah size 700 katını versin diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size doyum olmaz. Ama vaktimiz çoktan tükendi ve sizi çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Bir defa daha söyleyelim. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Allah. El Fatiha'nı az salavat. Allah.
2: Hazretlerine sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha burada Allah'ın hakikatlerini ortaya çıkarmak üzere bir araya getirdi. Reenkarnasyon müessesesi şeytanın son derece ciddi bir tuzağıdır. Birçok insan Allah'ın hakikatlerini bilmeden bu tuzağa açık ve kesin bir şekilde düşmüşlerdir. Bunların arasında ne yazık ki birçok profesörün de mevcut olduğunu söylemeden geçmek mümkün değildir. Aslında düşünen her hata Kur'an-ı Kerim'in muhtevasının bilinmemesinden, eksik bilinmesinden kaynaklanıyor. Bugün buraya reenkarnasyon konusunun Kur'an-ı Kerim'in standartları içinde mümkün olmadığını ispat etmek ve bunu bitirmek üzere geldim. Bugüne kadar sizlere televizyonda çıkıp da ne kadar profesör ne söylediyse bütün ayetleri getirdim şurada elimde. Söylenenlerin hiçbirisinin reenkarnasyona geçit vermediğini şimdi huzurlarınızda inşallah ispat edeceğim. Bu reenkarnasyon müessesesine dikkatle bakın. Reenkarnasyon. Tekrar tekrar enkarne olmak demek. Bir ruhun bir bedene gidip yerleşmesi enkarne olmaktır. Şeytanın iddiası şöyle. Diyor ki İblis, her şey tekamül eder. Tabiatıyla ruh da tekamül eder. Zaten Kur'an-ı Kerim'deki kavram kargaşasında bir büyük hataya baştan itibaren düşünmüş. Asırlar boyunca hep aynı yanlış tekrarlanmış. İnsan iki tane vücuttan oluşurmuş. Yanlış bu. Birisi ruhumuzmuş, birisi de fizik vücudumuzmuş. Hayır, insan iki tane vücuttan oluşmaz. İnsan üç tane vücuttan oluşur. Bir ruhu vardır, bir nefsi vardır, bir de fizik vücudu vardır. Evvela bu hatanın düzeltilmesinden başlamak istiyorum. İşte ispatı. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde buyuruyor. وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَيْنْ مَسْنُونَ Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik, yarattık diyor. Demek ki insanın fizik vücudu Adem Aleyhisselam olarak topraktan halk edilmiş, yaratılmış ve içimiz fizik vücudumuz, birinci vücut. Allah Teala Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bahsediyor. Şöyle buyuruyor. Ve nefsin ve ma sevvaha. O nefse ve onu sevva edene. Ne demek sevva etmek? İnşa etmek demek. Dizayn etmek demek. Kat kat vücuda getirmek demek. İşte Yüce Rabbimiz Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki Hüvel o yüce Allah'tır ki gökleri 7 kat olarak sevva etti. Ve sevvâhünne sab'a semâvâti. Gökleri 7 kat olarak sevva ediyor Allah Teala nefsimizi. Nefsimizi de sevva ediyor. Nasıl sevva ediyor? Gene 7 kat olarak sevva ediyor. Emmare, devame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. Demek ki nefsimiz seva edilmiş. Gökler de seva edilmiş. İşte Allah Teala ikinci vücudumuzdan bahsediyor. Bu nefsimiz seva edilmiş. Dikkat buyurun, aynı fiili kullanmıyor. Nefsimizin seva edildiğini söylüyor. Fizik vücudumuzun halk edildiğini söylüyor. Yetmez. Bir üçüncü vücudumuz, ruhumuz. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhundan üfürdüm diyor Allah Teala. Öyleyse üfürülen bir ruh, sevva edilen bir nefs, halk edilen bir fizik vücutla bütün insanlar üç tane vücuttan oluşturulmuştur. Bu konudaki bütün kitapların söylediği yanlıştır. Yalnız Kur'an-ı Kerim doğrudur. O da üç tane vücudumuzdan bahsediyor. Öyleyse hepsinin üzerine bir sünger çekmeye hazır olun. Üç tane vücudumuz var. İlk yanlış buradan başlıyor. İkinci yanlış şu. Ruhun da tekamül ettiğini söylüyor şeytan. Ruh tekamül etmez. Tekamüle ihtiyacı olmayan yegane varlıktır. Allah'ın zatına geri dönmeye eğil olan tertemiz bir varlık. Bütün ruhlar ahsendir. Yani Kur'an-ı Kerim'in tatbikatı açısından bakıyorsanız olaya ahsen demek şu demek. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlememek temel ihtiyacı olan bir varlık bu. Bütün emirleri yerine getirecek, yasak olan hiçbir şeyi işlemeyecek. İşte bu ruhunuzdur. Nefsinize gelince onun yaratılışı ahsenden son derece uzaktır. Çünkü Allah'ın yasak ettiği ne varsa Nefsiniz mutlaka onu yerine getirmek ister. Allah neyi emretmişse nefsiniz de onu asla yapmak istemez. Öyleyse nefsiniz afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar, isyan ve daha neler nefsinizin afetlerini oluşturur. Nefsiniz tekamül edecek olan müessesidir. Ruhunuz asla. Bir insan düşünün, 1 milyon tane insanı haksız yere öldürmüş olsun. Onun da ruhu ölümle birlikte Azrail Aleyhisselam tarafından Allah'a ulaştırılır ve Allah'ın zatında onun da ruhu ifna olur. Tertemizdir, saftır, hiçbir özelliğini yitirmemiştir. Nefsinizdeki bütün afetlerin tam zıttı olan hasletler hep ruhunuzun hasletleridir. Öyleyse madde 2, ruh asla tekamül etmez. Zaten tekamülün son safhasına yaratılmıştır. Şimdi şeytanın tuzağına beraberce bakalım. Ne diyordu? Her şey tekamül eder, insan ruhu da tekamül eder. Birinci yanlışlık burada, insan ruhu tekamül etmez. Şimdi bir an için onların söylediklerini tamamlayalım. Her şey tekamül eder, insan ruhu da tekamül eder. Bu sebeple insan ruhunun tekamülü bir tek vücutta oluşmaz. Bir vücutta yaşayan bir ruh, o vücut ölürken bir başkasına, doğmakta olan bir başkasına geçer. O vücutta da yaşar, biraz tekamül eder. Ondan sonra bir başka vücuda girer. İkinci vücut öldüğü zaman yeni doğmakta olan bir başka vücuda girer, orada da tekamül eder. Yetmez, dördüncü bir vücuda girer, orada da tekamül eder. Kıyamete kadar ruhların tekamülü devam eder. Sonuncu söylüyor. Ne zaman ki bütün ruhların tekamülü sona erer, bütün ruhlar tekamül edene ulaşmaları lazım gelen son mertebeye gelmişlerdir, işte o gün Allah kıyameti koparır. Ve sonuç, sıkı durun. Her ruh tekamül ettiği için bütün insanlar doğru posta cennete girer. İyi mi? Allah Teala diyor ki Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Ayet-i kerime aynen böyle. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Ne demek bu? Her 100 bin insandan 50 binden daha fazlası mutlaka cehenneme gidecektir. İsteseler de gideceklerdir, istemeseler de gideceklerdir. Şeytan insanlara bu söylediğimiz yalanı uydursa da gideceklerdir, uydurmasaydı gene gideceklerdi. O zaman kesin yol bile karşı karşıyasınız. İnsanların çoğu af müessesesinin işlemesinden sonra, af müessesesine rağmen insanların çoğu mutlaka cehenneme gidecektir. Öyleyse şeytanın yalanına inanan insanların durumuna bakın. Şimdi şöyle düşünüyorlar insanlar, bu yalana inanan insanlar, kişi düşünüyor kendisini, ben diyor şu anda nasıl bir insanım, ben artık hırsızlık diye bir illetin, bir afetin sahibi değilim, hiçbir şeyi çalmak istemiyorum. Demek ki ben evvelce defalarca başka başka bedenlerde ruh olarak dolaşmışım ve hırsızlık afetim geçmiş. Ama şimdi kumar iftiram var, oynarım diyor ben kumarım. İçki de içmek istiyorum, içkimi de içerim diyor. Ona sorarsanız niçin böyle yapıyorsun diye size der ki, çünkü ben gelecekte de belki 1000 defa daha yaşayacağım. Her yaşayışımda biraz nasılsa tekamül edeceğim. Bir gün ne içki afetim, ne kumar afetim, ne de bende olmaması lazım gelen şu veya bu afetlerimin hepsi yok olacak nasıl olsa. Ben de bütün insanlarla beraber, oh ne âlâ memleket, doğru cennete gideceğim. Öyleyse ne lüzum var diyor, namaz kılmaya, oruç tutmaya, zekat vermeye, hacca gitmeye, Allah'ın bütün emirlerini getirmeye ne lüzum var? Ben diyor bunların hiçbirini yerine getirmem, ama nasıl olsa tekamül edeceğim, edeceğim. Bir gün Allah kıyameti koparacak. Ne zaman? Benimle beraber bütün insanlar tekamül ettiği zaman, bütün ruhlar tekamül ettiği zaman, ben de cennete gideceğim. Şeytanın tuzağını görebiliyor musunuz? Tuzak açık ve kesin olarak işliyor. Bu safsataya inanan herkes Allah'ın emirlerini hiçe saymaya hazırdır. Neticede mutlaka cennete gideceğine inanan bir takım saflar, onlar kendilerini akıl sahibi olarak müdahale ediyor tabii. Düşüncelerine de karışmayız. onlar çok büyük bir hatanın içindedirler. Öyleyse cevabın sorusuna ulaşıyoruz. Acaba bir insan şu dünya hayatını yaşarken o kişinin ruhu birden fazla vücutta yaşamış mıdır? Yaşamış olabilir mi? Şimdi Allah-u Teala'nın ayetlerine beraberce bakalım. Bu konudaki ayetlerden en çok yaşantıyı gösteren sadece iki defa öldüğümüzü, iki defa dirildiğimizi söylüyor. Üç defa ölüm, üç defa dirilmekten veya daha çok ölümden daha çok dirilmekten bahseden hiçbir ayet-i kerime yok Kur'an-ı Kerim'de. Sadece iki defa ölüm, iki defa dirilmek. İşte Mümin Suresi 11. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle buyuruyor. Cehenneme girenler derler ki, ya Rabbi bizi iki defa öldürdün, iki defa da dirilttin. Artık günahlarımıza arif olduk, günahlarımızın ne olduğunu biliyoruz. Acaba tekrar dünyaya dönmeye bir yol var mı, bir imkan var mı? Yani bizi tekrar dünyaya gönder de bir defa daha yaşayalım ve bu sefer senin hakikatlerine muttali olan kişiler olarak daha az günah işleyelim, hiç işlememeye çalışalım, senin salih kullarından olmaya çalışalım. İki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Acaba Allah Teala neden bahsediyor? Öyleyse birden fazla ölüm var. Evvela Duhan suresinin 56. ayet-i kerimesine dikkatle bakalım. Duhan 56'da diyor ki, onlar dünyada ilk ölümlerinden başka ölüm tatmazlar. Duhan suresinin 56. ayet-i kerimesi. Öyleyse bu dünya hayatında ölmek, tekrar dirilmek, tekrar ölmek, tekrar dirilmek, birçok bedenlerde yaşamak bu ayet-i kerime gereğince imkansız, yetmez. Müminin suresi 99 ve 100. ayet-i kerimeler. Allah Teala şöyle buyuruyor. Nihayet diyor sizlerden birine ölüm geldiği zaman onlar derler ki, ya Rabbi bizi şu dünyaya gönder de orada salih kullar olalım. Senin emirlerini yerine getiren kullar olalım. Bu kesinlikle imkansızdır diyor Allah Teala. Çünkü onların yeniden bağış edilecekleri, dünyaya getirecekleri kıyamet gününe kadar önlerinde bir berzah vardır. Dünyaya dönmeleri mümkün değildir diyor Allah Teala. Önlerinde bir berzah vardır. Geçit vermeyen bir engel vardır. Bu engel sebebiyle onların dünyaya dönmeleri kıyamet gününe kadar mümkün değildir diyor Allah Teala. Öyleyse nedir bu iki defa ölmek? Nedir bu iki defa dirilmek? Şunu bileceğiz. Kıyamet günü Allah Teala bizleri diriltiyor, öldürüyor, tekrar diriltiyor. Öyleyse olayları ayet-i kerimelerin ışığı altında inceleyelim. Bunun için yaratılıştan başlamamız lazım. Enbiya suresi 30. ayet-i kerime Allah Teala şöyle buyuruyor. Evvelce gökler ve yer bir idi, bir tek noktadaydı. Sonra biz o bir tek noktayı fethettik, dağıttık, mekanlarından kopardık ve dağıttık. Böylece kainatı yarattık diyor Allah Teala. 1400 sene evvel söylüyor bunu. İnsanlar Allah'ın Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde söylediği bu hakikati 1920'li yıllarda keşfettiler. Büyük patlama. 14 asır sonra o Allah ki Kur'an-ı Kerim'e büyük patlamayı 14 asır evvel koymuş. İşte büyük patlamayla beraber zaman başladı. Bir tek noktadan ayrılan sonsuz sayıdaki elektronların, atomların ve sonradan oluşacak olan elementlerin sıfır noktasından dört bir tarafa doğru hareketiyle kainat oluştu. Ve büyüme devam ettiği sürece biz insanlar geçmişten geleceğe doğru geçen bir zaman statüsünün içindeyiz. Peki Profesör Doktor Hubble hangi sebeple Nobel mükafatı kazandı? Yıldızların hala birbirinden ayrılmakta olduklarını, yani kainatın hala büyümekte olduğunu kesin olarak ispat ettiği için. Kainat hala büyüyor. Bir tek noktadan uzaklaşan noktalar hala tesirlerini devam ettiriyorlar. Ve bu sebeple biz hala geçmişten geleceğe doğru devam eden bir zaman statüsünün içinde yaşıyoruz. Allah'ın bütün kainatı oluşturan bu atomlara, elektronlara, karşıt elektronlara verdiği kinetik enerji, onları hareket halinde tutan enerji, sonsuza doğru büyüten enerji bir gün sona erecektir. İşte sona erdiği gün kıyamet kopacak. Kıyamet koptuğu zaman ne olacak? Kıyamet koptuğu zaman zamanın durduğunu, büyümenin durduğunu ve sonra büzülmeye başladığını göreceksiniz. Allah Teala buyuruyor, dünya güneşle birleştiği zaman, nasıl dünya güneşten koparak dünya olmuşsa, tekrar büzülmenin tabii gereği olarak ait olduğu yere geri dönüyor. Ay dünya ile birleştiği zaman, nasıl ay dünyadan ayrılarak onun bir uydusu olmuşsa, tekrar dünyaya dönüşü, yani başlangıçtaki olayın tersinin tekrar oluşması söz konusu. Böylece bütün zamanlar tekrar geriye gelecek. İnsanların yaşadıkları devir Adem Aleyhisselam'a kadar uzuyor. Bu süre içerisinde kıyamet günü ne kadar zamandan geçerse zaman faktörü, her zamanın ulaştığı noktada hayatta olan bütün insanlar tekrar hayatta olacaklardır. Böylece kıyamet günü doğan ve aynı gün olan bir bebek de dahil olmak üzere Adem Aleyhisselam'a kadar giden geri dönüş zamanı programı içerisinde Adem Aleyhisselam da dahil bütün insanlar tekrar hayata geri döneceklerdir. İşte bu kıyamet günkü olgudur. Öyleyse bunun ışığı altında konumuza beraberce bakalım. Kıyamet günü yaşamakta olanlar, bizler diyelim, bu salonun içindekiler kıyamet günü yaşamakta oluyoruz. Bizden başka kimler varsa hepsi geçmiş devirlerde ölmüşler. Bizler kıyameti yaşıyoruz. Böyle düşünüyoruz. Böyleyse eğer kıyamet günü bizler hayattayız. Mümin suresinin 51. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala sura üfürtüyor. İsrafil Aleyhisselam'ın sura üfürmesi üzerine kıyamet kopuyor ve yaşamakta olan bizler, bu salonun içindekilerin hepsi, hepimiz ölüyoruz. Bizden evvel herkes ölmüştür. Yaşamakta olan bizler de kıyamet günü ölüyoruz. İşte bu bütün insanlar için sadece birinci ölümdür. Duhan suresi 56. ayet-i kerime, bütün insanlar dünyada ilk ölümlerinden başka dünya hayatlarında bir daha ölümü tatmazlar. Sonra ne oluyor? Hepimiz ölüyoruz. Niçin? Kıyamet koptuğu için. Niçin? Allah'ın büyüme konusunda bütün kütlelere verdiği kinetik enerji sona erdiği için. Artık itiş enerjisi sona ermiştir. Yani bir top mermisi düşünün. Yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Sonra tap noktaya çıkıyor. Ondan sonra aşağı doğru inmeye başlıyor. İşte kainatın zaman adını verdiğimiz sistemi de böyle. Kinetik enerji bittiği zaman büyüme sona erecektir. Bir durma anı, ondan sonra gravitasyon başlayacaktır. Yani büyük kütlelerin küçük kütleleri çekmesi. Demin söylediğimiz Kur'an ayeti kerimesi gereğince, Kur'an ayetleri gereğince güneşin dünyayı kendine çekmesi, dünyanın ayı kendine çekmesi ve küçülme. Biliniz ki Allah'ın yarattığı bütün sistemlerde uzay söz konusudur. Bir elektronun sistemi içerisinde bile, bir atom yapısının içinde bile uzay söz konusudur. bütün uzayların çıkacağı sonsuz gravitasyonun çekim gücünün bütünüyle yerleştiği noktada artık sadece bir tek nokta göreceksiniz. Kainat kadar ağır ama bir tek nokta. Bütün bir kainat o bir tek noktada toplanacaktır. Ne zaman? Bu anlattıklarımız şeylerin hepsinin bitişinden sonra. Şimdi biz kıyamet günü yaşantımıza geliyoruz. Öyleyse sure birinci defa üfürülmüştür. Büyüme durmuştur. Ve zaman tersine işlemeden evvel büyümenin durduğu an, sure birinci üfürüldüğü an bütün hayatta olan insanlar ölüyor. Öyleyse evvelkilerin zaten daha evvel öldüğünü düşünün. O günde bütün insanlar, hayatta olan bütün insanlar o gün ölecektir. Öyleyse o güne kadar gelmiş geçmiş Adem Aleyhisselam'dan başlayıp kıyamet günü doğacak olan son çocuğa kadar herkes ölecektir. Bu dünya üzerindeki ilk ölümümüzdür. Ve kıyametin temel sonucu olarak zaman derhal tersine çalışmaya başlayacaktır. Bunun için sura bir daha üfürülmesine lüzum yok. Çünkü bu birinci olayın tabii sonucudur. Eğer kinetik enerji bitmişse, büyüme bitmişse, gravitasyon başlamışsa, büyük kütlelerin küçük kütleleri çekmesi olayı başlamışsa, artık bir noktadan uzaklaşan noktaların vücuda getirdiği geçmişten geleceğe doğru uzanan zaman değil, bir noktaya geri dönen bütün noktaların vücuda getirdiği gelecekten geçmişe doğru dönen bir zaman söz konusudur. İşte bu, geriye dönüş boyunca bütün devirler yaşanacaktır. Nasıl yaşanacaktır? Zamanın o noktaya döndüğü anda o insanlar derhal canlı hale geleceklerdir. Ama dünyada yer çekimi kuvveti mevcut olmadığı için onların hepsi yer çekimi kuvvetinin mevcut olduğu indi ilahiye arşa doğru uçacaklardır. İşte Allah Teala ve Tekad Hazretleri bunu söylüyor. Onların hepsi diyor, o gün sura üfürüldüğü zaman mezarlarından kalkarlar ve Allah'a doğru uçmaya başlarlar diyor. Süzülmeye başlarlar diyor. Öyleyse böyle bir dizayn sura birinci üfürülmesinde gerçekleşir. Bir, hepimiz ölürüz. Evvelkiler zaten ölmüşlerdir. İki, zaman tersine çalıştığı için Adem Aleyhisselam'a zaman geri dönünceye kadar bütün insanlar tekrar hayata gelecekler ve yükseleceklerdir süzülerek Allah'a doğru yola çıkacaklardır, indi ilahiye doğru. O sonsuz büyüklükteki indi ilahinin bir noktası bizim yeniden ölüşümüz ve yeniden dirilişimiz içindir. Allah Teala bu Allah'a Teala'ya doğru dönüşü Tarık Suresinin 8 ve 9. ayet-i kerimelerinde de vermiş. Ve ölümden sonra Allah'a dönmenin söz konusu olduğunu Enam Suresinin 36. ayet-i kerimesinde de vermiş. Ölüm ve dirilme, dirilmenin arkasından tekrar dönüş. İşte Tarık Suresinin 8 ve 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz diyor bütün insanları öldürdükten sonra yeniden diriltiriz. Ne zaman? Onları yeniden bahsedeceğimiz kıyamet gününde. Bütün sırların açıklanacağı kıyamet gününde. Öyleyse Allah Teala'nın indi ilahisinde olayın cereyanına dikkatle bakın. Birinci sure üfürülüş. Bütün insanların kıyamet günü ölümü, sonra zamanın tersine çalışması sebebiyle hepsinin mezarlarından yeniden çıkarılması ve Allah'a doğru süzülerek gitmeleri. Böyle bir olay Kur'an-ı Kerim'in temelini teşkil ediyor. Daha sura birinci üfürmedeyiz. Demek ki bu kadar ayet-i kerime birinci ölümümüzü ve birinci dirilmemizi anlatıyor bize hep. Ne zaman oluyormuş canlandırılmamız? Kıyamet günü gerçekleşiyor.

0: canlandırdığı zaman, dirilttiği zaman hangi şeklimizde diriltiliyoruz? Öldüğümüz şeklimizde, öldüğümüz andaki durumumuzla. 85 yaşında ölen bir insan, 85 yaşındaki haliyle canlandırılıyor, diriltiliyor Allah Teala tarafından. Sura 1. üfürüşünde. Zaman geri döndüğü için başka bir şekilde dirilmek mümkün değil. Zamanın geriye döndüğü an insan hangi şeklindeyse o şekilde canlanacak. Toprak ölülerini kustuğu zaman diyor Allah Teala. Toprak ölülerini kustuğu zaman. İşte o gün toprak ölülerini kusuyor. Ve kusulan ölüler yerçekimi kuvveti olmadığı cihetle Allah'ın huzuruna doğru yola çıkıyorlar. Allah-u Teala'nın bizi bir defa daha öldürmesinin temelinde hangi faktör yatıyor? Bütün insanların kıyamet günü aynı yaşta olmaları da gerektiriyor. Cennete veya cehenneme giren bütün insanlar aynı yaşta olacak. Kadınlar da aynı yaşta, erkekler de aynı yaşta. Kur'an-ı Kerim yaş vermiyor. İki tane kavil var, bir tanesi 33 yaş diyor, bir tanesi 19 yaş diyor ama ikisi de tahmin. Hangi yaş olursa olsun, Allah'ın kaidesi o. Cennete girecek olan bütün insanlar da aynı yaşta olacak, cehenneme girecek olan bütün insanlar da aynı yaşta olacak. Öyleyse biz kıyamet günü hepimiz ait olduğumuz yaşta diriltilmişsek, bütün yaşlarda insanlardan oluşuyorsak orada indilayda bizi tekrar aynı yaşta Allah Teala yaratmak için ne yapacak? Hepimizi yeniden öldürecek. İşte Zümer suresinin 68. ayet-i kerimesindeki ölüm, ikinci ölümümüz bu sebeple tahakkuk ediyor. Birinci ölümümüz dünya üzerinde. Kıyamet gününe kadar ölmeyenler ölmüş, ölenler ölmüş, kıyamet günü yaşayanlar o gün ölüyor. Ondan sonra Allah Teala bizi zamanın geri dönüşü sebebiyle canlandırıyor. Birinci ölüş ölümümüz ve birinci dirilmemiz. Sonra Allah Teala bizi bir defa daha öldürüyor. Cennet veya cehennem hayatını yaşamak üzere hepimizi aynı yaşta yeniden diriltmek üzere. Bu birinci sebep. İkinci sebep de şu, biz bu dünyada o çizen alan, karbondioksitli artık madde olarak çıkartan varlıklarız. Hayvanlar da bizim gibidir bu açıdan. Bitkiler de bunun tam tersi, bizim çıkardığımız karbondioksitli...
1: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerine şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hüddam, sihir ve eski adıyla büyü. Eski adıyla sihir, yeni adıyla büyü. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala zulmani ilimlerden bahsediyor. İlimler iki ayrı kategoride inceleniyor. Birincisi Rabbani ilimler. Kur'an-ı Kerim öğrenmek. Allah'ın tasavvuf yoluna girmek ve Allah'ın bir evliyası olmak, evliyasından biri olmak bu Rabbani ilimlerin tahsil edildiğini gösterir. Söz konusu olan şey Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde yükselmek ve ruhen Allah'a ulaşmak. Nefsi de önce tezkiye etmek, sonra da tasfiye etmek. Tezkiye etmek de nefsin afetlerinin daha ötesinde nuru nefsin kalbine yerleştirmek söz konusudur. Bu zikir adlı bir müesseseyle oluşur. Tasfiye ise nefsin bütün afetlerini kalpten uzaklaştırmak ve yerlerini ruhun hasletleriyle doldurmak, tamamen doldurmak anlamına geliyor. İşte zikrin sağladığı bu müstesna sonuca bir insanın ulaşması, daimi zikre ulaşmak yoluyla vardı bu noktaya. O kişi için bir mutluluk noktası demek rahatlıkla mümkün. Çünkü her kim nefsinin bütün afetlerinden kurtulmuşsa, bu afetlerin hepsinden kurtulan bir insan artık ruhunun hakimiyeti altındadır. Her işleyeceği olay hayırdır. Bu istikameti bir faaliyetin sahibi olacaktır. Ama eğer insanlar zulmani yolu seçmişlerse, o zaman şeytanın üzerlerindeki hakimiyeti giderek artacaktır. Zaten insanoğlu başlangıçtan itibaren kapkara bir kalbin, nefs kalbinin sahibidir. Bir insan 10. basamağa

ulaşmadan Allah'ın nuru hiçbir şekilde o kişinin kalbine giremez. Şartlar kişide tezahür etmediği için, tecelli etmediği için. Bu sebeple zulmani yoldaki bir kişi zaten yola karanlık bir kalple başlamıştır. Ve şeytanın o kalbe ulaştırdığı karanlıklar her gün daha kesif bir karanlığı vücuda getirir, zulmeti vücuda getirir. Ve böylece bu insanların kalplerine Allah Teala kasiyet bağlamış kalpler diyor. Maraz kalpler diyor Hac suresi 53. ayet-i kerime. İşte şeytanla yapılan işbirliğinin sonucunda nefsin kalbi giderek her gün biraz daha kararmaya devam eder. Bir taraftan da sertleşmeye devam eder. Böyle bir kalp kasiyet bağlamış bir kalptir ve insanın kalbi giderek daha sert, daha da karanlık hale gelir. İşte iki tane yolun birisi Rabbani yoldur, Allah'a götürür. Rüşt yolu, irşat yolu adını alır. Rabbani yol adını alır. Diğeri de şeytana götürür. Gay yolu, zulmani yol adını alır. Zemin kattan başlayan, Allah'a kadar yedi gök katı aşarak ulaşan yolun adına sırat-ı müstakim diyor Kur'an-ı Kerim'imiz. Allah'ın bütün evliyası ruhen bu yolu aşmış seyri sülük adlı bir yolculukla ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Hiç kimse ruhu Allah'a vasıl olmadan evliyadan birisi olamaz, veli olamaz. İşte bu yol Rabbani yoldur, rüşt yoludur, irşat yoludur. Bir de zemin kattan başlayan, şeytana kadar ulaşan bir ikinci yol var. O da zulmani yol, gay yolu adını alıyor. İşte A'raf suresi 146. ayet-i kerime Allah Teala bütün insanlara gay yolunu şöyle anlatıyor. Allah o insanlara Allah'ın ayetlerinin gerçek anlamlarını açıklamaktan sarf-ı nazar eder ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle yürümektedirler. Onlara Allah'ın bütün ayetlerini gösterseniz, onlara Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. Onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman, Allah'a ulaştıran yolu gördükleri zaman onu kendilerine yol itaz etmezler. Onlar şeytanın gay yolunu gördükleri zaman, şeytanla ilişki kurulan yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Onlar cehennem ehlidirler. Burada gay yolunun sakinleri anlatılıyor. İşte bugünkü konumuz bu gay yolunun sakinlerinin yaptıklarından iki tanesi. Birisinin adı Hüddam, ikincinin adı Büyü. Hüddam'la Büyü arasında farklılık var mı? Evet. Büyü Allah'ın Kur'an-ı Kerim'indeki ayetleri ya ayetlerin kelimelerinin yerlerini değiştirerek ve onlara kelimeler ilave ederek veya ayetlerin bir kısmını ters çevirerek gene kelimeleri ilave ederek gerçek manasından saptırmakla ulaşılan bir sonuçtur. Bir takım başka dış faktörler de devreye girer. Ve böylece ayetlerin insanlara mutlaka huzur sağlaması gereken yönleri değiştirilerek insanları huzursuzluğa iten bir noktaya ulaşılır. Karı ile kocanın arasını açmak, insanlara huzursuzluk vermek, insanları vurmak büyücülerin işidir. Bunlar şeytanla kurdukları ilişkinin neticesinde ondan aldıkları bilgilerle zulmani ilimler deniyor bu ilme. Okült kültür deniyor. Nerede okült kültür ibaresini görürseniz bileceksiniz ki bu şeytanla ilişki kurulan ilmin adıdır. Böyle bir ilmin muhtevası içinde büyü de var, yani eski adıyla sihir de var, hüddam da var. Demek ki ayetlerin değişik bir standart içinde yer değiştirmesiyle ve yeni kelimeler ilavesiyle oluşması veya tersinden okunmak suretiyle gene kelimeler ilavesiyle bir başka yere varılması her ikisi de büyüyü oluşturuyor. Başka dış faktörlerle beraber. Ne yapar büyü? Büyü bir insanı huzursuz kılar. Onu sıkıntı içerisinde bırakır. Diyelim ki bir odada bir kişiye ait büyü var. Bir muska bırakılmış. Bu muskada bir dua var. Ve bu dua o kişiyi, yalnız o kişiyi rahatsız eder. Aynı odaya giren başkaları hiçbir rahatsızlık hissetmedikleri halde kendisine büyü yapılmış olan kişi o odaya girdiği zaman o odada oturamaz. Dehşetli bir sıkıntı duyar ve oradan kaçmak mecburiyetinde kalır.
Tekrar odaya girdiği zaman gene aynı sıkıntıya düşer. Odadan çıktığı zaman sıkıntı hafifler. Evden ayrıldığı zaman sıkıntı yok olur. Veya devamlı sıkıntı verecek olan büyülerde ne yazık ki mevcut. Hüddama gelince, hüddam cinlerin insanlara saldırtılmak için kontrol altına alınması ilmidir. Bilelim ki cinler iki ayrı kategori sergilerler. Birinci kategoride ulvi cinler var. Yani bir mürşide rüya aleminde onun nefsine tabi olmak suretiyle tabi olan ve başlarının üzerinde mutlaka mürşidin ruhu bulunan cinler. Kur'an-ı Kerim bu istikamette açık bir olayı sergiliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim okumasını ve anlatmasını dinleyen cinlerin nasıl iman ettiklerini, nasıl ona tabi olduklarını Kur'an-ı Kerim anlatmakta Cin suresinde. Öyleyse tabi olan cinler ulvi cinlerdir ve hüddam yapan bir şeytani kişinin, şeytanla ilişki kuran kişinin bu cinlere tesir etmesi ve onları kontrol altına alması asla mümkün değildir. Çünkü bu cinlerin başının üzerinde bulunan mürşidin ruhu şeytanın negatif voltajından daha yüksek voltajın sahibidir. Kim böyle bir cine hüddam yapmaya kalkarsa hüddam ters tepki yapar ve o kişiyi yani bu hüddamı yapmayı tahakkuk ettiren kişiyi rahatsız eder. Bu sebeple büyüde de aynı şey söz konusu olduğu için başının üzerinde mürşidinin ruhu bulunan bir insana bir kişi büyü yaptığı zaman bu büyünün ters teptiğini ve o kişiye geri döneceğini görüyoruz. İşte bu sebeple büyü yapanlar ve hüddam yapanlar her gece yattıkları yerde etraflarına bir daire çizmek ve şeytanın kendilerine öğrettiği bir zulmani duayı okumak mecburiyetindedirler ki o reflekte edilen büyü veya hüddam kendilerini rahatsız etmesin. Yoksa dehşetli bir rahatsızlık duyarlar bundan. Bunun için de o daireyi çizip o duayı okumak mecburiyetindedirler. Öyleyse hüddam demek ki süfli cinlere bir okunacak olan duayla tesir etmek, onları kontrol altına almak anlamına geliyor. Eğer bu duadaki tesire cinler karşı çıkarsa, süfli cinler karşı çıkarsa ne olur? Eğer kişi, hüddamı yapan kişi gerçek bir zulmani ilmin sahibi ise o cin yanar. Bütün cinler için ölüm yanmak şeklinde tecelli edeceği cihetle bütün cinler yanmaktan korkarlar. Çünkü bu onların sonu demektir. İşte bu sebeple o ilmin sahibi olan kişi o cinleri yakmak yetkisine, o öğrendiği ilimle sahip olduğu cihetle zavallı süfli cinler yanmaktan kurtulmak için hüddamı yapan kişinin emrine itaat etmek mecburiyetindedirler. İşte bu insanlar da cinleri öfkelendikleri veya zarar vermek istedikleri insanların üzerine musallat ederler. Cinler bu insanlara, onlara fısıltılarla, hareketlerle tesir etmek suretiyle o insanları dehşetli, huzursuz bir hale getirirler. Ne yazık ki zamanımızda birçok zulmani alim tarafından bu iş yapılmaktadır ve insanların üzerine cinler musallat edilmektedir. Cinlerin büyük kısmı rızaları hilafına böyle bir işlem yapmaktadırlar ama buna mecbur olmaktadırlar. İster hüddam olsun, ister büyü olsun, her ikisi de şeytanın pisliklerindendir. Şeytan bu istikamette insanlara tesir ederek onları huzursuz hale getirmeyi diliyor. Neden olduğunu biliyorsunuz. Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmeyen şeytan Allah-u Teala tarafından sonsuza kadar cehennemde cezalandırılacağı kendisine bildirilince Allah-u Teala diyor ki bana kıyamet gününe kadar yetki ver, hayat ver ya Rabbi. Ben bu insanları yoldan çıkartayım. Kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Allah Teala diyor ki sen müsaade verilmişlerdensin. İşte iblis o günden bu tarafa hep insanların huzursuzluğunu ister, mutsuzluğunu ister, birbirine zarar vermesini ister. Allah ise bütün insanların huzurunu ve mutluluğunu ister. Böylece iki ayrı cephede iki ayrı grup görüyoruz. İşte
insanoğlu için söz konusu olan şey açık ve kesindir ki Rabbani bir yolda olması o kişinin mutluluğu için asıldır. İşte zulmani yolda olan bu insanlar bu ilmi nereden almışlar? Sualinin cevabı. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu olayı anlatıyor. Adem aleyhisselam üstün olunca, madem ki bütün melekler Adem aleyhisselama secde ettiler, Adem aleyhisselamın onlardan üstünlüğü kesindir. İşte bu üstünlük konusunda Allah Teala'ya soran iki tane melek var. Harut ve Marut. Bu iki melek diyorlar ki ya Rabbi bu insanoğlu Adem aleyhisselam neden bizden daha üstün? Allah Teala buyuruyor, ona nefs verdim. Bu nefsiyle ciddi bir mücahede yapacaktır. Bu cihadın sonunda kazanan her insan sizden üstündür. Melekler de diyorlar ki ya Rabbi bize de ver nefsi ve biz de ondan daha üstün olduğumuzu ispat edelim. Allah Teala siz bunu yapamazsınız dediyse de iki cin diliyorlar Allah Teala'dan. O da dileklerini kabul ediyor ve onlara nefs vererek onları birer insan gibi Babil şehrine indiriyor. Bu iki melek bir süre Babil şehrinde kalıyorlar. Yalnız 2 ay. Bu 2 ay zarfında bir kadına çok kötü bir muamelede bulunuyorlar. Kadının kocası da benim karımı nasıl böyle kötü bir muameleye maruz bırakırsınız diye onlara şikayeti geldiği zaman dayanamayıp adamı da öldürüyorlar. Ve bu sebeple iki melek tekrar yukarıya alınıyor. Ama orada kaldıkları süre içerisinde insanlara hüddamı, büyüyü, bütün zulmani ilimleri ne yazık ki öğretiyorlar. Ama Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de bu iki melek hiç kimseye bu zulmani ilimleri öğretmezlerdi. Bu zulmani ilimleri yaparsanız muhakkak cehenneme gidersiniz demedikçe. Demek ki Harut'la Marut herkese sakın bu büyüyü, hüddamı, zulmani ilimleri öğrenmeyin. Çünkü bunları yaparsanız muhakkak ki cehenneme gidersiniz diyorlardı. Buna rağmen insanların dayattığını görünce onlara diyorlardı ki peki öğrenin ama öğrenseniz de bunu sakın yapmayın. Çünkü yaparsanız kurtuluşunuz yok. İşte buna rağmen insanlardan binlercesi Harut'la Marut'tan bu zulmani ilimlerin hepsini ne yazık ki öğrenmişler. Ve zamanımıza kadar o öğreti gelmiş ne yazık ki hala devam ediyor. Hala bir takım insanlar başka insanlara büyü yapmakla meşgul. Aynı insanlar bu büyüyü yaparak para aldıkları gibi çözerek de ayrıca para alıyorlar. Yani başka insanların hayatlarında huzursuz olmaları, hatta büyü yoluyla onları öldürmek, bu büyü yapan insanların bir kısmına hiçbir vicdan azabı, huzursuzluk vermiyor gibi görünüyor. Bu insanlar büyük bir fütursuzlukla başka insanların mutluluğuna mani olabiliyorlar. Ve televizyonlarda bu tarz insanları hep seyrediyoruz. Adama soruluyor, sen büyü yoluyla insan öldürebilir misin? Öldürürüm diyor. Kim bana müracaat eder de bunun bedelini öderse ben onun dilediği insanı öldürürüm. Peki bundan huzursuzluk duymaz mısın sualine? Hayır duymam. Sizin mefhumlarınız beni hiç alakadar etmez. Vicdani mefhumlarınız. Ben kendime göre bir statünün sahibiyim. Dilediğimi yaparım. İnsanları da öldürürüm. İşte bu insanlar böyle konuşabilmekteler. Hedefleri ne? Hedefleri insanları onların rızaları olmadığı halde huzursuz etmek. İşte burada Allah Teala'nın indinde yasak edilen bir fiil işlenmektedir. İnsanlara büyü yapılmaktadır. Büyü yaptırandan bu iş için para alınmaktadır. Ondan sonra kendisine büyü yapılan kişi huzursuzluğu duyduğu zaman gene büyücülere gitmektedir. Bu büyünün bozulması için bir gayrette bulunmaktadır ve karşılığında para ödemektedir. Bu sefer de büyüyü çözmek için bu kişiler para kazanmaktadır. Yani maksatları hep para kazanmak. Ve bu parayı kazanmak uğruna başkalarının ne kadar huzursuz olduğu, insanların ne kadar rahatsız edildiği konusu bu insanlara hiç alakadar etmemekte. İşte zulmani yolun prensipleri böyle çalışmakta. Rabbani yolda da fiziğin ötesine geçmek vardır. Allah'ın ihsanları vardır. Tayy-i mekan ihsanı, yani bir anda bir mekandan bir başkasına Allah'ın evliyasının
uçarak gidebilmesi. Bu aslında bunların kanunları var. Konumuz kısa olduğu için burada anlatmak mümkün değil. Ve Allah Teala bütün Rabbani dostlarına şöyle söyler. Bu kerametin sahibi benim. Sen liyakatini kaybettiğin zaman keramet de yok olur. Ancak ben keramet göstermene müsaade ettiğim sürece sen keramet gösterebilirsin. Halbuki iblis, yani şeytan, insanlara zulmani yoldaki becerilerinin yalnız kendilerine ait olduğu intibarını vermeye çalışmaktadır. Her zaman der ki, ben sana dualar öğretirim. Bu duaları okuduğun zaman mutlaka şu olay cereyan eder. İşte insanlar zannederler ki o okudukları dua her şeyi halleder. Halbuki o dua ile beraber iblis devreye girmekte ve o insanlara manevi, zulmani yardımı yapmaktadır. Yapar ve böylece kişi zulmani bir fizik ötesi olay yaşar. İşte büyü ve hüddam da bu zulmani olaylardan iki tanesidir. Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım. Allah hepinizden razı olsun.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinâ s-sırâtel müstakîm. Sırâtel aleyhim ve alâ dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir zikir sohbetinde, daha açık bir ifadeyle bir mutluluk sohbetinde. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu çok net ve açık olarak sizlere belirtmek istiyorum. Allah-u Teala sizi mutlu olmanız için yarattı. Hem bu dünyada mutluluğu yaşamanız için, hem de ahirette Allah'ın cennetinde, enerji bedenlerinizde sonsuz bir hayatı mutluluk içinde yaşamanız için. Ve de sizleri o kadar çok seviyor ki, İki, mutluluğu da size takdim etmek üzere, sunmak üzere Allah-u Teala hazır. Siz mi ne yapacaksınız? Sadece bir tek şey yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yani Kur'an tabiriyle aminu olacaksınız. Aminu, iman etmiş olan anlamına gelen bir kelime. Lügat manası böyle. Ve Kur'an-ı Kerim'de 7 tane amenü olmak geçiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci amenü standartlarında. Sonra mürşitlerine ulaşıp tabi olanlar ikinci amenü standartlarında. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar üçüncü amenü standartlarında. Fizik vücutlarını teslim edenler 4. Nefslerini teslim edenler 5. İrşada ulaşanlar 6. Ve iradelerini Allah'a teslim edenler 7. amenü olma standartlarında. İşte 7 defa amenü oluş ve ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Ama bu son neticeler daimi zikri gerektirir. Oraya sizi ulaştıracak da Allah'tır. Ama o noktaları bir kenara bırakalım. Mutluluk istiyorsanız, bu mutluluğu Allah-u Teala size bir hiç karşılığı teslim etmeye hazırdır. Siz sadece bir tek şey yapacaksınız. Bir dilekte bulunacaksınız Allah-u Teala'dan. Ama sadece dilini söylemeyecek. Buradan, kalbinizden bir dilek olması lazım. Allah-u Teala diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Başlangıcını da söyleyelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Yüce Allah'ım, ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam. Eğer bu talep buradan geliyorsa, şu kalbinizden geliyorsa, Allah-u Teala onu mutlaka değerlendirir. Diğerini de işitir ve bilir ama değerlendirmez. Çünkü orada kalbi talep yoktur. Kalbi talep yoksa iradi yapı yoktur. Biliyorsunuz temelde dil ile ikrar, kalp ile tasdik söz konusu. Kalpten bir dileğin olması lazım. Kalbin bu dileği tasdik etmesi lazım. İslam'ın başka bir din zaten hiç olmamış. Allah-u Teala'nın kainattaki yegane dininin tek faktörü budur. Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek Allah-u Teala'nın sizi
ne kadar çok sevdiğinin farkında değil misiniz? Bir tek dileğinizin karşılığında size ne garanti ediyor biliyor musunuz? Siz sadece diyeceksiniz, geri kalan her şey Allah'a ait. Sizi üçüncü kat cennetin mutlaka sahibi kılacak. Birinci kat, ikinci kat değil, üçüncü kat cennetin sahibi kılacak. O hedefiniz var ya, Allah'a ulaşmayı dileme hedefiniz, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemeniz, ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak ve kendi zatında ruhunuz yok olacak. Yani emanet sahibine teslim edilecek. Ama siz etmeyeceksiniz. Allah teslim alacak. Her şeye el koyacak. Size el koyacak. Diyecek ki sen artık benim kulum oldun. Öyleyse ben sana mutlaka yardım elimi uzatırım. A'dan Z'ye her şeyini hallederim senin. Bütün problemlerini hallederim. Mutlaka ruhunu bana ulaştırırım. İşte bu kadar. Siz mi Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz? Allah mı sizi kendisine ulaştıracak? Öyle mi? İşte Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette olanları bırakır. Onları kendi hallerine bırakır. Onlarla ilgilenmez. Allah dalalette olanları kurtarmaz. Dalalette olanlardan herkes dalalettedir başlangıçta. Her kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar kurtuluşa ulaşanlardır. Ve bir tek dilekleri, Allah'a ulaşmayı dilemeleri bu konu için yeter. Mutlaka Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Bunun manası nefslerinin kalbinin yarıdan daha fazla Allah'ın nurlarıyla dolmalıdır, dolmasıdır. Bunun manası ise o kişinin dünya mutluluğunu da %50'den daha yüksek oranda yaşamaya başlamasıdır. Adım adım sıfır dünya mutluluğundan sonuca doğru gidecek kişi. Nefsinin kalbi başlangıçta o kişinin %100 afetlerle dolu sevgili kardeşlerim. Ruhunuzsa baştan aşağı hasletlerle dolu. Başlangıçta bir denge ortamında hayata giriyorsunuz. Kulvara herkes eşit şartlarda çıkar ve dünya bir yarıştır. Dünya hayatı bir yarıştır. Dileyen hayırlarda yarışır, dileyen şerlerde yarışır. Hayırlarda yarışanlar en sonunda hayırlarda yarışmaya başlayacaklardır. Adım adım her işleri hayra dönüştüğü için sonunda hayırlarda yarışanlardan olacaktır kişi. Diğeri şerde kalacaktır. Ömrü boyunca bu dünya üzerinde şer işleyecektir. Ölümünden sonra bir kabir azabı mutlaka yaşayacaktır. Kıyametten sonra ise mutlak olarak yeri cehennemdir. Öyleyse buyurun. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, seçim sizin. Neyi tercih ediyorsunuz? Şu dünyada yarı yarıya bir mutluluğa ulaşmayı mı? Allah'ın garantisi oraya kadar. Ama siz isterseniz o yarı yarıya dünya mutluluğunu bir full dünya mutluluğu haline, bütünleşmiş bir dünya mutluluğu haline ulaştırabilirsiniz. Eğer isterseniz, ya Rabbi ben şunu gördüm ki ben sana ulaşmayı diledim. Sen de sözünü tuttun. Ruhumu sana ulaştırdın. Sen benim Rabbimsin. Sahibimsin. Madem ki bir söz verdin ve sözünü tuttun, öyleyse bunun sebeplerine bakıyorum. Şunu görüyorum. Tevekkül.
ben seni kendime vekil tayin etmişim. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı dilemişim. Dilediğim anda sen bana vekil olmuşsun ve de vekaletini mutlaka benim ruhumu sana ulaştırmakla garanti altına almışsın. Gerçekleştirmişsin. Öyleyse fizik vücudumu teslim içinde ben inanırsam ki ben fizik vücudumu teslim etmek konusunda sağlam bir talebin sahibiyim. Bu seni vekil etmektir. Vekil olduğun andan itibaren sen beni mutlaka fizik vücudumda teslim alacaksın. Yani zikrin mutlaka çok büyük ölçüde artacak. Burada da bırakmazsın beni. Ben eğer daimi zikri de senden talep edersem ondan sonra sen beni daimi zikri için de hazırlarsın. Oraya gene sen ulaştırırsın. Elbette benim de kendime düşeni yapmam kaydıyla. Öyleyse Allah'ın bir sözü mü var? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın kendisini ulaştıracağına dair kesin. İşte Rahat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Allah delalette olanları bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a münip olursa, ruhunu Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda o kişi Allah'a yönelmiştir, münip olmuştur. Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırır mı? Öyle söylüyor Allah Teala. Kim münip olursa Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Rahat Suresi 27. ayet-i kerime. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde aynı şeyi söylemiş. Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, yünip olursa, onları kendisine ulaştırır. Kendisine ulaştırır diyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın zatına, Allah'ın size üfürdüğü ruhu iade etmek mecburiyetindesiniz. Mutluluğunuzun kaynağı da, temeli de, esası da budur. Bu noktadan başlayan bir muhteşem dizayn sizi adım adım daha üst teslimlere doğru götürecektir. Siz ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz andan itibaren hayatınızın Allah'la ilişkisi olan her kesimi sanki bıçakla kesilmiş gibi bir değişime uğrayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda tağuta kul olmaktan kurtulacaksınız. Allah'a kul olacaksınız. Kurtuluşunuz garantide mi? Bakın ne diyor Ankebut Suresinin 5. ayet-i kerimesi. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَرَ اللّٰهُ لَعَدْ. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün, Allah'a mülaki olma günü mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olma günü mutlaka gelecektir diyor. Kim getirecek o günü? O getirecek, garanti ediyor. İnsan neyi garanti edebilir ki? Biz hepimiz sevgili kardeşlerim sadece birer mahlukuz. Hiçbir şeyi garanti edemeyiz. Garanti ettiğimizi düşünün. Yerine getirmemiz şartlara bağlıdır. Yerine getirebiliriz ya da getiremeyiz. O zaman garantimizin ne kıymeti var ki? Ama söz konusu olan Allah'sa sevgili kardeşlerim, bir sözü vermişse bize göre imkansız olan şartlarda da Allah Teala mutlaka sözünü yerine getirir. Siz birisine bir söz verdiniz, bilmem ne kadar zaman sonra bir ona karşı bir vaadiniz var, onu tahakkuk edeceksiniz. Ama ecel geldi, aldı kişiyi. Ne oldu kişi? Vaadini yerine getiremedi.
her türlü faktör bizi hedefe ulaşmaktan men edebilir. Ama Allah'ı hiçbir faktör hedefe ulaşmaktan men edemez. Öyleyse Allah'ın söylediklerine bakın sevgili kardeşlerim. Ne diyor? Kim bana münip olursa, ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Rad 27'de de yehdi ileyhi men yunip diyor. Şura 13'te de yehdi ileyhi men yunip diyor. Allah'ın yönelini mutlaka kendisine ulaştırır. Ve ne olur? Allah'a ulaşmayı dilediniz, dilediğiniz an tağutun, yani insan ve cin şeytanların kulu iken, ki mutlaka öylesiniz, eğer Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, kim olursanız olun. Madde bir. Şu dünyada din adına hangi ilmin sahibi olursanız olun. Madde iki. Eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilememişseniz, gideceğiniz yer cehennemdir. Hiçbir şey sizi cehennemden kurtaramaz. Ve Allah'ın ayetlerinden de gafilsiniz. Ya öyle mi diyenler olacağını düşünüyorum içinizde. Evet, ya öyle. Aynen öyle. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, bir, Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. İki, gideceğiniz yer cehennemdir. İyi ama ben dünya kadar sevap işledim. Bu kadar sevaba rağmen, bu kadar derecat kazanmama rağmen cehenneme mi gideceğim? Allah Teala diyor ki cehenneme gitmenin şartı kaybettiğiniz derecelerin kazandığınız derecelerden fazla olmasıdır. Evet sevgili kardeşim, buna rağmen diyelim ki sizin kazandığınız derecat şu anda kaybettiğiniz derecatından fazla. Nadir bir olay ama siz öylesiniz diyelim. Netice değişmez. Allah Teala amellerinizden eksiltme yapıyor. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz amellerinizden eksiltme yapıyor. Ve mutlak olarak gideceğiniz yer cehennem. Sadece aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onların kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazladır. Vel Asr suresinde Allah Teala buyuruyor ki vel asre, asra yemin olsun, zamana and olsun ki innel insane lefî hüsr, inne muhakkak ki el insane, insanlar mutlak olarak hüsrandadırlar. İllellezine amenu, ama amen olanlar hariç, onlar hüsranda değillerdir. Hadi gelin bakalım kimler bulmuş bu hüsranda olanlar? Hüsranda olanları açıklıyor Allah Teala. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki kimin günah tartıları ağır gelirse, sevaplarından fazla olursa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlardır. Günahları sevaplarından fazla olan herkes hüsranda. Ameni olmayan herkes hüsranda. Yani ne kazanırsa kazansın bu dünyada derecat olarak, mutlaka o kişi ölürken kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olarak ölecek. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Öyleyse ne demek istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Sizin mutluluğunuz için konuşuyoruz. Sizin mutluluğunuz. Mutlu olmak istiyor musunuz yoksa istemiyor musunuz? Karar verin. İstemiyorsanız size söyleyecek sözümüz yok. Biz sizi davet edebiliriz sadece. Bütün güzellikleri anlatmaya çalışırız.
Ama karar merceği sizsiniz. Dikkat edin ki Allah burada iradesini devreye sokmuyor. İlahi irade, cüz'i iradenin, kişisel iradenin kendi iradesini ortaya koymasını istiyor. Talep sizden gelecek. Gelirse mutlak olarak kurtulacaksınız. Gelmedi, o zaman sakın Allah-u Teala'ya kabahat bulmayın. Neden beni yarattı da cehenneme atıyor? O atmıyor. Siz kendinizi cehenneme mahkum ediyorsunuz. Kesin olarak bilin ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gül dostlarım, kim cehenneme gidiyorsa onlar kendilerini cehenneme mahkum edenlerdir. Kimdir o cehenneme gidecekler? Ölçü açık. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen orada kalacaklardır. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Ameni olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar. Bir defa daha bakalım. Vel asri. Asra yemin olsun ki. Zamana yemin olsun ki. Zamana and olsun ki. İnnen insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Yani gidecekleri yer cehennemdir. İllellezîne âmenû. Sadece âmeni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onun dışındaki herkes hüsrandadır. Herkesin gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Gerçekten bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden daha az olanlar mı? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutlaka cehenneme mi gider? İşte ispatı sevgili kardeşlerim. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala aynen şöyle buyuruyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ ve tme'ennû bihâ. اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah-u Teala buyuruyor ki, onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize ulaşmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olanlardır. Onlar dünya hayatıyla mutmain olanlardır. İkisini de kullanmış. Hem dünya hayatından razı hem de dünya hayatıyla mutmain olanlar, doyuma ulaşanlar. Allah Teala diyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Yani şu dünya üzerinde hangi ilmin sahibi olursanız olun, bir tane ölçü var. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, o zaman siz Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Hangi ilmin sahibi olursanız olun, din ilminin A'dan Z'ye her şeyini bildiğinizi iddia edin, boşuna bir gayret sevgili kardeşlerim. Sadece iddia edersiniz. Realitede bir hiçsiniz. Allah'ın ayetlerinden gafil olan biri. Ve zaten o ilimleri sebebiyle bu insanlar cehenneme gidecekler. Hemen arkasından Allah-u Teala söylüyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Ne diyor, ne diyor? Kazandıkları dereceler itibariyle. Bima kânû yeksibûn. İktisap ettikleri şeyler ile. İktisap ettikleri dereceler. Demin söyledik ki günahları sevaplarından fazla olanlar hüsranda olanlardır. Onların gideceği yer cehennemdir. Onlar da amenü olmayanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bu ayette aynı şeyi söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer bir defa kesin olarak cehennem. Yetmez. Bu insanlar cehenneme gidecekler.
hem de Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları sebebiyle cehenneme gidecekler. Yani sevgili kardeşlerim, 28 senedir sizlere bunları anlatmaya çalışıyoruz. Yıllar çabuk çabuk geçiyor. Bu çabuk çabuk geçen yıllar arkada iz bırakıyor. Sözlerimizi anlayanlar oldu, anlamayanlar oldu. Ama anlamayanlar için kurtuluş yok sevgili kardeşlerim. İnsanlar Kur'an'ı unuttular. Özellikle bizim kavmimiz Kur'an'ı unuttu. Unutmayın sevgili kardeşlerim, bizler Osmanlı'nın torunlarıyız. Bu kavim bir cihan hakimiyetinden sonra gelen kavimdir. Onların torunlarıyız. Cihan hakimlerinin torunları. Onlar bu size anlattığım muhteva itibariyle dünyaya hükmettiler. Bu muhteva Allah Teala'nın dizaynı içerisindedir. Ve temel konuların, bütün kilometre taşlarının unutulduğu bir noktada yaşıyoruz. Bu size anlattığım muhteva 7 tane safa içerir. Allah'a ulaşmayı dileme safhası, mürşide ulaşıp tabi olma safhası, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etme safhası, fizik vücudu teslim etme safhası, nefsi teslim etme safhası, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah-u Teala'ya teslim etme safhası. 7 safa, 4 teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte Osmanlı mı diyorsunuz? Yükselme devri boyunca Osmanlı hanedan olarak, ordu olarak, ilmiye sınıfı olarak, halk olarak bütün dünyaya örnek bir topluluktu. Avrupa'ya adalet götüren, Avrupa'ya Allah'ın kimliğini öğreten, ancak Allah'ın emirlerini Allah'ın emrettiği biçimde yerine getirenlerin adaleti tam temsil edebileceklerini bütün Avrupa'ya ispat eden, Akdeniz'i bir Türk gölü haline getiren, Akdeniz'in güneyinin de kuzeyinin de hakimleri. Öyleyse sevgili kardeşlerim, masal anlatmıyoruz. Biz onların torunlarıyız. Öyleyse layık olduğunuz şanın hürmetine Allah'a yaklaşmaya çalışın ki onlar gibi olabilelim. Ondan evvelkiler, onlar sahabe. Kur'an-ı Kerim bu 7 safhanın 7'sini de sahabenin gerçekleştirdiğini söylüyor. Neyle gerçekleştirmişler? O dilekle başlamışlar her şeye. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? Evet, dilemişler. Dilemişler ve takuta kul iken Allah'a kul olmuşlar. Öyle mi? İşte gelin bakalım beraberce ayete. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne iştenebu't tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî." Onlar diyor, tağuta kul olmaktan iştirab ettiler. Yani tağutun kulu iken tağuta kul olmaktan kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar da kurtarmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler, Allah'a yönelmişler. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala ve müjdeyi veriyor. Kullarımı müjdele. Bütün sahabe tağutun kulu iken Allah'ın kulu olmayı başarmış. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bu kadar.
Öyleyse ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun kulu. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu olmak şerefine ulaşmışlar. Peki Allah'ın emrine? Zariyat 56'da diyor ki Allah Teala ve ma halaktel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir maksatla değil, başka bir şey için değil. Allah'a kul olsunlar, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Bütün insanları da cinleri de Allah Teala başka bir şey için yaratmamış. Allah'a kul olsunlar diye. Kulluğun başladığı nokta Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta. Peki sevgili kardeşlerim, evliya olmak deyince ne anlıyorsunuz? Evliya nedir? Kimdir? Nasıl bir kimliği vardır? Bir defa evliya kelimesi her ne kadar bizim Türkçemizde tekil olarak kullanılırsa da Hacı Bayram Veli mi? Ha, o evliyadır deriz. Hacı Bektaş Veli mi? O da evliyadır deriz. Mevlana Celaleddin Rumi mi deriz? O da evliyadır deriz. Ama aslında velidir dememiz lazım. Veli dost demek. Evliya da dostlar. Kimin dostları? Allah'ın dostları. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Allah'a dost olmak, Allah'ın evliyası olmak. Bu nasıl bir eylemdir? Kim tağuta dostken, tağutun dostuyken Allah'ın dostu olur? İşte onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 62, 63 ve 64. ayetlerinde? Şöyle buyuruyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahzenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ne korkusu yoktur? Cehennem korkusu yoktur. Gidecekleri yer cennettir. Mahzun olmazlar. Cennette mutlu olacakları için mahzun olmazlar. Korkuları da yoktur. Cehenneme gideceğiz diye. Mahzun da olmazlar. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kânû yettekûn. Onlar amene olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor Allah Teala. Ne olmuş, ne olmuş? Bu Allah'ın evliyasına nereden evliya olmuşlar bu insanlar? Aynı sebep sevgili kardeşlerim. Amenü olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dünyada da mutluluğu kazanmışlar. Ahirette de mutluluğu kazanmışlar. Arkasında hep aynı sebep var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Uzatın kulağınızı fısıldayayım size. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir tek şey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu fısıltı kulaklarınıza değildi. Bu fısıltı burayaydı, kalbinizeydi. Kalbinize sesleniyorum. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Buradan dileyin, kalbinizden dileyin. Dileyin ki kurtuluşa eresiniz. Dileyin ki Allah'ın evliyası olasınız. Derler ki, evliya mı dedin? Oo, onlar asırlarca evvel varmışlar. Ha benim canım kardeşim, hiç bu devirde evliya mı olurmuş? İşte bunlar söyleniyor. Evet, olurmuş. Etrafınızda şu anda yüz binlerce evliya var. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren herkes evliyadır. Ne olmuştur? Tağutun dostu olmaktan kurtulmuştur. Tağutun evliyası olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın dostu, Allah'ın evliyası olmuştur insanlar. Bir tek dilekle.
Allah'a ulaşmayı dilemek. Dahası, sevgili kardeşlerim, demek ki tağutun kulu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, tağutun dostu Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse Allah'ın ayetlerinden gafiller, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse hüsranda olanlar gidecekleri de yer cehennem. İşte hüsranda olanlar için bir başka ayet-i kerime, Yunus suresi 45. ayet-i kerimesi. Kim diyor Allah'a ulaşmayı, dilemeyi, Allah'a mülaki olmayı yalanlarsa onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olmak ruhu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a sahibimize ulaştırmak. Kim bunu inkar ederse Allah Teala burada tekzip kelimesi kullanmış, yalanlama kelimesi kullanmış. İnkar konusunda küfür kelimesini kullanıyor. Gizleme konusunda ise ketmetmek kelimesini kullanıyor Allah Teala. İşte bakınız ne diyor Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde. Diyor ki biz insanlara kitaplar indirerek beyinelerle, ispat vasıtalarıyla ispat etmemize rağmen insanlara, onlar ki bizim ayetlerimizi ve hidayeti gizlerler. Kitaplarda hidayeti açıklamamıza rağmen, ispat vasıtalarıyla ispat etmemize rağmen, bütün açıklamalarımıza, beyanımıza rağmen, o insanlar ki ayetlerimizi ketmederler diyor. Yani bilerek, isteyerek gizlerler. Hidayeti gizlerler. Hidayetin insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması olduğunu gizlerler. Ne yaparlar bu insanlar? Derler ki hidayet mi? Hidayet doğru yoldur. Bir kısmı doğru yolla yetinmez, dost doğru yoldur der. Bir kısmı doğru yoldur der. Dikkat edin ki

Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır mutlaka diyor. Nereye ulaştırıyormuş? Kendi zatına. Niçin? Çünkü insanda bir emaneti var. Diyor ki Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde, biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona fuatler verdik. Allah ruhundan üfürmüş. Evvela bizi canlı olarak yaratmış, doğuşumuzda üfürdüğünü söylüyor. Canlı olarak yaratmış ve üfürmüş ruhundan. Sonra bize efidet vermiş, vaatler, görme, işitme, idrak etme yetenekleri vermiş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinize baktığınız zaman şunu göreceksiniz. Ya Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ın cennetine ulaşmak, şu dünyada da dünya mutluluğunun en az yarısını elde etmek. Ya da dilememek. O da insanların elinde. Ne olur dilemezlerse? Dilemezlerse gidecekleri yer cehennemdir dedik ve gösterdik. Ayetlerle dilemezlerse tağutun dostlarıdır onlar. Bir misal daha ister misiniz? Allah'ın dostluğunu kazanmak veya tağutun dostluğunu kazanmak. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amin olanların dostudur, evliyasıdır, velisidir. Veli kullanmış. Veliyyullezine onların velisidir diyor. Allahu veliyyullezine onların velisidir. Amenu. Amenu olanların velisidir. Yuhricuhum onları ihraç eder, çıkarır. Minez zulümati zulmetlerden ilen nuri nura. Kimleri? Ameni olanları. Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Devam ediyor ama ayet-i kerime. Vellezine keferu evliyahümüt tagute. Onlar ki kafirlerdir, onlar da tağutun dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar da nurdan zulmete götürürler. İhraç edilirler. Ulaştırılırlar. Nurdan zulmete. Bu ikisinin bileşkesinde Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi var. Allah-u Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa ne demek? Şeytanın tağutun kulu olursa veya şeytanın tağutun dostu olursa ikisi de ömrünüz boyunca devam eder. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz. Dilediğiniz anda hem şeytanın ve tağutun kulu olmaktan kurtulursunuz, hem de şeytanın ve tağutun dostu olmaktan kurtulursunuz. Diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, münkerle ve fuhuşla emrolunur.

Arkasından diyor ki Allah Teala, eğer Allah'ın yardımı olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Kimse kendi nefsini tezkiye edemez. Sadece Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Bunun manası Allah, layık olanların nefsini tezkiye ederdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse tağutun, şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtulmak mı istiyorsunuz? Bir tek yolu var, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala şeytanın adımlarına tabi olanların münkerle ve fuhuşla emrolunacaklarını ve onları yapacaklarını söylüyor. Kurtulmanınsa bir tane yolu var. Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci bir yol yok. Mutsuzluktan kurtulmak için, dalaletten kurtulmak için ikinci bir yol yok. Rahat 27'de Allah dalalette olanları bırakır diyor. Bu kendi hallerine bırakır. Onlar dalalettedir. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedirler. Allah Teala onlarla ilgilenmez manası burada. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a münip olursa onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Onları hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, bir cennet mutluluğu olayı görüyoruz sadece, zannetmeyin. Bu olayın içinde dünya mutluluğu da var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de dileyenler de olayları yaşarlar. Birinci basamaktasınız. İkinci basamak olayların değerlendirilmesi. Burada insanlar sahip oldukları ilmin muhtevasını koyarlar davranışlarıyla ortaya ve genel olarak insanların çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası Allah tarafından seçilirler. Allah tarafından seçilmeyenler sadece başkaları, kendileri Allah'a ulaşmayı dinemedikten başka insanları da Allah'ın yolundan men edenlerdir. Onlar seçilmezler. Kalplerinde zevk olanlar diye anlatılır bu insanlar. Kalplerinde maraz olanlar diye anlatılır. Kalpleri kasiyet bağlamış ve sertleşmiş olarak anlatılır. Hepsi aynı hüviyetteki insanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve kendileri ulaşmayı dilemedikten başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler. Geri kalanı seçilir. İkinci basamak, seçildiniz. Peki sonra? Sonra bundan sonrası sizin elinizde. Ya Allah'a ulaşmayı dilerseniz üçüncü basamağa çıkarsınız. Kurtuluşunuz olur. Ya da dilemezsiniz. O zaman ebediyen ikinci basamakta kalacaksınız demektir hayatınız boyunca. Ve gideceğiniz yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir zaman üçüncü basamağa çıkamazsınız. Peki dileyenlerin günahları sevaplarından fazla değil mi? Fazla. Günahları sevaplarından kat kat fazla. Ama Allah Teala bakınız ne yapıyor. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah derhal görüyor, işitiyor, biliyor. Üçüncü basamaktasınız. Dördüncü basamakta rahim esmasıyla tecelli ediyor size. Bu tecelli Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki gerçeği oluşturuyor. Diyor ki Allah Teala orada, ey amel olanlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve öyle yapın ki Allah size furkanlar versin.
ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınıza mağfiret etsin. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah bunu işitir, bilir ve görür. Derhal Rahim esmasıyla tecelli eder üzerinizde. Bu tecellinin neticesinde gözlerinizin üzerindeki hicab-ı mestureyi alır, görme hastanızın üzerindeki kışaveti alır, kulaklarınızdaki vakrayı alır, bunların hepsi birer engeldir, işitme hastanızın üzerindeki mührü açar, kalbinizdeki mührü açar, kalbinizdeki ekinneti dışarı alır, yani idraki önleyen müesseseyi, ilahi kompütürü alır oradan ve onun yerine yeni bir ilahi bilgisayar koyar. İhbat, muhbit olursunuz. Allah'a, Allah'ın size verdiği ilmi, irşat makamı vasıtasıyla verdiği ilmi anlamaya başlayan birisi olursunuz. Yedinci basamaktasınız. Üçüncü basamakta dilediniz. Dördüncü basamakta Rahim Esma'yla tecelli geldi. Beşinci basamakta gözleriniz ve görme hastanız açıldı. Altıncı basamakta kulaklarınız ve işitme hastanız açıldı. Yedinci basamakta kalbiniz ve kalbinizdeki idrak hastası açıldı. Yedi tane furkan aldınız. Her furkan size günahlarınızın yedide biri kadar derecat kazandırdı ve günahlarınızın hepsi sevap hanenize günahlarınız kadar rakam kaydedilerek örtüldü. Manası sevaplarınız günahlarınızı aştı. Bu noktada Allah'ın cennetine ehil oldunuz sevgili kardeşlerim. Aranızdan kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka bu noktaya Allah onu otomatik olarak ulaştırır. O kişi cennetin birinci katını elde etmiştir. En çok 6-7 dakikalık bir zaman parçası. Allah'a ulaşmayı kalpten dilemişseniz, çuğranıcınızdan, kalbinizden dilemişseniz, Allah onun en kesin şekilde bilincindedir. Yalnız Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Dilemeyenlerin dereceleri, onların hayatlarının sonuna kadar Allah-u Teala tarafından muhafaza edilir. Ama hayatlarının sonunda eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüşlerse, kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazla olsa bile amellerinde eksiltme yapar Allah-u Teala onların. Hicaz suresinin 14. ayet-i kerimesinde diyor ki, Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinize iman girmedi. Allah'a ve Resulüne itaat edin ki Allah amellerinizden eksiltmesin diyor Allah Teala. Amellerden Allah eksiltme yapıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden. Dilemeyen bir kişi aynı zamanda şirktedir sevgili kardeşlerim. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki minübine ileyhi ve yettekuhu Eykumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel. Böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl, hacet namazını kıl demek. Ve müşriklerden olma. Hangi müşriklerden? Bir sonraki ayet-i kerime anlatıyor. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bütün fırkadaki, ayrı ayrı fırkalarda olanlar. Onlar ayrı ayrı hizipler oluştururlar. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah-u Teala. O zaman sevgili kardeşlerim, onlar gibi şirkli olmayın diyor. Fırkalar ayrılanlar gibi. Bir tek fırka var. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Kurtuluşa ulaşanlar sadece onlardır. Geri kalanlardan hiçbir fırkanın felaha ulaşması mümkün değildir.
İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dizaynı içerisinde bir sonuçla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Dilediyseniz Allah Teala sizi mutlaka bu evrelerden geçirecektir. Bundan sonra kalbinize ulaşacaktır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a döndürecektir. Kalbinizi Allah'a döndürecektir. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açacaktır. Ve sizi zikir yaptığınız zaman kalbinize giren %2 rahmetle huşu sahibi kılacaktır. Mürşidinizi sorduğunuz zaman Allah Teala'dan ki sormak mecburiyetindesiniz, sizi ona ulaştıracaktır. Üzerinize farzdır. Ve de tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya mutluluğunuz başkalarından farklı değil. Ama bu noktadan sonra nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Yani nefsinizin kalbine fazıllar girip Allah'ın kalbinize yazdığı, bu noktada yazdığı, tabiyet sırasında yazdığı iman kelimesi sebebiyle kalbinize Allah'ın rahmeti ve fazlı girdiği zaman rahmeti ve salavatı da girer. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefsinizi tezkiye etmeye, temizlemeye başladınız. Bu yüzde arttıkça nefsinizin kalbinde, nefsiniz her geçen gün afetlerden kurtularak fazıllarla, faziletlerle donatılacaktır. Sonra ruhunuzu 7 tane gök katından aşırarak Allah'a ulaştıracaksınız. Her bir gök katında nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştirilecektir. Ve böylece başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle 7 kere %7 %49 eder. %49 fazıl birikimi sizi bir sonuca ulaştıracaktır. %49 fazıl, %2 rahmetle nefsinizin kalbi %51 nura ulaşacaktır. Başlangıçta nefsinizin kalbinde sıfır nurla dünyaya geldiniz. Dengeyi ruhunuz sağlıyordu ama ruhunuz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an affedersiniz mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz an sizi terk eder. Allah'a doğru yola çıkar. İşte ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbinde %51 nur birikmiştir. Yani nefsinizin kalbinde %51 nur birikmesi demek şeytanın hakimiyetinin %100'den %49'a düşmesi demektir. Nefsinizin kalbinde biriken fazıllar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşırlar. Oysa ki başlangıçta nefsiniz %100 afetlerle doluydu. Hepsi Allah'ın bütün emirlerine karşıydı. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek istiyorlardı. Bu yüzden devamlı bir çatışma halindeydi iç dünyanız. Buraya ulaştığınız zaman bu çatışma yarıdan daha aşağı düşecektir. Davranışlarınızın %51'i dünya saadetini size yaşatacaktır. Dünyada mutluluğu yaşayacaksınız %51 oranında. Ama davranışlarınızda yarıya yakını hala yanlış olacaktır. Ama siz bu noktaya ulaştığınız zaman üçüncü kat cennetinde sahip olacaksınız. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dilemek ve mutluluğun kesin teminatı. Bunları size boşuna söylemiyoruz sevgili kardeşlerim. Bir tek muradımız var. Sizin, hepinizin kurtuluşu. Felah bunun arkasında. Kurtuluş demek. Öyleyse Allah-u Teala'ya dua edelim ki sizleri sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın diye. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ım salli ala Muhammed.

Hem cennet saadeti, hem dünya saadeti hepinizin üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizde sizlerle yarenlik etmek için birlikteyiz. Hadi gelin sizlerle beraber şu dünyanın bütün pisliklerinden, sıkıntılardan, kederlerden uzaklaşalım. Hadi gelin Allah'la beraber olalım. Olabilir miyiz? Çok kolay olabiliriz sevgili kardeşlerim. Kim Allah ile olmayı dilerse o Allah ile olur. Unutmayın. Allah Teala her söylediğinizi işitir. Siz daha söylemeden onları söyleyeceğinizi önceden bilir. Dilediği zaman size mani olur, dilediği zaman yardım eder. O her şeye kadirdir. İlmiyle ve rahmetiyle tüm kainatı her zerresiyle kuşatmıştır, sizi de kuşatmıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile iyi ilişkiler kurmaya çalışın. Nereden biliyorsunuz Allah Teala'nın bir gün sizlere de kapıları açmayacağını? Nereden biliyorsunuz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmayacağınızı? Size bir sır vereyim mi? Bütün bu güzellikleri yaşayabilmek için sadece bir tek şey yapmanız lazım. Ona, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Tamam, bitti. Ne yani diyeceksiniz şimdi? Bizi ilk defa dinleyenler. Yani ben Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyeceğim. Ve de tamam hop Allah beni cennetine alacak. Aynen öyle sevgili kardeşlerim. Aynen söylediğiniz gibi. Siz şuradan kalbinizden bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ama dikkat edin sözüne. Kalbinizde olmayan bir şeyi Allah Teala'ya söylemeniz Allah için bir hüküm ifade etmez. O sizi biliyor. O sizin kalbinizden geçenleri biliyor. Kalbinizden geçen eğer Allah'a ulaşmayı dilemekse bir probleminiz yok. Mutlaka Allah sizi kendisine ulaştırır. Ama kalbinizde bir şey yoksa, Allah'a ulaşma dileği, talebi yoksa, siz de kuru kuruya dilinizle demişsiniz ki, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Bu bir şey yazmaz Allah'ın kitabında sevgili kardeşlerim. O sizin kalbinize bakar. Hep Allah'ın bakışı kalbinizedir. İşte kalbinizde öyle bir talebin olup olmaması demekten neyi kastediyoruz? Onu anlatalım size. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkese diyor ki savaşa gidiyoruz. Gelin. Bir kısmı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber savaşa iştirak ediyor. Onlar sahabeler. Bir kısmı da iştirak etmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geriye döndüğü zaman diyorlar ki biz senin sözüne gerekli önemi verdik ama yerine getiremedik sözümüzü. Seninle beraber olamadık. Ama bu bir sefere mahsus bir olaydı. Burada önemli işlerimiz vardı. Onları kimseye emanet edemedik. Bu yüzden sizinle beraber gelemedik. Ama bundan sonraki seferde mutlaka seninle beraberiz.
Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki onlar kalplerinde olmayan bir şeyi sana söylüyorlar. Anladınız mı sevgili kardeşlerim? Kalbinde olmayan bir talebi Allah'a dilinle ifade etmek, ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ya da ben de herkes gibi nasıl senin onca ermiş evliyan varsa ben de ermiş olmak istiyorum. Ruhumu sana erdirmiş olmak istiyorum. Tarzında bir ifadeyi böyle dilinizle söylemeniz, hayır Allah-u Teala o yetmiyor. Diliniz söyleyecek ama kalbiniz de söyleyecek. Kalbinizden sıcacık bir talep yükselecek Allah-u Teala'ya, ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bana yardım et. Siz Allah'a yardım et deseniz de demeseniz de Allah size mutlaka yardım eder. Neden? Çünkü Allah'ın sözü var. Ayet-i kerime şöyle: Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. İşte bu Allah'ın sözüdür. Ve Allah Teala şartlar ne olursa olsun sözünü mutlak olarak yerine getirir. Hiçbir kuvvet bütün kainatlarda yaratılan insanlar, hayvanlar, cinler, şeytanlar hepsi bir araya gelseler Allah'ı önüne geçmeye, ona engel olmaya çalışsalar Allah Teala mutlaka verdiği sözü gerçekleştirir. Hiçbir mahluku Allah'ın verdiği sözü gerçekleştirmesine mani olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bir muhteva var. Üstelik de son derece önemli. Ne o? Sizin mutluluğunuz. Allah için son derece önemli. Allah-u Teala hiç ayırt etmeksizin, hiç ayırt etmeksizin, hepinizin, insan olarak yaratılan sizlerin her birinizin mutlaka mesut olmanızı, mutlu olmanızı ister. Hem şu dünyada mutluluğu yaşamanızı hem de öldükten sonra mutlaka sizi cennetine almayı diler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tek dilekle sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bir tek dilek, şuradan kalbinizden bir dilek. Bu dilek varsa ne olur? Bu dilek varsa Allah Teala sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırırsa ne olur? Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. O cennet, bu dünyadan sonraki hayat. Ben bu dünyayı istiyorum. Bu dünyada ne olur? Bu dünyada da Allah Teala sizi dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştırır. Çünkü garanti ediyor ki mutlaka nefsinizi tezkiye edecek Allah Teala. Nefsinizin kalbindeki %100 afetlerden oluşan o kapkaranlık dünyayı Allah Teala yeniden dizayn edecek. Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti, Allah'ın fazlı
dolacak. Hiç ışık girmeyen bir mağara kadar karanlık olan kalbinizi Allah Teala pırıl pırıl nurlarla dolduracak. En azından %51 nur. Allah'ın garantisinde. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbindeki afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkarlar. Nefsinizin kalbindeki afetler Allah'ın bütün yasaklarını da mutlaka işlemek isterler. Ama eğer siz nefsinizin kalbindeki afetlerin yerine fazılları, sizi fazilet sahibi yapacak olan, erdemli kılacak olan fazılları yaptığınız zikirle kalbinize yerleştirebilirseniz, Allah Teala sizi mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştırır. Bu onun garantisinde olan bir şey. Şimdi bana diyeceksiniz ki, hay Allah razı olsun, çok güzel. Ama ben namaz kılmayı sevmiyorum. O zaman böyle bir şeyi ben gerçekleştiremem. Gerçekleştirirsin, gerçekleştirirsin. Çünkü sen de, hepiniz sevgili kardeşlerim, hepiniz gerçekleştirebilirsiniz. Hiç endişeniz olmasın, mutlaka gerçekleştirirsiniz. Neden bu kadar eminiz? Çünkü siz yapmayacaksınız. Sizi, daha açık bir ifadeyle sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracağına dair Allah size garanti veriyor. Diyor ki, hadi gel seninle bir anlaşma yapalım. Sen diyeceksin ki, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. İşte senin görevin burada bitiyor diyor Allah Teala. Geri kalanı senin üzerine vazife değil. Ben yapacağım her şeyi. Seni öyle bir şartların içerisine, öyle bir dizaynın içerisine sokacağım ki her şeyi ben dizayn edeceğim, tanzim edeceğim ve senin ruhunu mutlaka kendime ulaştıracağım. Eğer sana biçtiğim ömür, daha 5-6 aylık ömrün varsa, 7-8 aylık ömrün varsa, mutlaka ben senin ruhunu kendime ulaştıracağım. Ben ulaştıracağım. Ve sen ulaştırmışın gibi bunun mükafatını vereceğim sana. Bana ulaşmayı dilediğin anda diyor Allah Teala, birinci kat cennet senin. Kim olursan ol. Kalbindeki durum ne olursa olsun. Eğer kalbinden bana gerçek anlamda bir talep ulaştırabilirsen, ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden eve ulaştırmak istiyorum tarzında bir ifadeyi kullanabilirsen, gerçekten kalbindeki talep buysa, hiç endişen olmasın ki ben seni mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Ne yapıyor Allah Teala? Kişi diyor ki ben oruç tutamam. Allah Teala onu oruç tutmak konusunda güçlendiriyor. Kişi oruç tutmaya başlamıyor. Oruç tutmaktan zevk almaya başlıyor. Onun oruç tutmaya başlamanın çok ötesinde bir olay. Oruç o kişi için bir zevk haline getiriliyor Allah Teala tarafından. Kişi zikri sevmiyor. Allah Teala o kişiye zikri zevk haline getiriyor. Namaz kılmayı sevmiyor kişi, Allah Teala onu namaz kılmayı seven bir insan haline getiriyor. Namazı sevdiriyor ona. Sevgili kardeşlerim, siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Öyleyse neden bahsediyoruz? Son derece açık bir olay. Allah Teala hepinizin mutlaka kurtuluşa ulaşmanızı istiyor.
ve bunun şartlarını hazırlamış, herkese söz vermiş. İlahi söz verilmiş hepinize. Allah Teala diyor ki, Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz. Allah'ın sözü değişmez. Allah söz verdiği zaman mutlaka yerine getirir. Ah sevgili kardeşlerim, bir bilseniz, onun, Allah'ın sizleri ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, siz de bizim gibi evvela onu severdiniz. Ondan hoşlanırdınız. Onu severdiniz. Ona aşık olurdunuz. Sonra da hayran olurdunuz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İşte o kademeleri hep yaşadık. Şimdi buradan her şey o kadar güzel görünüyor ki sevgili kardeşlerim. Size çarpıcı bir misal verelim. Ekstrem bir misal. Ama olsun. Ekstrem olsun ki dikkatinizi çeksin. İki tane insan düşünüyoruz şimdi sizinle beraber. Birincisi 80 sene yaşayan birisi. 15 yaşında sorumluluklarını müdrik olmuş ve de İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor. Kelime-i şehadet getiriyor bu kişi. 65 yıl, 15 yaşından itibaren 65 yıl hiçbir gün kaçırmaksızın bu kişi bu İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiş. Ve Allah Teala'nın kendisini hangi kat cennetine alacağı konusunda düşünceleri var. Acaba diyor beni 5. kat cenneti mi alır? 4. kat cenneti mi alır Allah Teala? 3. kat cennetini mi alır? Ama diyor bunca sene ibadet etmişsem ben mutlaka gideceğim yer cennettir. Şimdi bu adamı kaldırdık, rafa koyduk. İkinci kişiye geliyoruz. Bu kişi hiçbir ibadet yapmamış. İbadeti sıfır. Bir gün ona demişler ki eğer sen şuradan kalbinden bir dileği Allah-u Teala'ya ulaştırabilirsen ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur ya Rabbi bana yardım et. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olayım. O ermiş evliyaların var ya senin, işte ben onlar gibi olmak istiyorum. Şuradan kalbinden böyle bir talebi Allah'a ulaştır demişler. O da peki demiş ulaştırayım da ne olacak? Allah Teala seni mutlaka 3. kat cennetine alacak. Bu da öyle yapmış. Ama Allah'a ulaşmayı gerçekten kalpten samimiyetle diledikten sonra ertesi gün ölmüş bu adam. Allah'a ulaşmayı tam Allah'ın istediği gibi gerçekleştirmiş ama ibadetlerini yapacak olan fırsatı olmamış. Şimdi iki insanı terazinin birer tarafına koyun. Birisi 65 yıl ibadet ediyor. İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. Öteki hiç. Acaba bu hiç ibadetini yerine getirmeyen, Allah'a ulaşmayı dileyemeyen kişi, dileyen kişi, o da diğeri de nereye giderler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, hiç kimseyi ibadetleri kurtaramaz.
Sevgili kardeşlerim, acaba neden insanları ibadetleri kurtaramıyor? Bakınız neden kurtaramıyor? Allah Teala diyor ki, kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, yani Allah'a mülaki olmak diye ruhunu ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmak diye bir olay yoktur diyorsa bir insan. İşte sevgili kardeşlerim, böyle söyleyen bir kişi ne olur? Onun amelleri heba olur, boşa gider. Onun amelleri boşa gider. Yani kazandığı, amellerinden kazandığı hiçbir derecat yoktur. Amelleri boşa gitmişse kazandığı dereceler yok olmuştur. Amelleri sebebiyle kazandığı dereceler yok olmuştur. Sadece kaybettiği dereceler kalmıştır. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, onun gideceği yer cehennemdir. Allah Teala en açık bir şekilde bu hakikati söylüyor. Müminun suresinin 102 ve 103. ayetleri iki kutbu da gösteriyor. Cennete girecek olanlar, helal erenler, bir de cehenneme girecek olanlar, hüsranda olanlar. Müminun suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki,

Bu muhtevada kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse veya kimin günah tartıları hafif olursa, ikisi de aynı sonucu ifade eder. Onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Sevap tartılarının ağır gelmesi, yani günahlardan fazla olması, günah tartılarının az olması, yani gene sevapların günahlardan fazla olması hali, onlar felaha erenlerdir diyor. Yani cennete girecek olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime Müminun 103. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Gelecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Ne oldu? Sevap tartıları ağır gelen kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti. Günah tarafı ağır basan kişi için gidilecek yer olan hedef cehennem. Sevgili kardeşlerim, olaylar son derece açık ve net olarak geliyor karşımıza. İnsanlar yaşıyorlar, derecat kazanıyorlar, ameller yapıyorlar. İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor ve sonunda da gideceği yer bu kişinin cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gidiyor. Sevgili kardeşlerim, peki öteki kişi nasıl kurtuluyor? Hiç ameli olmadığı halde Allah'a ulaşmayı dilemiş diye kupkuru bir dilekle bu adam gerçekten kalbinden Allah'a ulaşmayı dilemişse bu kişi cennete giriyor. Nasıl giriyor? Bu sualin cevabı Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde sevgili kardeşlerim. Orada Allah Teala buyuruyor ki

A. İnananlar Allah'a karşı takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da size mağfiret etsin. Yani günahlarınızı bir de sevaba çevirsin. İlk aşamada Allah-u Teala'nın yaptığı şey, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için Allah'ın yaptığı şey, onun günahlarını örtmek. Ne olur? Bir kişinin günahları örtülürse ne olur? O kişinin günahları sıfırlanır. E'si bu. Günahları sıfırlanırsa hiç sevap yapmamış olan bir insan kainatta hiç yaşamadı. O kişinin mutlaka sevapları var. Ve de o sevapları hatırına günahları örtüleceği için, sıfırlanacağı için geride sevapları kalacak. Ve bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. İşte iki kişiden ikincisi bu. Hiç de ibadet yapmamış ve genç yaşta Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüş kişi. Ama gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ne yazar? Yazar, cennet yazar. Çünkü Allah Teala'nın günahlarını örtüyor. Mevcut sevapları günahlarından fazla olduğu için o kişinin gideceği şey Müminun suresinin 102. ayet-i kerimesine göre cennet. Çünkü o sevapları günahlarından fazla olan birisi ve felaha ermek onun hakkı. O zaman neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? Görüyorsunuz vaziyeti. Allah Teala garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun günahlarını örterim diyor. Peki bu kişi günahları örtüldükten sonra kendine düşenleri de yapsa o kişinin Allah Teala ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Daha öteye geçerse kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ederse daha üst kat cennetin sahibi olur. Nefsini teslim ederse daha üst kat cennetin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala biz insanlara çok fazla torpil yapmış. Her şeyi bizler için hazırlamış. Diyor ki Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde, ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda, yerlerde yarattığımız her şeyi katımızdan sizlerin emrine muzahhar kıldık. Sizlerin emrine hasrettik. Sizlerin emrine sunduk diyor Allah Teala. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi. İşte bu kadar çok sevildiğiniz için Allah Teala sizlere böylesine kolay bir çözümü getirmiş. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dilediği an onun günahları örtülür. Günahları örtülürse sevapları günahlarından fazla olur. Bu kişinin gireceği yer cennettir. Eğer ulaşmayı dilemediyse, ömrü boyunca ibadet etse,
o ibadetinden kazandığı dereceler onu Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Cennete ulaşabilmek için o kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım.

Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahları örtülüyor. Ama dilemeyen kişinin amelleri boşa gidiyor. Farklılığı görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, işte o 80 yaşında ölen adam 65 yıl ibadet etmiş. İbadetleri onları, o kişiyi asla kurtaramaz. O kişinin gideceği yer Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehennemdir. Şimdi bir sualimiz var. Acaba iblis neden bu bizim söylediklerimizden bu kadar rahatsız oluyor? Çünkü insanlara onların öğrenmeleri konusunda müsaade ettiği ilim bu söylediklerimizin hiçbirini almıyor. Öyle bir noktaya ulaştırmış ki evvela Yahudileri, hepsi dinlerini unutmuşlar. Yedi safhanın yedisi de artık unutulmuş. Öyle bir noktaya ulaştırmış ki Hristiyanları, onlar da yedi safayı unutmuşlar. Öyle bir noktaya ulaştırmış ki İslam alemini, onlar da yedi safayı unutmuşlar, yedi safa ve dört tane teslimi hepsi unutmuşlar. Yani hepsi deyince büyük kitleleri kastediyoruz. İnsanların %90'dan çoğu Allah'a ulaşmayı dilemiyor artık. O zaman ne olur? O zaman o kişinin gideceği yer cehennem olur. Çünkü onun amelleri boşa gider. Ama ya eğer dilediyse, o zaman da o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Çünkü Allah onun bütün günahlarını örter. İşte bu kadar açık, bu kadar kesin. Kim cennete girmeyi dilerse o kişi cennete girer. Gerçekten kim cennete girmeyi dilerse o kişi cennete mutlaka girer. Ama bir şartla. Ya Rabbi ben cennete girmeyi diliyorum demesi onu cennete götürmez. Ama cennete girmeyi dileyen bu kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman mutlaka bu kişinin ruhu Allah'a ulaşır. O kişi de cennetlerden üçüncü katın sahibi mutlaka olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynında hepiniz için sonsuz güzellikler söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki Allah size 700 kat versin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye diyor ki ey sahabe ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 700 kat versin. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün güzellikleri sizi bekliyor. Bir pesimistler var. Derler ki cennet mi? Sahabeden bile 10 tanesini Allah-u Teala cenneti kabul etmiş. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Hiç böyle bir şey mümkün olabilir mi? Allah-u Teala bizi asla cennetine almaz bizim gibi günahkar kullarını.
Bir de optimistler var. Ben diyor, İslam'ın 5 şartıyla amel ediyorum arkadaş diyor. Namaz kılarım ben, oruç tutarım, zekat veririm, hacca giderim, kelime-i şehadet getiririm. Öyleyse ben mutlaka Allah'ın cennetine girerim. Ha, günahkar bir malik olarak gideceğim için Allah Teala beni önce cehennemine biraz atar. Leblebi gibi orada böyle hafif tertip beni kavurduktan sonra hop oradan cennetini alır ve de aşk ile cennette yaşarım. Bunlar sadece hayal sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Onun için iblis vasıtaları hedef yapmış. Allah Teala diyor ki biz insanları başka bir şey için değil bize kul olsunlar diye yarattık. Unutmayın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a kul olmuştur. Şeytanın kul olmak

Bastırmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. İşte Allah ile olan ilişkilerinde insanların cennet ve cehennem olayı hiç de insanların zannettikleri gibi değil. Ne kadar çok hurafe girmiş dinimize sevgili kardeşlerim. Her şey unutulmuş. İblis mi ne yapmış? İblis hedefleri yok etmiş. Hedeflerin yerine vasıtaları koymuş ve o vasıtaları bize hedef olarak yutturmuş. Allah Teala diyor biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye, abd olsunlar diye yarattık diyor. Onlar da tercüme ediyorlar. Biz insanları ve cinleri bize kul olsunlar diye değil, bize ibadet etsinler diye yarattık diyor Allah Teala. Böyle söylediğini iddia ediyorlar. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Liyabudun kelimesi bize abd olsunlar, kul olsunlar diye demek. İşte olay bu. Allah'a kul olmak sevgili kardeşlerim. Allah'a ibadet edelim diye yaratılmadık. Allah'a ibadet edelim de bu ibadetlerle Allah'a kul olalım diye yaratıldık. Öyleyse ibadet etmek Allah Teala'nın farz emridir. Ama dünya adı verilen bu gezegene Allah Teala bizi Allah'a ibadet edelim, gayesiz bir ibadet dizisi içerisinde bulunalım diye göndermiş değil. Allah Teala bizleri ibadet edelim de ruhumuzu Allah'a ulaştıralım diye yaratmış. Fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edelim diye yaratmış. Öyleyse Allah ile ilişkiler sevgili kardeşlerim mutlak olarak bir dileği içeriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse nedir olay sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Olay açık ve kesin olarak çıkıyor karşımıza. Bizi o kadar seviyor ki siz diyor hiçbir şey yapmayacaksınız. Bir dilekte bulunacaksınız. Diyeceksiniz ki Ya Rabbi ben sana ruhumu hayattakine ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi ben senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ya Rabbi ne olur beni ermişlerden kıl. Ne olur benim ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir olay söz konusu. Şimdi o iki çeşitli insana bakalım. Bir grup diyor ki Allah-u Teala'nın beni cennetin almasına inanmıyorum. Hiçbir zaman böyle bir şey olmaz. Ben günahkar bir insanım. Sahabenin bile sadece 10 tanesini Allah-u Teala garanti etmiş cennetini. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Ben umamam Allah-u Teala'nın bana böyle bir şey nasip edeceğine inanmam zor benim diyor kişi. Bir başkası da diyor ki ben İslam'ın 5 tane şartını yerine getiririm. Mutlaka beni Allah-u Teala cennetine alır. Bu da cennete gideceğine inanıyor.

Evvela diyor Allah Teala gönderir beni cehennemine. Orada hafif kavurduktan sonra beni, birazcık acı çektirdikten sonra oradan alıp mutlaka cennetine ulaştırır. Hiç kimse sevgili kardeşlerim cehenneme cezalandırmak üzere girdikten sonra bir süre cezalandırılıp oradan çıkmak imkanının sahibi olmayacaktır. Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayet-i kerime bunu anlatıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimiz bütün insanlar için onları kurtuluşa ulaştıracak olan temel faktörlerden insanları habersiz kılan bir dizayn. İşte şeytan ne yapmış? İslam'da hidayet asılken Allah-u Teala ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmeyi üzerimize farz kılmışken ve bütün sahabe 7 safa 4 teslimde bunların hepsini gerçekleştirmişken 14 asır sonra yaşayan biz insanlar İslam müessesesinin mahvedildiğini görmenin hüznünü yaşıyoruz. Ne olmuş olan şey son derece açık sevgili kardeşlerim. İslam'ın insanları cennete götürecek olan bütün faktörleri iblis tarafından yok edilmiş. İşin garibi hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut ama insanlar gerçekten unutmuşlar. Çünkü kimse Kur'an-ı Kerim'i incelemek gereğini duymuyor. Kur'an-ı Kerim diyorlar, alimler tarafından okunur. Siz bu işi bırakın, alimler okusunlar, size anlatsınlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim okumak, bu Allah-u Teala'nın bir dizaynı. Kur'an'da ne var ne yok bir bakmak lazım. İşte her kim Kur'an'a bakarsa şunu görecektir ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlak olarak cennete girer. Söylediğimiz gibi Allah'a ulaşmayı dilesin ve ertesi gün ölsün. Netice değişmez. Bu kişinin gideceği yer mutlaka cennettir. Sonsuz olarak kalmak üzere. Bu insan da Allah'ın cennetine girecektir. 7 safa ve 4 teslimi yaşayıp da ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim eden bir kişi de mutlaka cennete girecektir. İkisi de sonsuz olarak cennete kalacaktır. Yalnız cennetin katları değişik olacaktır. Birisi 7. kat cennete, adın cennetlerine gidecektir. Diğeri 1. kat cennete gidecektir. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen kişi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu bir müjde değil mi? Sadece bir tek dilek dileyeceksiniz Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala da sizi cennetine kabul buyuracak. Namaz kılmayı sevmiyorsanız size namazı sevdirecek. Oruç tutmak sizi rahatsız ediyorsa o rahatsızlığınızı alacak. Zekat vermek kişinin pintiliği sebebiyle onun için uygun bir hüviyet göstermiyorsa, zekatını vermek istemiyorsa orada Allah-u Teala ona bolluk ve bereket verecek ve kişinin içine zekatın mutlaka verilmesi lazım geldiği imajını koyacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hep bu esas umdeyi hiç unutmayın. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ki Allah Teala size
ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek sadedinde imkanlar versin. İşte böyle bir dilek söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka cennetini verir. Hem de o kişinin birazcık ömrü varsa üçüncü kat cenneti onu mutlaka ulaştırır. O kişiye furkanlar verir. O kişi bütün ibadetlerini sevmeye başlar Allah'ı sevdireceği için. O kişi mürşidine ulaşır, mürşidini sever, ona tabi olur. Ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar, Allah'a mutlaka ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu vetire herkes tarafından mutlak olarak yaşanabilir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. Onun için sevgili kardeşlerim, bakınız bu kadar güzel şeyleri söylüyoruz size ve de bir kulağınızdan giriyor, ötekinden de çıkıyor. Ama neden sevgili kardeşlerim, kendi bindiğiniz dalı kesmiyor musunuz? Allah Teala sizi başka bir şey için değil, mutlu olasınız diye yarattı. Ama siz mutsuzsunuz. Mutsuzsunuz çünkü reçeteyi bilmiyorsunuz. Ve de biz size öğretmemize rağmen onu tatbik etmiyorsunuz. O zaman hep mutsuz kalmaya adaysınız. Neden sevgili kardeşlerim? Niçin böyle yapıyorsunuz? Allah'ın güzelliklerinde yaşamak varken, mutlu olmak varken, cennete gitmek varken neden mutsuzluk, neden cehennem? Neden Allah'ın kulu olmak varken şeytanın kulu olmak? Allah'a ulaşmayı dilemedikçe herkes şeytanın kuludur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler tağutun kulu olmaktan, şeytanın kulu olmaktan kurtulurlar ve Allah'ın kulu mutlaka olurlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın kulu olmuştur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda şirkten kurtulmuştur, fısktan kurtulmuştur, küfürden kurtulmuştur. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur, Allah'ın kulu olmuştur, dalaletten kurtulmuştur. Kısaca, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin bütün negatif faktörlerinden bu kişi kendisini kurtarmıştır ve Allah'ın cennetine ehil olmuştur. Daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez. Sonra ölse ne gam, gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. İnşallah sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Lalin, amin.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. İşte gene kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliğin içindeyiz. Sevgi dolu bir dünyada sizlere sesleniyoruz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın sizleri en iyiye ulaştırması için ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz için dua ediyoruz inşallah sevgili kardeşlerimiz. İnsanların cennete girmesi hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değil. Ama insanlar Allah'ın hakikatlerinden habersizler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bir sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Öyleyse bize düşen bir tek dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir dilek Allah Teala'nın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması için yeterli bir sebeptir. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kişi de hacet namazını kılıyor, vay abdestini alıyor ve Allah Teala'ya diyor ki Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Hepsi bu kadar. Ondan sonra Allah Teala o kişiye zikir zevki verir. Ondan sonra Allah Teala o kişiye namaz zevki verir. 7-8 aylık bir devre o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması için yeterlidir. 7 tane gök katını aşacak olan ruh, 7. gök katında 7 tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Kim üfürmüştü ruhunu bize? O üfürmüştü Yüce Rabbimiz. Allah, Allah-u Teala. Öyleyse ne yaptık? Onun bizde bir emaneti olan ruhumuzu onun emri üzerine gerçek sahibi olan emri verene Allah'a teslim ettik. Aslında böyle söylemek de tam doğru oluyor mu? Olmuyor sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala ne diyordu? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse ruhumuzu biz Allah'a ulaştırmayı diledik sadece. Ve bu konuda bize düşenleri yapmak üzere harekete geçtiğimiz zaman bir de baktık ki Allah-u Teala'dan büyük yardım alıyoruz. O 7-8 aylık devre ayrıca hayatımızın en güzel devresi oluyor. Ruhumuzun bizden ayrılarak 7 tane gök katını birer birer aşarak 7. gök katında 7 tane alemden geçerek soldan sağa doğru Allah'ın zatına ulaşmak üzere Sitetül Münteha'ya ulaşması ve Allah'ın zatına ulaşması. O zaman hep aynı şarkıyı söyleyeceğiz. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala ne kadar çok seviyor insanları ki bir tek dilekle "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" demekle o kişinin cehennemden kurtulmasına sebebiyet veriyor ve onu cennetine kabul ediyor. Bir tek dilek: "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Yüce Allah'ım benim de ruhumu sana ulaştır." İşte bu kadar. Sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay, bu kadar güzel bir cehennemden cennete geçiş olayı. Kendi suretimde yarattım dediği insanı yarattığı bütün mahlukat içinde en çok seviyor ve sadece ona ruhundan üfürmüş. Sevgili kardeşlerim, abi şartla üfürmüş. "Emanetimi sizden geri istiyorum" diyor. "Emanetimi bana iade edeceksiniz" diyor. Bu üzerinize farz. "Emaneti bana ulaştırmak üzere harekete geçtiniz. Bana ulaşmayı dilediniz, öldünüz. Ben sizi birinci kat cennetime alırım" diyor. "Yaşıyorsunuz. O zaman size mürşit sevgisi veririm" diyor. "Hacet namazını kılıp bana mürşidinizi sorduğunuz zaman ben size en uygun olan mürşidi mutlaka söylerim, gösteririm ve ona ulaşıp da tabi olduğunuz takdirde ruhunuz vücudunuzu terk eder ve bize doğru yola çıkan kafileye o da katılır. Tabiyet, mürşide tabiyet, ruhun vücuttan ayrılması için yeterli sebeptir. Ruh artık Allah yolundadır. Diğer ruhlarla birlikte ne yapacaktır? 7 kat gökleri aşacaktır. 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Oradan da diker bir yolculukta Sidretül Müntehadan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Nereden gelmişti? Allah'tan gelmişti. Nerede yok oldu? Allah'ta yok oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala biz insanları o kadar çok seviyor ki bir tek dileğimiz: "Ya Rabbi beni de sana ulaştır. Yani benim de ruhumu sana ulaştır." tarzındaki bir talebimizi Allah Teala mutlaka yerine getireceğine dair söz vermiş. "Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım" ifadesiyle bu Allah Teala'nın bize bütün insanlara verdiği bir söz. İşte bakın, cinlerin de resulleri var ama cinlerin ruhu yok. Onların Allah'a bir şey ulaştırmaları söz konusu değil. Biz ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. Bu şerefe layık görmüş. Ve doğar doğmaz da ruhundan üfürmüş. İşte şimdi sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Demek ki ruhsuz olan insanlar da konuşabiliyor. Hayatta kalabiliyor. Hani ruh bedenden ayrılırsa insan ölür falan diyorlar ya. Onun için söylüyoruz bunu size. Şu anda sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Senelerden beri ruhsuz kalan birisi. Ne olmuş ruhu? Allah'a ulaşmış. Sahibine, onun gerçek sahibine, Allah'a geri dönmüş ve Allah'ın zatında yok olmuş. O zaman ben de aynı şeyi söylerim. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, sizlere seslenmek, sizlerle birlikte olmak, sizlere kalbimi açmak, Allah'ın bana söylettiklerini size bu televizyon vasıtasıyla ulaştırmak öylesine doyulmaz bir zevk ki sevgili kardeşlerim, dilinen tarifi gayri mümkünsüz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala bize sevgiyi öğretti. Nefreti kalbimizden aldı, yok etti. Peki bize kötülük yapan, kötü davranan insanlar oluyor mu? Oluyor. Peki biz onlara karşı nefret duyuyor muyuz, kin duyuyor muyuz? Hayır sevgili kardeşlerim, bu bizim harcımız değil. Biz, bizden nefret eden, bize kötülük eden insanların da affedilmesi için Allah'a dua ederiz. İntikam almak gibi bir hedefimiz, nefsimizin kalbindeki afetler, intikam afeti, kin afeti de yok olduğu için kimseden intikam almayı aklımıza getirmeyiz. Nefret edemeyiz insanlardan. Bize kötülük yapan insanlarla da bir arada olabiliriz. Sanki bize hiçbir şey yapmamışlar gibi Allah Teala bizi onlara karşı davrandırır. İnsanlara kızamayız. Onlara öfkelenemeyiz. Onlara kötü sözler söyleyemeyiz sevgili kardeşlerim. Bu bizim harcımız değil. Bu elimizde olan bir şey değil. Ne yaparsak o yaptırır. O yaptırırsa insanlara kızmamız, öfkelenmemiz, onlardan intikam almaya kalkışmamız hiçbir zaman gerçekleşmez. Biz o sevgi üzerine Allah'ın bize kurdurduğu kendi dünyamızda yaşarız. Bizi sevmeyenleri de sevmeyi Allah Teala hamdolsun ki bize öğretti. O bizi sevmeyenler, hatta bize kötülük etmeye çalışanlar, onlar da sevilenlerin arasındadır. Ama kötülük etme standartlarına göre daha az sevilirler. Ama mutlaka sevilirler. Bizim dünyamız sevgi dünyasıdır. Bu sebeple göğsümüzü gere gere en rahat standartlarda diyoruz ki hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bunları bize söyleten Allah'tır. Allah böyle söyletiyorsa bunun %100 doğru olması su götürmez bir hakikattir. Sevgili kardeşlerim, Allah insanı konuşturur mu? Evet. İşte o konuşturduklarından biriyle karşı karşıyasınız. Biz onun elinde bir sazız. Ne dilerse onu söyletir. Biz kendimizden bir şey ilave etmek yetkisinin sahibi değiliz. O bize insanları sevdirdi. Bize düşman olanları da sevdirdi. Onlardan da intikam almayı aklımıza getirmeyiz. Ve Allah'a hep yalvarırız. Onları da af buyurması için. Sevgili kardeşlerim, insan olmak Allah Teala'nın büyük bir nimetidir. Düşünün ki bunca mahlukatın içinde sadece biz insanlara Allah Teala ruhundan üfürmek gibi bir lütufta bulunmuş. Onun ruhunu taşımışız yıllar boyu. Ve ruhunu geri istiyor. Geri vermeye çalışan kişi evvela Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilerse mutlaka Allah ona mürşidini gösterir. O zaman o kişi Hint'te, Çin'de, Yemen'de olsun, dünyanın neresinde olursa olsun o mürşide gidip tabi olacak. O tabi olmayı istesin. Allah Teala geri kalanı mutlaka halleder. Onu mutlaka mürşidine ulaşır. Yeter ki kişi kalpten bir dilekle Allah'a yalvarsın da, ya Rabbi, ben de senin bana gösterdiğin mürşidime ulaşmak istiyorum. Ben de ona tabi olmak istiyorum. Nasıl herkes mürşidine tabi olup da ruhu sana ulaşmak üzere vücudunu terk ediyorsa, sana doğru yola çıkıyorsa, ben de sana doğru yola çıkan o kafileye katılmak istiyorum. Ben de ruhumu sana göndermek istiyorum. Ne olur, benim de ruhumu sana ulaştır, bana mürşidimi göster, ben gidip ona tabi olayım, ruhum vücudundan ayrılsın ve sana ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, bütün ruhlar Allah'tan üfürülerek bizim vücudumuza girer ve neticede mutlaka vücudumuzu terk eder. Eğer biz şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mürşidimizi sorarsak, hacet namazını kılıp mürşidimizi sorarsak, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da ona tabi olan olursak, elini öperek ona tabi olursak, ruhumuz mutlaka bizden Allah'a ulaşmak üzere ayrılacak ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Sonuç mu? Sonuç mutlak olarak, eğer 7-8 aylık bir ömrümüz varsa, sonuç mutlak olarak ruhumuzun Allah'a biz hayattayken ulaşmasıdır. Ama ulaşamadan öldük, fark etmez. Ruhumuz gene Allah'a ulaşacaktır. Bizim cennete ulaşabilmemiz bir tek dileği gerektirir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bu kalpten bir dilekse kişi birinci kat cennetin mutlaka sahibi olmuştur. Bu kişi birinci kat cennetin sahibi olup olmadığını anlar mı? Tabii anlar. Allah Teala ona mürşid sevgisi verir. Mürşid sevgisini kim Allah Teala'dan alırsa, hacet namazını kılıp da mürşidini gösterirse Allah Teala ona ve o kişide derin bir arzu uyanırsa, mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olma arzusu, işte o kişi onun mürşididir. Mürşidini görmüştür. Öyleyse o mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Tabiyetiyle beraber gidecektir. Mürşidi neredeyse ona ulaşacaktır ve tabi olacaktır. Tabiyetle beraber ruhu vücudunu terk edecek ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye onun ruhu da katılacaktır. Ve 7-8 aylık bir devrede bu ruh 7 tane gök katını aşacak. 7. gök katta 7 tane alemden geçecek ve Sidretül Müntaha'dan Allah'ın zatına yükselerek Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte o kişi o noktadan itibaren ermiş evliyadır. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay, bu kadar basit cehennemden cennete geçmek. Allah Teala günahları affedendir. Hatta günahları sevaba çevirendir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Onların günahlarını sevaba çeviririm diyor. Günahın affedilmesinden daha ötede iki katlı affedilmek. Affedildikten sonra bir de günahların sevaba çevrilmesi var. Allah Teala insan adı verilen bu mahlukuna sadece ona ruhundan üfürmüş. Bu sebeple aziz kardeşlerim, sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar çok Allah'a şükretsek azdır. O bizim Rabbimiz, o Allah, kainatı yaratan Allah. Sonsuz sayıda yıldızdan bir tanesi dünya adını verdiğimiz bu yıldız. Bu yıldızda hayat Allah-u Teala nasip etmiş. Ve asırlardan beri insanlar bu dünyada yaşamışlar. Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa hep insanlar yaşamış. Ve bugün bu kadar ırk oluşmuş, bu kadar ayrı ayrı standartlarda, ayrı ayrı ülkelerin sahibi olmuşlar insanlar. İşte sadece iki tane alternatif var. Ya Allah'ın cennetine girmek ya da cehenneme girmek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne kadar insanları seviyor ki bana ulaşmayı dileyip de ölseniz bile hiçbir şey yapamadınız. Bana ulaşmayı dilediniz ve öldünüz. Ben sizi birinci kat cennetime alırım diyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ama diyor, eğer yaşarsanız sizi mutlaka mürşidinize ulaştırırım. Mürşid sevgisini ben veririm. Hangi mürşide ulaşmanız lazım geldiğini bana sorarsanız ben size gösteririm. O mürşide tabi olduğunuz gün ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Ve bana doğru yola çıkan kafileye katılır. 7-8 aylık bir devrede ruhunuz mutlaka bana ulaşır diyor. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size zikir sevgisi veririm. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size namaz sevgisi veririm. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size bize inanan kişileri sevmek imkanını veririm. Zevkini veririm. Sevgili kardeşlerim, sevmek bir zevktir. Nefret etmek de hüsran. Severseniz bu size zevk verir. Nefret ederseniz hep acı duyarsınız. İnsanlar, nefret ettiğiniz insanlar kimlerdir? Size kötülük edenler, açık veya kapalı bir şekilde size kötülük edenler. Ama Allah Teala diyor ki, o nefreti de kaldırın diyor. Sizi sevmeyenleri de sevin diyor. O zaman daha çok mükafat veririm size diyor. Allah Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin. Herkes birbirine yardım etsin. Severlerse ne olur? Mutlu olurlar. Seven, sevileceği için iki kişi artık birbirini seven insanlardır. Sevgiyi yaratan, gerçek sevginin sahibi Allah'tır. Öyleyse Allah Teala ne istiyor sizden? Bana ulaşmayı dileyin diyor. Bu dilek sizi nereye götürür? Bu dilek sizi mürşid sevgisine götürür. Ve hacet namazını kılarsınız. Allah'tan mürşidinizi sorarsınız. Eğer siz gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah'ın size mürşid göstermemesi mümkün değildir. Boy abdest alacaksınız. Hacet namazını kılacaksınız. Mürşidinizi Allah'tan soracaksınız. Ve ona tabi olacaksınız. Bu ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması için kafi sebeptir. Mutlaka ruhunuz vücudunuzu terk eder ve o sırada Allah'a doğru yolculuğa çıkan kafileye katılır. Katları diğerleriyle beraber birer birer aşacaktır. Siz de zikrinizi giderek arttıracaksınız. Neticede 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Sonra Sitret-ül Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşacaktır. O zaman siz de aynı şarkıyı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, sevmek ve nefret etmek. İnsanlar için ikisi de geçerli. Nefret, nefsin afetlerinin bir neticesidir. Sevmek, ruhun hasletlerinin neticesidir. Nefsin afetleri kimseyi sevmez. İnsanlardan nefret eder. Ama ruhun hasretleri herkesi sever. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar için söz konusu olan Allah'ı sevmektir. Ve Allah'ın kanunu sevenler sevinir. Eğer bir insan o beni sevsin de ben onu sonra severim, ben de onu severim o zaman diyorsa o yanlış bir yoldadır. Şeytan onu böylece aldatarak Allah'a ulaşmayı dilemesine mani oluyordur. Eğer bir insan Allah'ı severse Allah'a ulaşmayı diler. Ve hacet namazını kılmak onun için bir zevk olur. Boy abdestini alır, hacet namazını kılar. Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte o mürşid dünyanın neresindeyse o kişi oraya gidecektir. Bir hususunda hiç merak etmesin. Ben mürşidim o kadar uzaktaysa nasıl bunu başarırım diye düşünmesin. Çünkü Allah Teala göstermişse çözümünü de Allah-u Teala getirir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, sevmekle kendisini ortaya çıkarır. Şeytan için yaşamak da nefret etmekle. Kimler varsa nefretin sahipleri, kinin sahipleri, insanlara sadece kötülük etmeyi düşünüyorlarsa, onlar hep şeytandan ilham alanlardır. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları sevmez. İnsanlardan öylesine nefret eder ki onları da kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek için her şeyi yapar. Herkesin etrafında birkaç tane şeytan mutlaka her zaman vardır. Her an sizinle konuşup kendi düşüncenizmiş gibi göstermeye çalışarak size insanların düşman görünmesi için, sizin onları sevmemeniz, onlardan nefret etmeniz için her an faaliyettedirler. Biliyorlar ki mutlaka cehenneme gidecekler. O zaman şöyle bir düşüncenin sahibi oluyorlar. Madem ki biz bu insanlar yüzünden cehenneme gidiyoruz, onları sevmediğimiz, onlardan nefret ettiğimiz, onlara kötü şeyler yaptırdığımız için cehenneme gidiyoruz. Öyleyse biz de onların cehenneme gitmesi için her şeyi yaparız. Onlar da bizim gibi cehenneme gitsinler. Bir tarafta Allah var, hepinizin cennete girmesini istiyor. Bir tarafta şeytanlar var. İstiyorlar ki hepiniz cehenneme giresiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayat isteseniz de istemeseniz de her gün sizi bir gün daha yaşlandırır. Her yıl bir yaş daha yaşlandırır. Neticede doğup hayata geldiğiniz zaman isteseniz de istemeseniz de zaman içerisinde büyüyeceksiniz, gelişeceksiniz, gençliğinizi yaşayacaksınız, orta yaşı yaşayacaksınız, ihtiyarlığı yaşayacaksınız ve sonunda herkes için ölüm mukadderdir. Başka bir alternatif söz konusu değil. Hiç kimse sonsuza kadar yaşayamaz. Herkes Allah-u Teala kendisine ne kadar ömür biçmişse o kadar yaşayabilir. O Allah ki zamanın da sahibidir ve herkesin ne olacağını önceden bilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yaşamak ya mutlu bir yaşam ya da mutsuz bir yaşam olarak iki ayrı cephe gösterir. Eğer siz insanları severseniz, eğer siz Allah'ı severseniz insanları seversiniz. İnsanları da severseniz o zaman başkalarına kötü davranışlarda bulunamazsınız. Bulunamazsanız derecat kaybınız mutlaka kazancınızdan az olacaktır. Yani kazandığınız dereceler, Allah'ın yolundaysanız, insanları seviyorsanız, o zaman mutlaka kazandığınız dereceler kaybettiğinizden fazla olacaktır. Gideceğiniz yerde mutlaka Allah'ın cenneti olacaktır. Cennet muhteşem güzellikte bir yer sevgili kardeşlerim. Ta ayrı ayrı cennetler. Bir tek taleple, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demekle siz cennetin kapısını açmış oluyorsunuz. Ve Allah-u Teala size hacet namazını kıldığınız zaman mutlaka mürşidinizi gösterecektir. Gösterdiği zaman bileceksiniz ki birinci kat cenneti hak ettiniz. Şimdi mürşidinize tabi olarak ikinci kat cenneti hak etmek gelmiştir. Ona mutlaka ulaşacaksınız. Yemen'de olsa, Çin'de olsa, Hint'te olsa, dünyanın en uzak ülkesinde olsa mutlaka ulaşacaksınız. Siz ulaşmayı dilerseniz Allah Teala size imkanları mutlaka verecektir. Neden? Çünkü o istiyor ona ulaşmanızı ve tabi olmanızı Allah istiyor. Öyleyse şartları kolaylaştıracak olan odur, Allah'tır. Mutlaka gerekeni yapar. Ne olur? Tabi olursunuz. Tabiyet, bir insanın ikinci kat cennetin sahibi olması demektir. Ve ruhunun mutlaka vücuttan ayrılmasıyla noktalanır. Vücuttan ayrılan ruh, diğer ruhlarla birlikte kafileye katılarak diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını 7-8 aylık bir devrede aşacaktır. Işık da 7. gök katında 7 tane alemden geçecek. Sitetin mintadan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte o zaman siz ermiş evliya olacaksınız. Ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'a ermiş, ermiş evliya. Orada bırakmayın sakın. Bu herkes için geçerli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka müşrine ulaşır, ulaştırır ve arkasından da onu ermiş evliya yapar. Çünkü açık ve kesin olarak sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi üçüncü kat cennetime onu mutlaka ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen kişi birinci kat cennetin, mürşidine tabi olup ölen kişi ikinci kat cennetin ve bu tabiyetle ruhu vücudundan ayrılan kişinin ruhunun Allah'a ulaşması ile üçüncü kat cennetin sahibi olması Allah Teala tarafından herkese açık olan bir kapıdır. Hiç kimseyi bundan geri bırakmaz. Yeter ki kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilesin. Allah Teala onu bu şartların sahibi ise mutlaka kendisine ruhen ulaştıracaktır. O kişi ermiş evliya mutlaka olacaktır. Dik yokuş bundan sonra başlar. Fizik vücudun teslimi bir insanın çok uzun saatler zikir yapmasına bağlıdır. Nefsin teslimi ise daimi zikre ulaşmasına bağlıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın yolunda hepimiz en güzel davranışların sahibi olmalıyız. Allah'ı sevmeliyiz. Ve Allah Teala bizi sevmeli. Allah için yaşamalıyız. Bunun manası başkaları için yaşamaktır. Kim başkalarını ön planda tutuyorsa hayatını onları başka insanları mutlu etmeye adamışsa bu sebeple hiç kimseye düşman olması mümkün değilse bir kişi hep her an başkalarına yapacağı iyilikleri düşünüp onları gerçekleştirmekle meşgulse işte o Allah katında kıymet sahibi bir insandır. Kıymetlidir. Allah'ın kıymetlisidir. Hani gıymalı diyorlar ya, gıymalı. İşte o kıymetlilerden. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennetlerin en üstünlerine ulaştırmasını diliyoruz. Allah Teala'nın huzurunda hepinizden en güzel dileklerde bulunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın. Allah-u Teala'nın sizden istediği tek bir şey var. Sizin mutluluğunuz. Ve top sizde. Siz dilerseniz mutlu olacaksınız, dilemezseniz mutlu olmayacaksınız. Neyi dilerseniz, mutlu olmayı dilerseniz, mutlu olmanın başlangıç noktası bir tek bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o iki mutluluğun da garantisini Allah-u Teala'dan almıştır. Hem cennet mutluluğunun, hem dünya mutluluğunun. Evet, yanlış anlamadınız. Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Biliyoruz ki konuyu bilmeyen birçok insan, hadi canım sen de Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilek ve insanı hem dünya saadetine ulaştıracak hem de cennet saadetine. Bir tek dilek, öyle mi? Böyle düşünürler. Ama biz de diyoruz ki bir tek dilek, öyle. Sadece bir tek dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın sözü var. Mutlaka onu kendisine ulaştıracak. Şu anda dünyadaki bütün insanlar, bütün insanların %90'dan fazlası Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de dizayn ettiği 28 basamaklık İslam merdiveninin birinci ve ikincilerini işgal ederler. Gidecekleri yer cehennemdir. Kim onlar? Bir, insanlar bu dünyada olayları yaşarlar. Herkes yaşar. İki, insanlar bu dünyada olayları değerlendirirler. Herkes değerlendirir. Bu değerlendirenlerin davranış biçimlerine göre Allah-u Teala onları her sene birkaç defa imtihan eder musibetlerle. Ve oradaki dizayna göre insanlardan büyük kısmını kendisine seçer. Ne yazık ki büyük kısmını seçmesine rağmen onların Allah'a ulaşmayı dilemelerini temin için, çünkü sadece seçilenlerden dileyenler çıkabilir, diğerleri zaten dilemeyecekleri kesin olanlardır. Seçilmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler değildir. Seçilmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olmaya çalışanlardır. Onlar başka insanları da Allah'ın yolundan men edenlerdir. Ve kendilerine yazık etmektedirler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek üçüncü basamağa geçiştir.

dilediğiniz için. Bakınız ne diyor Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Öyleyse Allah Teala bir tek dilekle bütün insanları sonsuz bir mutluluğa ulaştırmak için hazır. Ne diyordu Allah Teala? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir bütünden bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek bir bütündür. Allah'ın evliyası olmak için gerekli bütün şartların sahibi kılar sizi. Öyleyse böyle bir dilekle başlayacak her şey, bütün güzellikler. Buraya kadar geliyoruz ve içimizi yakan, kalbimizi kanatan bir hususu serdetmek istiyoruz. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun cehennemden kurtulması mümkün değildir. Küfürden kurtulması mümkün değildir. Dalaletten kurtulması mümkün değildir. Hüsrandan kurtulması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bu Kur'an hakikatlerini zamanımızın din alimleri bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin nasıl bir faktör olduğunu da bilmiyorlar. Bugüne kadar öğretilerine esas teşkil etmiş olan kitaplar, asırlar boyunca insanların yazdığı kitaplar, o kitapları takip etmişler. Bir ilim çıkmış ortaya, İslam dininin ilmi, ve o kitapların muhtevasını bilenler alim standartlarına giriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşma dileği insanları Allah'a ulaştıran dilek. Mutlaka Allah'a ulaştırır. Her şey böyle bir dileğin varlığına bağlı. O dilek varsa kişi mutlaka Allah'ın kendisine göstereceği mürşidine ulaşacaktır. Mutlaka ruhu vücudundan ayrılacaktır. Mutlaka nefs tezkiyesine başlayacaktır. Mutlaka ruhu Allah'a ulaşacaktır. Allah bunu garanti etmiş. Ama kitaplardan öğretilen İslam dini tatbikatında böyle bir dilekten, Allah'a ulaşmayı dilemekten hiç bahsetmiyor insanlar. 14 asır evvel yaşanan İslami tatbikattan tamamen kopmuşlar. İslam'ın temel hedeflerinden hiçbirini artık yaşamıyorlar. Birincisi olmazsa diğerlerin oluşması zaten söz konusu değildir. Mümkün değildir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi

mutlaka cehenneme gider. Onun kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazladır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bir dereceleri arttırması var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala onun bütün günahlarını örter. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onun derecelerinden eksiltir. Allah'ın kanunu, bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişinin günahları mutlaka sevaplarından fazla olacaktır. O kişi çok büyük hayırlar işleseydi, çok büyük dereceler kazansaydı ve kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşabilseydi, o kişi cennete girecekti. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin böyle bir hüviyete ulaşması mümkün değil. Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince. Vel Asr suresinin 1. ve 2. ayetleri gereğince. Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar diyor Allah Teala bize milaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Müminin 103 ne demek istediğini söylüyor Allah Teala'nın. Diyor ki Allah Teala Müminin 102'de mizanlar kurulur diyor kıyamet günü. Kimin sevap tartıları ağır gelirse, hasenat tartıları ağır gelirse onlar cennete girerler. Müminin 103 kimin hasenat tartıları hafif gelirse onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme girecek ve ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Ve bunlar hüsranda olanlar. Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyordu. Onların gidecekleri yer, kazandıkları, iktisap ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir, ateştir. Kesin olarak görünüyor ki kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla cehenneme gidenlerin. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden az veya deminki ifadeye uyduralım. Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla. Onlar hüsranda, onların gidecekleri yer cehennem. Ya amen olmuşlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemişlerse o zaman hüsranda değiller. Evet. Vel Asr suresi öyle söylüyor. Vel Asr. Asra, zamana yemin olsun ki vel asri innel insane lefi husr. İnsanlar muhakkak ki
hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Bütün insanların. Ve illellezine amenu, illa hariç ellezine amenu. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onların kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla değildir. Tam aksine onların kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazladır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz ve amen olursunuz. Ayet devam ediyor. İllellezine amenu ve amenü salihate. 14. basamakta nefsi ıslah edici amelleri amenü salihate başlarsınız. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Allah size otomatik olarak 14. basamağa ulaşır. Taviyetinizi sağlar. Bunun üzerine bütün günahlarınız sevaba çevrilir. Daha evvel zaten günahlarınız örtülmüştü. Burada da sevaba çevrilir. İrşad makamına ulaşmanız Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki bir vetiredir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah'tan 12 tane ihsan alamaz. Alamazsa mürşidine ulaşamaz. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi, gitti bir mürşidin elini öptü, ona tabi oldu. Ne demişler ona? Demişler ki bak kardeşim, bir mürşide tabi olmayan kişi mutlaka cehenneme gider. Sen git kendine bir mürşit bul, git tabi ol, kendini cehennemden kurtar. İnsanlar hep böyle zannederler. Yani bir insan gidip de bir mürşide tabi olduğu zaman tamam, mutlaka cennete girecektir. Ama realite öyle değil. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi, Allah Teala'nın 12 tane ihsan almadıkça, asıl ifadesiyle ihsanla tabi olmadıkça o kişinin tabiyeti ona mağfireti kazandıramaz. Nefs tezkiyesini kazandıramaz. Hiçbir şey kazandıramaz. O kişi gene cehenneme mahkumdur. Ama her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah ona mutlaka furkan verir, günahlarını örter, ona mürşidini gösterir ve sevdirir. Mürşid sevgisini o kişinin kalbine yerleştirir Allah-u Teala. Ve sevgi duyar kişi mürşidine karşı. Bu onun elinde olmayan bir şeydir. Öyleyse nereye ulaştık? Eğer kişinin Allah'a ulaşma dileği yoksa ve o kişi gitmiş de bir mürşide tabi olmuşsa, Allah ona mürşidini göstermemiştir. O gitmiştir, ona mürşidine tabi olmazsan cehenneme gidersin ha demişlerdir. Gitmiştir, tabi olmuştur. Bu ona hiçbir şey kazandırmaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mürşid sevgisi oluşmaz kişide. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kalbine iman yazılmaz. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelmez. Gelmediği için kalbine iman yazılmaz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyerek tövbe ettiyse, o tövbeyi gören devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine kesinlikle gelmez. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelenlerin ruhu vücudundan ayrılır ve sırat-ı müstakime ulaşır. Onun için Fatiha suresinde
Allah Teala sıratellezine en'amte aleyhim buyuruyor. Sırat-ı müstakim için o yol ki üzerlerinde, yani başların üzerinde nimet olanların yoludur. Devrin imamının ruhu olanların yoludur diyor. Sadece onlar sırat-ı müstakime ulaşabilirler. Ruhun Allah'a ulaşması ise sırat-ı müstakim üzerinden yapacağı bir yolculukla mümkün. İki yatay, iki dikey, dört sebilden oluşuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün manevi tekamül sisteminin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hiçbir zaman o hedeflere ulaşmaz. İnsanlar Allah'ın söylediklerini ne kadar yanlış algılıyorlar ya da hiç bilmiyorlar. İşte korkunç bir boşluk sevgili kardeşlerim, insanların, dünya insanının mutluluğa ulaşamamasının kökeninde, temelinde Allah'ın kainattaki tek dinini bilmeyen din adamları rol alır. Bu tek din hiç değişmemiştir. Adem Aleyhisselam'dan ilk peygamber ve ilk insan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar son peygamber, sadece bir tek din olmuştur. Kainatın ezeli ve ebedi dini, kayyum olan din. Hep mevcut olan, hep ayakta kalan, ezelden başlayan, ebede kadar devam edecek olan kainatın tek dini. Bu din Hazreti İbrahim'in zamanında Hanif dini olarak adlandırılıyordu. Bu din üç temel içerir. Bir, vahdet, Allah'ın tekliği. İki, tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. İkincisi bu. Tevhid. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse tevhidin dışındadır. O fırkalara ayrılmış olanlardandır. O şirktedir. O takva sahibi değildir. İşte Rum suresinin 31. ve 32. ayetleri münibine ileyhi ve yettekun ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı iste. Böylece Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Sadece Allah'a yönelenler
Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahipleridir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel takva sahibi olamaz. Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Amen oldukları için, amen olmaları sebebiyle takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Amen oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, amin olmayan kişi takva sahibi olamaz. Takva sahibi olamayan kişi ise cehennemden kurtulamaz, şirkten de kurtulamaz. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel, takva sahibi ol ve müşriklerden olma diyor. Sonra da diyor ki o müşriklerden ki onlar dinlerinde fırkalara, dinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse kimdir fırkalara ayrılmayan, tek bir fırkanın sahibi olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte onlara müminler diyor Allah Teala. Fırkalara ayrılmayanlara, tek bir fırkayı oluşturanlara müminler diyor. Fırkalara ayrılanları da müminlerin dışında tutuyor. İşte Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle buyuruyor. Kıyamet günü şeytan insanlara ait olan hedefine ulaştı. Hedefini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar, geri kalan 72 fırka şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala.

Sadece müminler şeytana kul olmaktan kurtulurlar. Böyle bir dizaynda müminlere bakıyoruz. Tek fırkanın üzerinde olanlar, bir başka ifadeyle demin söylediğimiz ayetlerdeki takva sahipleri, Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onlar müminlerdir diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimize kulak verin. Allah'ın kurtuluş reçetesi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bu dilek yoksa kimse kurtulamaz. Cehennemden kurtulamaz, küfürden kurtulamaz, dalaletten kurtulamaz, şirkten kurtulamaz. İşte Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi olamıyor. Rum 31'e göre ve şirkten de kurtulamıyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi ve şirkten kurtulanlar ve onlar bir tek fırkayı oluşturuyorlar. Tevhidi oluşturuyorlar. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakalım, beraberce bakalım. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Dilemiyorsak görüyorsunuz ki şirkte kalıyoruz. Görüyorsunuz ki sadece bir tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar küfürden kurtuluyorlar, mümin olabiliyorlar. İşte Allah Teala açık bir şekilde ortaya koyuyor Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümüt tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah amenu olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Onların kalplerini, kapkaranlık olan kalplerini aminu oldukları andan itibaren Allah kontrolü altına alır. Ve kişi nefs eskesini yapınca onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Kim bunlar? Aminu olanlar. Allah onların dostudur diyor Allah Teala. Bir de tağutun dostları var. Vellezine keferu diyor Allah Teala. Ve o kişiler ki kafirdirler diyor. Evliya hümit tagute, onlar da tagutun insan ve cin şeytanların dostudur. Onlar da nurdan zulmete götürürler. Onların kalpleri nurlandıktan sonra tekrar zulmete geri döndürür. Şimdi burada duralım. Ne diyor Allah Teala? Allah amin olanların dostudur ve kafirler, onlar da tağutun dostlarıdır. Amin olanlar tağuta değil Allah'a dost olduklarına göre amin olanlar, müminler onlar, kafirler de tağutun dostu. Ne zaman kurtuluyoruz tağuta dost olmaktan? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi açık ve net olarak anlatıyor bize. Vallezîn eştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdîn.

Ne diyor Allah Teala? Onlar ki Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Neydi başlangıçta bu kişiler? Tağuta kul idiler. Tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan, yani küfürden. Kimdi kafirler? Tağutun dostları, tağuta kul olanlar. Tağuta kul iken bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah'a yöneldi. Tağuta kul olmaktan kurtuldu. Kime kul oldu? Allah'a kul oldu. Tağuta kul olmaktan kurtulduğu an artık o kişi kafir değil. Mümin. Mümin olmak şerefine erdi. Kafirler tağutun dostlarıdır. Müminlerse Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın dostluğu nerede başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. İşte Yunus 62. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, muhakkak ki onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amen olmuşlardır, amenudurlar ve bu sebeple takva sahibi olmuşlardır. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Onlara dünya hayatında da ahiret hayatında da müjdeler vardır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın söylediğini dikkatle yerlerine oturtalım. Söylediği şey apaçık belli. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostu olur. Ve onlar müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dilemedikleri sürece tağutun dostlarıdır ve onlar kafirlerdir. Öyleyse insanlar Allah'a inanıyorlar diye kendilerini mümin zannediyorlar. Ama mümin olamazlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah Teala tarafından müminler safında kabul edilmiyor. Öyleyse mutluluğun başlangıç noktası tam başladığı nokta Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen kişi mutlu olamaz. Mutluluk orada başlar. Allah'ın dostluğuna adım atmak orada başlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutlu olacağınızı zannetmeyin. Nefsinizin kalbi devamlı olarak afetlerle dolu olacak. Ve afetlerle dolu olacak. Hep huzursuz olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hüsranda kalacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe günahlarınız örtülmeyecek. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe dalalette kalacaksınız.
sevgili kardeşlerim, bütün insanlar şu dünyada mutluluğun peşinde. Herkes mutlu olmak istiyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutlu olamaz. Mutlu olmak neyi ihata ediyordu? Mutlu olmak bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda bir, dış dünyanızda iki, Allah ile olan ilişkilerinizde üç. Üçünde de mutluluğu yakalamak budur insanların saadet reçetesi. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda mutluluğa adım atar. Daha henüz mutlu olmamıştır. Dünya saadeti söz konusu değildir. Ama mutluluğa adım atmıştır diyoruz. Hem söz konusu değildir diyoruz, hem de mutluluğa adım atmıştır diyoruz. Dünya mutluluğuna adım atmamıştır henüz. Dünya mutluluğunun sahibi değildir. Ona sadece adım atmıştır. Daha 14. basamaktan sonra dünya mutluluğu başlayacak kişinin. Daha 3. basamakta ya da birkaç dakika sonra 7. basamakta. Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi, dilediği anda 1. kat cennet onundur. Ne diyordu Allah Teala? Eni yerlerle gökler kadar olan cennete koşuşun. İşte biz de sizlere söylüyoruz, hepinize, bütün kainata haykırıyoruz buradan. Allah'a ulaşmayı dileyin ve eni göklerle yerler kadar olan Allah'ın cennetlerine koşun. Hayatınız boyunca yaptıklarınız sonunda bir hesabı içerir. Ve o cennetlerden bir tanesine girersiniz, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluk mu istiyorsunuz? Sizin istediğiniz şey mutluluk mu? Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu konu Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutluluk onun hakkıdır. O vazifesini yapmıştır. Hak vazifenin yapılmasından sonra elde edilir. Allah Teala diyor ki bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Benim emrimdir diyor. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ya dilemezse insanlar? Dilemezlerse mutluluğa asla adım atamazlar. Cennet saadetine hiç yaklaşamazlar. Dünya saadetinde yaşamaları mümkün değildir. Cennet saadetine adım atamazlar. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen 1. kat cennetin sahibi olur. Sadece dileyenler Allah Teala tarafından 14. basamağa ulaştırılır. Tabiyetlerini tahakkuk ettirirler. 2. kat cennetin sahibi olurlar. Aynı kişiler Allah'a ruhlarını ulaştıracaklardır 21. basamakta. 3. kat cennetin sahibi olacaklardır. Allah'ın garantisi buraya kadardır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların hepsine Allah Teala garanti veriyor. Mutlaka ben size 3. kat cenneti vereceğim. Sizi mutlaka 3. kat cennetime alacağım. Diyor. Eğer kişi 5-6 aylık ömrü varsa mutlaka 3. kat cennetidir. Ama yok. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Yani o 4 tane inancın sahibi olarak Allah'a inanıyor. Ruhun ölmeden Allah'a ulaşacağına inanıyor. Bunun üzerine 12 defa farz kılındığına inanıyor. Ve 4.'sü de Allah söz verdiği için, Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırmaya söz verdiği için mutlaka Allah'ın kendisini Allah'a ulaştıracağına emin kişi. Buna inanıyor. İşte bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. 4 vasıfta tamamdır. Bu inancın sahibi olan kişi
mümin olmak şerefine ermiştir. Derhal Allah-u Teala onun kalbinin mührünü açar, küfür girmesini dışarı alır. Çünkü bu kişinin kalbine iman girmiştir. Dört açıdan dört başı mamur iman. Dört başı mamur müessesesi aslında mutlaka buradan gelmiştir. Sadece bu standartta dört başı mamur olunur. Allah'a inanmak, Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşmasına inanmak, bunun farziyetine inanmak ve mutlaka Allah-u Teala'nın bunu gerçekleştireceğine inanmak, imanın, başlangıç imanının tamamlanmasıdır. Dört başı mamur bir imanın sahibi oldunuz. Başlangıç seviyesinin dört başı mamur imanı. Ne yapacak bu iman sizi? Bu iman sizi Allah'a ulaştıracak. Bu imanın sahibiyseniz siz Allah'a ulaşmayı dileyen birisisiniz. Ve Allah Teala derhal harekete geçer. Rahim Esma'sı tecelliye başlayıp evvela size 7 tane furkan verir. Her furkanda da günahlarınızın bir kısmını örter. Öyle ki 7. furkana ulaştığınız zaman günahlarınız tamamen örtülmüş olur. Sevaplarınız da var olacağı cihetle o noktada mutlaka sevapları günahlarından fazla olan birisiniz. Özelliğiniz Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeseydiniz mutlaka Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesine göre siz günahları sevaplarından fazla olan birisi olacaktınız. Ama dilediniz. O zaman başka bir hüviyete girdiniz. Sevapları günahlarından fazla olan birisi. O sizsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibi oldunuz. 14. basamak demir şunuza ulaştırır. İkinci kat cennetin sahibi olursunuz. 21. basamakta ruhunuzu kendisine ulaştırır. 3. kat cennetin sahibi olursunuz. Garanti. Allah Teala 3. kat cenneti garanti ediyor. Başka neyi garanti ediyor? Dünya saadetinin yarısını. Zikirde 33 bin zikre ulaşan herkes dünya saadetinin yarısını elde etmiştir. 33 bin zikir nefs tezkiyesini ihata eder. Nefsinizi tezkiye ettiniz. Yani nefsinizin kalbine karanlıklardan çok nur yerleştirmeyi başardınız. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde 7 kademede %7 fazıl girdi nefsinizin kalbine iman kelimesine yapıştı. %2'de rahmet daha evvel girer. Netice nefsinizin kalbi %49+2 yani %51 nurlardan ibaret olur. Bir başka ifadeyle Allah'ın nurları şeytanın karanlıklarına, nefsinizin afetlerine artık üstündür. Bundan sonra da üstünlük onar onar artacaktır. Buraya kadar 7'şer 7'şer arttı. Bundan sonra onar onar artacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyi öylesine mükemmel dizayn etmiş ki Allah-u Teala, ona sadece hayranlık duyabilirsiniz. Her sözünü yerine getiriyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor, Allah amellerinizden eksiltmesin. Sevgili kardeşlerim,
Allah'a ulaşmayı dileyen için her şey öylesine güzel ki, mutlaka kurtuluşa ulaştığını bilmenin o büyük huzuru sizin kalbinizi bütünüyle doldurur. Allah'ın Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren bir sevgilisisiniz. Sevilirsiniz. Çok sevilirsiniz. Çünkü siz Allah'ın size emrettiği asli unsuru, sizin hayatınızın en önemli unsurunu oluşturdunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemek, dünya mutluluğunun yarısını, cennet mutluluğunun üçüncü katını garanti etmektir. Bundan sonrası Allah Teala tarafından garanti edilmiyor. Allah'a tevekkül edebilirseniz fizik vücudunuzu, tevekkülünüz artarsa nefsinizi ve en sonunda iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Ne zaman ruhunuzu Allah'a ulaştırırsanız 21. basamakta, burada nefsinizin kalbindeki afetler %100 iken %49'a düşmüş olur. Nefsinizin kalbinde hiç fazıl yokken sizi fazilet sahibi kılacak olan fazıllar nefsinizin kalbinin %49'unu doldurmuştur. Allah'ın rahmeti ise %2'sini doldurmuştur. %51 nur karanlıklara hakimiyeti ifade eder. %49 karanlık, %51 nur. %49 afet, %49 fazıl, %2 rahmet. %2 rahmet bir ağırlık simgesidir. Nefsinizin kalbindeki nurların karanlıklara hakimiyetini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, öylesine güzel dizayn edilmiş ki, duyabileceğiniz şey sadece hayranlıktır. Sevgili kardeşlerim, onu tanıdıkça ona sadece hayran olacaksınız. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Bizi tanıyın. Yakından tanıyın. Orada bilgisayarın hafızasında binlerce kaset göreceksiniz. Sizler için yaşıyoruz. Sizler için varız. Sevgili kardeşlerim, Allah size elini uzatmış. Sizi mutlu kılmak için. Bu istikamette saadetiniz Allah ile olan ilişkilerinize bağımlı. Siz mutlu olmak istiyor musunuz? Reçetenin birinci maddesi, vazgeçilmez maddesi ve olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle Allah'a yönelmek. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostlarıdır, müminlerdir, Allah'ın cennetine girerler, hüsrandan kurtulmuş olanlardır, sevapları mutlaka günahlarından fazla olanlardır. Allah'ın sayesinde. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz, bir dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemek sizi üçüncü kat cennetin sahibi mutlaka yapar. Allah'ın sözü var.
mutlaka üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Yani 5-6 aylık bir ömrünüz varsa Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Ya devam ederseniz 7. kat cennetin, adın cennetinde sahibi olursunuz. Bunun için ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra, Allah'ın garantisi altında bu olay tahakkuk ettikten sonra sizin Allah'a tevekkül etmeniz ve Allah'ın sizin fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de teslim alacağına inancınız geri kalan safhalara sizi götürecektir. Bu inanç ne kadar büyük olursa o kadar kısa sürede bütün handikapları aşarsınız. İşte sevgili kardeşlerim, adına mutluluk mu diyorsunuz? Anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz 21. basamakta dünya saadetinin yarısından fazlası, cennetin 3. katı ve garanti edilmiş Allah Teala tarafından. Daha ne söyleyeyim sevgili kardeşlerim? Her şeyi öylesine güzel bir standart altında dizayn etmiş ki Allah Teala, hep mutluluk, mutluluk, mutluluk görüyorum. Sizler Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizler Allah'ın gerçekten bahtlı kullarısınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha me as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed teyze bin aynı. Rahim elhamdülillahi rabbil alemin arrahmanirrahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Ezzeyna en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve aleyhim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde konumuz mutluluk. Allah bizleri bir araya getirdi. Mutluluktan bahsetmek üzere. Allah'ın bizi ulaştırmak istediği yegane hedef mutluluk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir defa daha beraberce şu zaman dilimi içerisinde benimle birlikte mutlu olmayı istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Allah'tan bahsediyoruz. Allah'ın hepinizden istediği sadece sizlerin mutlu olması sevgili kardeşlerim. Biz de var gücümüzle bu istikamette bir gayretin içindeyiz. Sizlerin mutluluğunuz, etrafınızdaki insanların mutluluğu, ülkenin mutluluğu, dünyanın mutluluğu, bunun için varız. Allah Teala'nın size ne kadar çok şey verdiğinin farkında mısınız sevgili kardeşlerim? Şu gören gözleriniz, işiten kulaklarınız, konuşabilen, yemek yediğiniz ağzınız, koku alabildiğiniz burnunuz, nefes alıp verebilmeniz, midenizin, bağırsaklarınızın, kalbinizin, ciğerlerinizin, bütün organlarınızın Allah'ın o muhteşem dizaynı içerisinde çalışmakta oluşu. Öyleyse sizi üzen şeye değil, sevindirmesi gerekenlere bakın. Bu kadar çok nimetin içindesiniz. Dünyada verilen bu gezegende bir gün doğdunuz. Şimdi yaşıyorsunuz, hayattasınız. Ve sözlerimi işitebiliyorsunuz. Beni ekranlarda görebiliyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın size yemeniz için verdiği yemek, yaşamanız için verdiği hava, bütün şartları uygun hale getirerek siz dünyada verilen bu gezegene hayat vermek üzere göndermesi, hayatta oluşunuz, hay olmanın o muhteşem dizaynı. Varız sevgili kardeşlerim. Allah yarattığı için varız. Öyleyse bizler en güzeli yaşamak üzere vazifeli olanlarız. Biz ve etrafımızdakiler. Biz bu konuda başkalarından çok daha fazla bahtlı değil miyiz sevgili kardeşlerim? Sizlere hitap ediyorum. Etrafımızdakiler. Biz başka insanlardan daha bahtlı değil miyiz? Bir yaşama sevincimiz var. Çünkü Allah Teala bizi bir hedefe angaje etmiş, indekslemiş. Tüm dünyaya, dünyalara hidayeti anlatmakla mükellefiz. Öyleyse bir hedefi olan
bir gayesi olan hem de kendi hayatlarından daha üst seviyede önemi olan bir gayeye sahip sizler sevgili kardeşlerim, mutlu olmak için çok kuvvetli bir sebep değil mi bu? Allah-u Teala'nın bize böyle bir görevi tevdi etmesi, bize duyduğu, bizlere duyduğu güveni ifade etmez mi? Dünyanın hidayeti unuttuğu bir devrede, tamamen unuttuğu bir devrede Allah-u Teala hidayeti öğretmekle, bütün dünyaya kainatı öğretmekle bizleri vazifeli kılıyor. Bütün alemlerde hidayet unutulmuş sevgili kardeşlerim. Sadece dünya adı verilen bu gezegende, fizik aleminde değil, fiziğin ötesinde cinlerin aleminde de hidayet unutulmuş durumda. İblis her alemde çalışıyor, boş durmuyor. İblis her alemde faal, insanları, cinleri, şeytanları, bütün düşünebilen, Allah'a yakın olabilecek olan vasıflarla donatılmış olan varlıkları Allah'tan koparmaya çalışıyor. Sevgili kardeşlerim, şunu itiraf etmek mecburiyetindeyiz ki şeytan çok başarılı. Bırakınız evvelki devrelerde yaşayan insanları. Her peygamber zamanında yaşanmış hidayet, her peygamber zamanında yaşanmış. İnsanlar ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişler. Şu anda da dünyadaki bütün ülkelerde, o ülkedeki Resul'ün etrafındaki bir avuç insan hidayeti yaşıyor. Hamd ederiz, şükrederiz ki bizler de yaşıyoruz onlar gibi. Hidayeti eskiden yaşamış olanlar gibi, sahabe gibi. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun arkasında ne var diye sorarlarsa size, onlara deyin ki hidayet var. Ondan sonra da sorun hidayet nedir diye. Size hidayet doğru.

doğru yoldur. Din nedir? Doğru yoldur. Sevgili kardeşlerim, hidayet ruhun Allah'a teslimidir. Hidayet fizik vücudun Allah'a teslimidir. Hidayet nefsin Allah'a teslimidir. Hidayet iradenin Allah'a teslimidir. Ve hidayet 7 kademeli bir dizayn içerisinde oluşur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an dalaletten kurtuldunuz. Hidayettesiniz. Sevgili kardeşlerim, hidayetin içinde olmak, hidayeti yaşamak, herkes için mutlak bir gerekliliktir. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar dalalettedir. Onlar küfürdedir. Onlar şirktedir. Onlar hüsrandadır. Öyleyse hidayet dediğimiz zaman bu çağın hidayet çağı olduğunu düşünün sevgili kardeşlerim. Asırlardır unutulan Allah'ın dininin, kainatın tek dininin açıklanması, diğer bütün bakış açılarının ötesinde müşterek bir bakış açısı dizaynı içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan ve hidayetin başlangıç noktası olan bu noktadan itibaren gelişen tabiyeti gerektiren ruhun Allah'a ulaşmasıyla sonuçlanan ve böylece Allah'a teslimiyle sonuçlanan, daha sonra fizik vücudu, daha sonra nefsi Allah'a teslim etmeyi sağlayan, sonra irşada ulaştıran ve sonunda da iradeyi Allah'a teslim ederek hidayetin en üst boyutuna ulaştıran bir hüviyet taşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk hidayettir. Mutluluk bir kurtuluşu ifade eder. Mutluluk saadetle ifade edilir. Dünya saadeti mutluluğun dünya kesimidir. Cennet saadeti mutluluğun cennet kesimidir. Öyleyse her ikisinde de temel faktör mutluluktur. Mutlu olmak Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği yegane husustur. Mutlu olmayı vücuda getirecek olan faktörler hidayetsiz oluşamaz. 21. yüzyıl bir hidayet çağıdır. 21. yüzyılda hidayet çağının bütün muhtevası gerçekleşecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, dikkatle bakın. Mutluluk nedir? Mutluluk bir uyum halidir. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, bir sulh ve sükun hali. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuzun kavga etmekten vazgeçmesi, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet alması. Dış dünyanızda mutluluk,

başka insanlarla aranızdaki anlaşmazlıkların bitmesi. Onlar cephesinden bitmeyebilir ama sizin cephenizden bitmesi. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde bir bütünü oluşturmak, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaşmak. Bunların hepsi ayrı ayrı cephelerden mutluluğu ifade ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, dünya adı verilen bir gezegende dünyaya gelmişiz ve yaşıyoruz, hayattayız. Öyleyse mutlu olmak hem hakkımız hem de vazifemiz. Dikkat edin ki hakka vazifeyi yapmadan ulaşamazsınız. Hak elde edilecek olan sonuçtur. Vazife o hakkı elde etmek için mutlak çalışmayı gerektiren faktörün adıdır. Öyleyse mutlu olmak Allah'ın hepimize verdiği temel hedef. Çünkü farz kılmış üzerimize. Evvela Allah'a ulaşmayı, dilemeyi farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, işte size bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya bu dileğin sahibisiniz, mutluluğa imzanızı attınız, cehennemden de mutlak olarak kurtuldunuz. Ya da Allah'a ulaşmayı dilemediniz, dilemiyorsunuz, dilemeyeceksiniz. Keyif sizin değil mi? Dilerseniz dilemezsiniz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, yolların ayrıldığı yer, Allah'ın insanlar için indirdiği olmazsa olmaz şartı, Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Ve hepinizin hidayet üzere olmanızı istiyor. Hidayet çağının çekirdeğinde ve çevresinde yer alan temel gerçek budur. Hidayet çağında yaşayan insanlar hidayetin ya içindedirler ya da dışındadırlar. Allah Teala herkese çağrının ulaştırılmasını istiyor. İnsanlar mutluluğun inanamayacakları kadar yakınlarında olduğunu, sadece bir tek dilekle o mutluluğa ulaşabileceklerini öğrenmelidirler. Ama öğrenemiyorlar. Neden öğrenemiyorlar sevgili kardeşlerim? İşte burada insanlığın ezeli düşmanı iblisle karşılaşıyoruz. Şeytan ve onun şürekası, ortakları. Kim onlar? İnsan şeytanlar. Kim onlar? Cin şeytanlar. Şeytanlar, cin şeytanlar ve insan şeytanlar. Bunların hepsini birden tağut diyor Kur'an-ı Kerim. Tağut sizin düşmanınız. Tağut sizi mutluluktan men eden bütün canlılar. İster insan olsunlar, ister cin olsunlar, ister şeytan olsunlar. Ama kim sizi Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyorsa, işte onlar tağuttur. Allah Teala küfrü tağutla kesin bir ilişkinin içinde görüyor. Bakara suresinin
157. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen nuri ilez zulumati. Allah Teala buyuruyor, Allah amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur, velisidir. Onları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri zulmetten nura çıkarır. Onların nefsindeki karanlıkları, afetleri yok eder, yerine Allah'ın rahmetini ve fazıllarını getirip yerleştirir. Karanlık yerini nura terk etmiştir. Öyleyse böyle bir fonksiyona baktığımız zaman görüyoruz ki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevada Allah-u Teala'nın dizaynı söz konusu. Bu dizayn hepiniz için bir sonucu oluşturur. Sonuç. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonuç, Allah'a ulaşmayı dilememek. Birisi mutluluğun sembolü, öteki mutsuzluğun sembolü. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse onlar için kurtuluş söz konusu. Dilemezlerse o zaman da hem dünya mutsuzluğu hem de ebediyen cehennemde olmak söz konusu. Ey sevgili kardeşlerim, akıl için yol birdir. Tek bir yol var. Doğruyu, faydalı olanı gerçekleştirmek. Hem insanlar mutsuzluktan devamlı bir şikayet halindedirler. İnsanların büyük kısmı, çok büyük bir kısmı mutsuz. Arkasında ne var? Arkasında sadece Allah'ın emirlerini bilmemek ve yerine getirmemek var. Bazen bilerek yerine getirmemek var. İster bilerek olsun, ister bilmeyerek olsun, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mutlu olamaz bu dünyada. Cehennemden kurtulması da mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözümüze dikkat edin. Sizler biliyorsunuz, Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmamızı 12 defa üzerimize farz kıldığını biliyorsunuz. Sizler biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kurtulamaz. Dalaletten kurtulamaz. Küfürden kurtulamaz. Şirkten kurtulamaz. Ve huzursuzluktan, mutsuzluktan kurtulamaz. Şimdi bakıyoruz, bu tağutun, insan ve cin şeytanların dostu kimmiş? Kafirler de insan ve cin şeytanların dostlarıymış. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الْتَاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Onlar da o tağut tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından nurdan zulmete götürülürler. Yani hidayete ermiş olsalar da hidayetten sonra insan ve cin şeytanlar onları etkileyip aydınlanmış olan kalplerini yeniden kapkaranlık yapmak üzere onları tuzaklarına düşürürler. Ve insanlar kendilerine böylece yazık ederler. Öyleyse
Sevgili kardeşlerim, Allah sizlere mutluluğu garanti ediyor. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Garanti ediyor ki Allah Teala kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ruhunu ölmeden evvel bana milaki kılmayı, ilka etmeyi, ulaştırmayı dilerse, dileyen mutlaka benim cennetime girer diyor. Ve üçüncü kat cennetime girer diyor. Ve diyor, kim bana ulaşmayı dilerse dünya saadetinin de %50'sini, 50'den daha fazlasını ona mutlaka veririm diyor Allah-u Teala.

Sevgili kardeşlerim, sadece iki tane yol, mutluluk veya mutsuzluk. Buyurun, seçim sizin. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, mutlular kervanına katılırsınız, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz ya da dilemezsiniz. Seçim sizin. Ama bu kendi kendinizi cehenneme mahkum etmek demektir. Mutsuzluğa mahkum etmek demektir. Bu kadar kolay bir kurtuluş reçetesi varken, Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden 14 asır sonra insanların reçeteyi tamamen unutması neyle alakalı sevgili kardeşlerim? İşte İnsanlığın ezeli düşmanı iblisle, insan ve cin şeytanlarla alakalı. Tağutun insan ve cin şeytanların dostları kâfirlerdir diyor Allah Teala. Demin söylediğimiz Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde. Ve onlar tarafından nurlansa da kalpleri, eğer tağuta, insan ve cin şeytanlara inanırlarsa, o zaman onlara rağmen kalpleri aydınlanıp hidayet ermelerine rağmen oradan tepe taklak aşağı gidebilirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, daha kolay ne olabilir? Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini, üzerinize nasıl titrediğini, hepinizin mutluluğu için inanılmaz kolaylıklar sağladığını hala anlamayacak mısınız? Sadece bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemek, sizi mutlaka cennet ve dünya saadetine ulaştıracaksa, o zaman bunu sormak mevkiinde olan biz sormaz mıyız? Neden? Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı neden dilemeyenler var? İblis bu hedefi acaba nasıl gerçekleştirmiş? Kur'an-ı Kerim değişmemiş ki. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe İslam'ın 7 safhasında yaşamışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda cennetin sahibi olmuşlar, birinci kat cennetin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldukları anda ikinci kat cennetin sahibi olmuşlar. Ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmış. Üçüncü kat cennetin sahibi olmuşlar. Dünya saadetinde yarısına sahip olmuşlar. Allah'ın garantisi buraya kadar. Hepsi bununla kalmamış. Tevekkülleri dördüncü kademeye, yani fizik vücutlarını da Allah'a teslime ulaştırmış onları. Sonra bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmiş fizik vücutlarından sonra. Hepsi irşada ulaşmış. Hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle açık ve kesin bir şekilde ifade buyuruyor bunu. 14 asır evvel İslam yaşanmış, kainatın yegane dini yaşanmış ve bütün sahabe kendilerinin düşeni bütün boyutlarıyla gerçekleştirmişler. Aradan sadece 14 asır geçmiş, Kur'an-ı Kerim aynen duruyor. En ufak bir yerinde, en ufak bir değişiklik yok. Ama insanlar
İnsanlar artık Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu muhtevaya dikkatle bakın. İblis nasıl yapmış da insanları bu ölçüde kandırmayı başarmış? Aslında hilesi açık bir hile. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları Kur'an'dan ayırmış. Artık insanlar Kur'an'ı öğrenmiyorlar. Kur'an'ı okumayı öğreniyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde buyuruyor ki aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Niçin bunu söylemiş? Bugünlere gelenlere söylemiş. Bugünlere ulaşanlar Kur'an'ı öğrenmiyorlar. Kur'an öğrendik diyenlerin hepsine bakın. Nesini öğrendiniz Kur'an-ı Kerim'in? Tecvidle okumasını diyecekler size. İşte Kur'an-ı Kerim'i tecvidle okuyamayan birisi var kardeşim karşınızda. Ben Kur'an-ı Kerim'i tecvidle okuyamıyorum. Okumamanın da bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum. Eğer öyle olsaydı Allah Teala bize onu da öğretirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hiç okuma bilmediğini de unutmayın. Ama kitaptan Kur'an-ı Kerim'i okuyamayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i ömrü boyunca okumuştur. Kalbinde onu hıfz etmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu iblis ne yapmış? Nasıl bir dolap döndürmüş? İnsanların kitaplar yazmasını temin etmiş asırlar boyunca. Ve insanlara şu inancı yaymış. Siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayanların yazdığı kitaplardan öğrenin Kur'an-ı Kerim'i. Şimdi burada son derece önemli bir faktör var. Kur'an-ı Kerim'in lafzı var, Kur'an-ı Kerim'in ruhu var. Bir lafz kendi arasında 7 ayrı safha oluşturuyor. 7 tane ruh, 7.'si de kendi arasında 7 tane safha oluşturuyor. 7 kademe oluşturuyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in lafzını Arap çeviren herkes anlar. Ama lafızdaki manayı anlar. Derundaki manayı, yani Kur'an-ı Kerim'in deruni manasını, ruha ait olan manasını anlayamaz. Anlamak için Allah'ın ona öğretisi asıldır. Her halükarda şeytan insanları Allah'ın yolundan çıkarabilmek için ne yapması gerekirdi? Kur'an-ı Kerim'den ayırması gerekirdi. Bunu başarmış İblis. Asırlar geçtikçe kitaplar Kur'an-ı Kerim'in yerini almış, çok mantıklı bir lazımeyle. Siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız, anlayanların yazdığı kitapları okuyun. Anlayanların yazdıkları kitaplar, sevgili kardeşlerim, bugün belki 100'den fazla üniversitede İslam öğretisinin temelini oluşturmuş. Ve bu öğreti zaman içerisinde asli unsurlarını kaybetmiş. Asırlar geçtikçe asıllar kaybolmuş. Tekrar ediyorum. Asırlar geçtikçe Kur'an'ın asılları kaybolmuş. Asıl unsurları.
söyledik ki İslam'ın 7 safhası da 14 asır evvel yazılmış, çizilmiş, söylenmiş, öğretilmiş ve hepsinin önemlisi sahabe tarafından yaşanmış. Sonra mı ne olmuş? Sonra aradan 14 asır geçmiş. Bugün insanların Kur'an'la alakası tamamen kesilmiş. Onun için bu devrin Resulü diyor ki, ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı terk etti. Kur'an'dan hicret etti. Kur'an'dan ayrıldı. Neden böyle söylüyor acaba? Sevgili kardeşlerim, işte üniversitelerde öğretilen din ilmi, o din ilmi bir bütündür ve o bütünün detaylarının hepsini öğrendiğinizi kabul edelim, hiçbiriniz kurtulamazsınız. O bütünün içinde Allah'a ulaşma dileği yok. Daha kötüsü, o ilmi öğrenenler Kur'an'dan değil, kitaplardan, insanların yazdıkları kitaplardan din öğrenenler birçok yanlışa inanmışlar. Bu yanlışlardan bir tanesi, ruh insana hayat verir. Eğer ruhun Allah'a ulaşırsa, bu sadece ölümle mümkündür. Ancak ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Ruh vücudundan ayrıldığı anda insanlar öleceğine göre, bu inancın sahibi ise insanlar, hiç kimse hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyecektir. Bu ise hidayetin temelidir. Hidayet bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci hidayettir. İlk hidayettir. Dilemeyen herkes ne yazık ki dalalette. Dilemeyen herkes küfürde. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Mutlu olmak için yaratıldınız. Küfürde kalmak için, dalalette kalmak için yaratılmadınız. Takva sahibi olmak için, hidayete ermek için yaratıldınız. 7 kademeli hidayetin 7 tane takvası var. Aynı noktalarda takvalar birer birer yükseliyor. Hidayetin yükselmesine paralel bir seyir içinde 7 safhada 7 hidayet, 7 safhada 7 takva. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda dalalet bitiyor, küfür bitiyor. Ne gördük deminki söylediğimiz Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde? Allah Teala diyor ki, onlar ki vellezine keferu evliyahum tagute. O kafirler var ya, onlar Allah'ın değil, tagutun, insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Ve tagut da onları nurdan zulmete götürür. Öyleyse kafirler kimdir? Tagutun dostları. Tagutun kulları. Ne zaman bir insan tagut'a kul olmaktan kurtulur? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kurtulur. İşte sahabe kurtulmuş. Nasıl diyor Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde? وَالَّذ۪ينَ اَشْتَرَبُ تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ. Lehmül büşra febeşir ibadî. Diyor ki, sahabe için onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve şeytana kul olmaktan, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan, dost olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele.
Allah-u Teala burada dostluk ve düşmanlık açısından kul olmak kelimesini kullanıyor. Şeytanın kulu olmak, şeytanın dostu olmak, Allah'ın kulu olmak, Allah'ın dostu olmak. Öyleyse şeytanın dostları kimmiş? Şeytanın dostları, tağutun dostları kafirler. Peki Allah'ın dostları kim? Müminler. Kimler tağutun dostu olarak kalmaya mahkum? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyenler için ne yazık ki kurtuluş yok. Küfürde kalmaya mecburlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun dostlarıysa, tağutun dostlarında Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kafirler olduğunu söylüyorsa, Allah'ın dostlarının müminler olması tabii bir olay. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. Şeytana kul olmaktan kurtulduğu anda küfürden de kurtulmuştur. Allah'a kul olduğu anda mümin olmak şerefine ermiştir. Ne zaman Allah'a kul oluyor? Allah'a ulaşmayı dilediği an. Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece bir tek fırkayı oluştururlar. Dilemeyenler 72 tane fırka oluştururlar. İşte o tek fırkanın üzerindekiler, fırkalara ayrılmayanlar, onlar dalalette değildir. Fırkalara ayrılmayanlar şirkte değildir. Fırkalara ayrılmayanlar kafir değildir. Nereden biliyoruz kafir olmadıklarını? Bu verdiğimiz misallerin, delillerin hemen yanı başında bir başka standart daha var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar ve dileyen insanlar. Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki, şeytan kıyamet günü insanlar olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İfade açık. Şeytana kul olanlar bütün fırkalar, şeytana kul olmayanlar müminler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şeytana kul olduklarına göre demek ki 73 fırkadan 72'si bu sebeple kafir hüviyetinde, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şeytana kul olmaktan kurtulmuş ve bu sebeple mümin olmak şerefine ermişler. Sevgili kardeşlerim, mutluluğa dikkatle bakın. Bir rahatlık, bir ferahlık hissedeceksiniz. Etrafınızdaki her şeyin sizin için yaratıldığının idrakine varacaksınız. Gökyüzü, gökteki yıldızlar, bulutlar, denizler, nehirler, karalar, çiçekler, havadaki kuşlar, sudaki balıklar, kelebekler, her türlü güzelliği size Allah-u Teala'nın yaşattığı bir dünyada yaşıyorsunuz sevgili kardeşlerim.
Etrafınızdaki güzelliklere dikkatle bakın, onlardan kâm almaya çalışın. Her çiçek ayrı bir renkle temsil edilir. Her biri size Allah'ın renk armonisini göstermek için Allah-u Teala tarafından yaratılmıştır. Sizin mutlu olmanız için. Fark edin artık etrafınızdaki güzellikleri. Çiçeklerin sizin için yaratıldığını, ağaçların sizin için yaratıldığını dikkatle idrak ederek inceleyin. Bakacaksınız ki bir muhteşem dizayn içerisinde her şey yaratılmış. Renkler birbiriyle tam bir uyum halinde. Çiçekler renk renk, hepsi sizin için. Kuşlar sizin için. Ağaçlar sizin için. Gökteki bulutlar sizin için. Yağmur getirse de sizin için, getirmese de. Sevgili kardeşlerim, her şeyin arkasında o ilahi güzelliği arayın. Kalbinizle uyum sağladığını göreceksiniz. İlahi güzellikle kalbiniz arasında tam bir uyuşma hali söz konusudur. Etrafınıza biraz bakın. Allah'ın güzelliklerini seçmeye, ayırmaya çalışın ki bütün o güzellikler sizin için yaratıldı. Arka plandaki çiçeklere, yapraklara dikkatle bakın. Armoniyi görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kırmızılar, pembeler, yeşiller, kaç ton yeşil? Her biri başka bir renkmiş gibi hüküm ifade ediyor. Hepsi her noktasıyla sizin için yaratıldı sevgili kardeşlerim. Siz varsınız diye insanoğlu onlardan faydalansın. O güzelliği idrak etsin diye. Sevgili kardeşlerim, dünya adı verilen bu gezegende yaşıyorsunuz. İnsan olarak yaratıldınız. Öyleyse mutlu olmaya layıksınız. Ama mutluluk siz istemedikçe size verilmez. Layık olmak mecburiyetindesiniz. Layık olan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte onun için size her fırsatta mutlaka söylüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki bütün negatif faktörlerden kurtulasınız. Dileyin ki mutlu olasınız. Hem cennet saadetini hem dünya saadetini yaşayasınız. Allah'ı düşünün. Onun sizi ne kadar çok sevdiğini düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu dünyada yaşasanız yaşasanız 100 sene yaşarsınız. Olmaz ama 200 sene yaşadığınızı düşünün. Bu dünya sadece bir hazırlık devresidir. Bu dünyadaki hayatınız sizi ya Allah'ın cennetine kıyametten sonra sonsuza kadar yaşamak üzere, ya Allah'ın cennetine ya da cehennemine ulaştıracaktır. Sadece günahlarınızın sevaplarınızdan fazla olması hali sizin için mutlaka cehennemi ifade eder. Kimler bu insanlar? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kaybettikleri derecelerin fazlalığı yüzünden mutlaka cehenneme gidecekler Yusuf Suresi'nin
affedersin, Yunus suresinin 6 ve 7. ayetleri gereğince, 7 ve 8. ayetleri gereğince. Öyleyse neden? Neden Allah'ın cenneti varken sonsuza kadar yaşayacağınız, mutlak saadet içerisinde yüzeceğiniz bir Allah'ın cenneti varken neden cehenneme gitmek? Seçim sizin hakkınız ama şeytan size bu hakkı vermemek için her şeyi yapar. İblis ve onun hempası, takımı, tayfaları olan şeytanlar, cin şeytanlar, insan şeytanlar, hepsi sizi bir tek hedeften mahrum kılmakla görevlidirler. Bütün gayretleriyle Allah'a ulaşmayı dilemenize mani olurlar. Sevgili kardeşlerim, bu kavram aslında kaybolmuş bir kavramdır. Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen, kurtuluşun anahtarı olmasına rağmen, Allah bütün insanlara farz kılmasına rağmen, Yahudilerde ve Hristiyanlarda Allah'a ulaşmayı dilemek, kitlenin %90'dan fazlası tarafından unutulmuş. Şimdi konunun asıl hüzünlenilmesi lazım gelen yerine geliyoruz. İslam'da da durum aynı sevgili kardeşlerim. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve İslam'ı yaşadıklarını zannediyorlar. Onlara denmiş ki namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin, kelime-i şehadet getireceksin. Bunları yaptın mı doğru posta cennete girersin. Sana bunun dışında bir şeyler söylerlerse sakın inanma. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim, İblis'in kitleleri nasıl kendisine bağladığını? Bu bir mevzu hadis. Ve bütün insanlığı cehenneme ulaştırmak için iblisin bir tuzağı, ama insanlar Kur'an-ı Kerim'i hiç incelemek gereğini duymuyorlar böyle bir hadis var diye. Şöyle düşünüyorlar, İslam'ın 5 tane şartı vardır. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Biz bütün bu şartları yerine getiririz. Namazda kılarız, oruçta tutarız, zekatta veririz, hacca da gittik, kelime-i şehadette getiririz. Öyleyse İslam'ın bütün şartları bize tamam. İslam teslim olmuşsa biz Allah'a teslim olanlarız. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'a teslim olamaz. Allah'a teslim 4 tane teslimdir. Önce ruhun teslimi, sonra fizik vücudun teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra da iradenin teslimi. 4 teslim. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin kurtulması mümkün değildir. Allah Teala diyor ki: "Vellezine la yercune likayna ve radu bil hayatet dünya ve atmeyenne biha ellezine hum an hayatina gafilun ulaike mevahimun naru bima kanu yeksebun." Onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden ve bize milaki kılmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Onların gidecekleri yer
kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim böyle yazıyor. Ve 14 asır sonra Kur'an-ı Kerim'in böyle yazmasına rağmen İslam alemine bakıyoruz. Hiçbir üniversitede Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram yok. Ruhun Allah'a ulaştırılıp ölmeden evvel teslim edilmesi öğretilmiyor. Nefsin teslimi, fizik vücudun teslimi, iradenin teslimi öğretilmiyor. İslam, lügat manası itibariyle teslim manasına geldiği halde insanlar İslam'dan tamamen kopmuş durumdalar. Allah'a teslim yok. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir fitne bir kara bulut olarak bütün dünyayı sarmış durumda. Şu anda 6 milyardan fazla insanı barındıran dünyada verilen bu gezegende insanların %90'ından fazlası ne yazık ki cehenneme gidecek. Yani 6 milyardan 5,5 milyardan fazlasının gideceği yer cehennemdir. Bu hakikatleri bilen bizler bunları sizlere, sizlerin etrafınızdaki kişilere anlatamamanın hüznünü yaşıyoruz. Anlatamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizler anladığınız için aramızdasınız. Ama ya ötekiler? İnsanların %90'dan fazlası her dinin içinde. Onlara ulaşamamak, bu hakikatleri anlatamamak bir büyük yara içimizde sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu? Hepiniz için hazır. Allah'a ulaşmayı dileyin, mutlu olun. Ama dilemezseniz mutlu olmanız ne yazık ki mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem cennet saadetine, hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Sıratal lezzine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim ve leddallin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde size mutluluktan bahsetmek üzere huzurlarınızdayız. Sizlerle el ele, gönül gönüle, can cana bir sohbet yapmak için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse konunun muhtevasına beraberce bakalım. Neden bahsediyoruz? Konumuz ne? Konumuz mutluluk. Allah'ın bütün insanlar için ezelden beri istediği tek hedef. Hangi şartların içinde olursanız olun, evvela şunu hatırlayın. Siz bir insansınız. Yani kainatta yaratılmış olan varlıkların en üstünüsünüz. Yaratıkların en üstünü sizsiniz. İnsansınız. Meleklerden de üstünsünüz. Cinlerden de, şeytanlardan da, hayvanlardan da, aklınıza her ne geliyorsa hepsinden de üstünsünüz. İnsan olarak yaratıldınız. Allah'tan bir emaneti bünyesinde taşıyan ve o emaneti onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmek mevkiinde olan bir yaratık. Bir yaratık ama yaratıcısına ait olan ruhu muhtevasında taşıyan bir yaratık. Ve kendisine ait olmayan bir ruh. Allah'a ait olan bir ruh ve onu gerçek sahibine iade etmekle vazifeli bir yaratık. Sevgili kardeşlerim, her şeyi bir tarafa. Önce tevazuu öğreneceksiniz. Bir mahluk olduğunuzu, sadece bir yaratık olduğunuzu hiç unutmayacaksınız. Allah sizi yaratmış. Bu yaratma fiiline dikkatle bakın. Üzerinizdeki bu vücut sadece bir kalıptır. Şu zahiri alem denilen alemi algılayabilecek olan bütün vasıtalar bu fizik vücudunuzda mevcuttur. Ama fizik vücudunuzu kullanan müessese akıldır. Ve siz bir şahsiyet olarak, bir varlık olarak aynada kendinize baktığınız zaman kendinizi bir kişi olarak görürsünüz, bir insanoğlu olarak görürsünüz. Bir varlıksınız, bir vücudunuz var. Aslında 70 trilyon hücre ile temsil edilmektesiniz. Her hücrenizde çok sayıda mitokondri var. Elektrik üretiyor sizin için. Hayata kalmanız için lüzumlu olan her şeyi gerçekleştirebilmeniz için düşünebilmeniz için, konuşabilmeniz için, yürüyebilmeniz için, her şeyi yapabilmeniz için. Fizik alemin standartlarına göre donatıldınız. Bu kalıp sizi temsil eder. İçinizde şu anda bir nefs var. O da sizi temsil eder. Fizik vücudunuz hangi görüntüdeyse nefsiniz de tıpatıp şu anda onun görüntüsündedir. Ama nefsiniz sizden ayrıldıktan sonra, ki her gece mutlaka ayrılır, uykuda gezenler bunun istisnasıdır. Her gece sizden ayrılan nefsiniz ya bu alemde bir yerlere gider, ya berzah aleminde bir yerlere gider.
eğer berz aleminde bir yerlere gitmişse şartları derhal idrak edersiniz. Berzah aleminde her şey fiziktir sizin nefsiniz için. Ama bu alemdeyseniz hiçbir şey fizik değildir. Her şey sadece bir görüntüden ibarettir. Evet, onların da bir mekan kapladığını net olarak görürsünüz. Üzerinde uçarsınız, evlerin içinde uçarsınız, duvarlardan geçersiniz. Her şeyin çok güzel olduğu bir masaldaymış gibi bir hayat sürersiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar size niye verildi? Bu fizik vücut, bu nefs, bu ruh, bu akıl niye verildi? Yaratıcınızı tanıyasınız diye. Verilenleri de en iyi şekilde kullanıp sonsuz bir mutluluğa ulaşasınız diye. Mutluluğun her artan kesimi bir sonraki teslimle gerçekleşir. Önce ruhunuzun teslimi, %51 mutluluk. Fizik vücudunun teslimi, %80 mutluluk. Nefsinizin Allah'a teslimi, %100 mutluluk. Dünya saadetinden bahsediyoruz. Her safha, ki Allah'ın dini 7 safha içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek, 12 tane insanla mürşide ulaşıp tabi olmak, 14. basamaktasınız. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilediniz. Nefsinizi tezkiye etmek suretiyle 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. 22. basamakta ruhunuz Allah'a teslim olur. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir hüviyetle Allah'a teslim olur. Ruhunuzun Allah'a ulaşması Allah'a olan teslimini ifade eder. Allah'ın zatında kaybolur, yok olur. Ruhunuz Allah'a teslim olmuştur. Sizdeki Allah'a ait olan emaneti onun gerçek sahibine ulaştırdınız ve teslim ettiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman ruhunuzu Allah'a ulaştırdıysanız. Öyleyse daha sonra 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. 28. basamağın 5. kademesinde irşada ulaşacaksınız. 4. kademesinde, affedersiniz, 5. kademesinde de iradenizi de Allah'a teslim etmek suretiyle teslimlerinizi tamamlayacaksınız. 7 tane safayı da tamamlayacaksınız. Hiç unutmayın, siz bu dünyaya şeytanın öğrettiklerini tatbik etmeye gelmediniz. Allah'ın öğrettiklerini tatbik etmeye geldiniz. Bu sözleri işitenlerden her kim büyüyle, hüddamla meşgulse, bunlarla insanlara rahatsızlık veriyorsa, bilin ki siz büyülerle, hüddamlarla, cinlerle meşgul olanlar, bunlarla insanları rahatsız etmek gibi bir hedef taşıyanlar, siz Allah'ın emrinde değilsiniz. Siz şeytanın emrindesiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bakalım İblis insanlardan ne istiyor? İblisin insanlardan istediği şey

yaşatır. Evlisin istediği de zaten sadece budur. Sizi huzursuz kılmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın yolu sizi mutluluğa götürecek olan yoldur. Mutluluk sizin de hakkınız sevgili kardeşlerim. Mutluluk sizin de hakkınız. İşte öyle bir dünyada yaşıyorsunuz ki insanların %90'dan fazlası mutlu değil, mutsuz. İnsanlardan gene %90'dan fazlası cennete değil, cehenneme girecekler kıyametten sonra. Bu insanların bir kısmı bilerek bu yolu yaşıyor, mutsuzluğu yaşıyor, şeytanla ilişkisini devam ettiriyor. Bunlar çok küçük bir azınlıktır. Büyük kitle doğruyu yaptığını zannederek yanlış yapanlardır. Her dinin içinde dinlerini yaşadıklarını zannedenlerin %90'dan fazlası aslında dinlerini yaşamıyorlar. İslam'ın içinde de bu böyledir. Hristiyanlığın içinde de bu böyledir. Yahudiliğin içinde de bu böyledir. Din çoktan unutulmuş. Asırlarca evvel iblis sahabe Allah'ın emirlerini yerine getirirken, Allah'ın emirlerini yaşarken Hristiyanların da Yahudilerin de büyük kısmı Allah'ın emirlerini çoktan unutmuşlardı. Ya da daha doğru bir ifadeyle şeytan onlara Allah'ın temel emirlerini unutturmuştu. Tıpkı bugün İslam'da olduğu gibi. Sevgili kardeşlerim, dinde bir, hedefler vardır. Dinde iki, bu hedeflere ulaştıracak olan vasıtalar vardır. Dinin safhalarını yaşamak hedeftir. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, 12 tane ihsanla mürşide ulaşıp tabi olmak. Üç, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Dört, fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete sokarak Allah'a teslim etmek. Beş, nefsi yine aynı şekilde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete sokarak nefsi Allah'a teslim etmek. Altı, irşada ulaşmak. Yedi, iradeyi Allah'a teslim etmek. Bütün peygamberler zamanında onlara, o peygamberlere tabi olanların hepsi aynı dini yaşadılar. Sadece bir tek dini, Hanif dinini, Hazreti İbrahim'in lisanıyla Hanif dinini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in lisanıyla İslam dinini yaşadılar. Hanif dini İslam dinidir. Başka bir din hiç olmamıştır. Bütün insanlar Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratıldılar. Herkes, hepiniz aynı özelliklerin sahibisiniz. Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatıldınız ve sadece o din var. Hanif dini var. İnsanlık tarihi boyunca onun dışında ikinci bir din hiç olmamıştır. Dinler yok sevgili kardeşlerim.

0: Bir teknim var, sizi mutluluğa taşıyacak olan bir tren. Bir vasıta öyleyse o yedi safayı yaşamak için yapmanız gereken şey trene binmek. Bu da Allah'a ulaşmayı dilemektir. Her Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluk trenine binmiştir. Baştaki üç istasyonu Allah-u Teala garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes birinci kat cennetin mürşidine 12 tane insanla ulaştığımıza tabi olan herkes ikinci kat cennetin ruhunu Allah'a ulaştıran herkes üçüncü kat cennetin sahibi olur. Zaten o ulaştırmamıştır. Allah ulaştırmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Neden bahsediyoruz? Mutluluktan bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes cennet mutluluğunun üçüncü katına, dünya mutluluğunun yarıdan fazlasına mutlaka Allah-u Teala tarafından sahip kılınır. Herkes. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes. Öyleyse siz, sevgili kardeşlerim, bizi izleyenler, dinleyenler, ilk defa izleyenler, ilk defa dinleyenler, bir sorumuz var size. Hiç size kimseler gelip de Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsettiler mi? Allah'a ulaşmayı dilemek. Ondan bahsediyoruz. Bu iblis tarafından insanlara unutturulan Kur'an-ı Kerim'in bel kemiğini teşkil eder, omurgasını teşkil eder. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek varsa Allah'ın yolundasınız. Bu dilek yoksa şeytanın yolundasınız. Ne söylediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Siz isteseniz de istemeseniz de şeytanla yakın bir alakanın içindesiniz. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki şeytanın adımlarına sakın tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emredilirler. Yani Allah'ın emrettiklerini yapmamakla, Allah'ın yasaklarını ise işlemekle emrolunurlar. Kim bu insanlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Eğer bizi ilk defa bir din alimi dinliyorsa, o bizi Merih'ten falan gelmiş zannedebilir. Çünkü belki de hayatında hiç duymadığı bir husustan bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. O kişi der ki şu anda, ben İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Sonra gittim İlahiyat Fakültesini bitirdim. Sonra master yaptım, doktora yaptım. İlahiyat Fakültesinde de öğretim üyesiyim. Hiç hayatımda böyle bir saçmalık görmedim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve bu kişi acaba bu profesör kardeşimiz bizim hakkımızda eski köye yeni adet Bu adam olsa olsa bir delidir diye mi düşünür? Ne dersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Öyle düşünmesi veya düşünmemesi değil önemli olan, sevgili kardeşlerim, önemli olan bu kardeşimizin kurtulmasıdır. Eğer ilminin ışığı altında, ki o ışık ne yazık ki karanlık bir ışıktır, o kişi kibirlenenlerden biri ise sözlerimizi hiç dikkate almayacaktır. Oysa ki onlar bizim sözlerimiz değil sevgili kardeşlerim. Allah'ın sözleri. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki, sonra diyor, senden sonra, buradaki sonranın manası, senden sonra Kur'an'ı insanlara öğretecek olan, açıklamasını yapacak olan biziz diyor. İşte bu devirde de Allah Teala Kur'an'ın açıklamasını yapıyor ve o açıklamayı biz gerçekleştiriyoruz. O bize öğretiyor. Biz de sizlere. Hep böyle başlar bu masal. Hep aynı itirazlarla karşılaşırız. Aklı selim sahipleri dinlerler. Öyle olmamız gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Eğer bizim düşünce standartlarımıza uymayan bir şeyler söyleniyorsa, o söylenen şeyler hakkında hüküm vermek için evvela onu dinlemek mecburiyetindeyiz. Ne söyleniyor? Ne söyleniyorun cevabını sizlere takdim ederken, acaba söylenen şeyler sizin muktesebatınızda var mı, yok mu sualinin cevabını söylenenleri dinledikten sonra almış olacaksınız. Öyleyse söyleyeceklerimiz çok kısa. Diyor ki Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde, اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَّادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا قَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki onlar bize milaki olmayı, ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. İşte İlahiyat Fakültesindeki profesör kardeşlerimizin %90'ından fazlası bu söylediklerimizden haberdar değil. Daha kötüsü, onlara hakkımızda yanlış şeyler söyleniyor ve bizim şimdiye kadar onların öğrenemediği şeyleri söylememizin değerlendirilmesi şöyle: bu adam bir deli ve dinde hiç olmayan şeyleri söylüyor. Sevgili kardeşlerim, bunları söyleyen kim? Söylediklerimizi incelemek zahmetine bile girmeyenler. Şimdi Arapça bilen, Kur'an-ı Kerim'in manasını ayetlerden çıkarabilen bir akil ve bali kişiye sesleniyoruz. Rüştünü ispat etmiş, akil ve bali olmuş bir kişi. Normal standartlarda akıl sahibi ve Arapça bilen. O zaman söylediklerimizin manasına bakıyoruz. Korkunç şeyler. Onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Bize münaki olmayı, ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Yani dünya hayatını yaşarken kazandıkları dünya menfaatiyle yaşarlar ve onunla mutmain olurlar. Dünya hayatında kazandıkları şeyler onları mutlakılar. Ve diyor Allah-u Teala, onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemeyenler, onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Ve onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Allah'ın kanununu bu seviyeye ulaşmış birinin bilmemesi imkansız. Nedir Allah-u Teala'nın kanunu? Kimin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer cennettir. Müminin Suresi 102. ayet-i kerime. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Ne diyor Allah Teala? Günahları sevaplarından fazla olanların gidecekleri yer cehennemdir. İşte Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerindeki muhteva da budur. Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olan insanlar bunlar. Gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor Allah Teala. Kazandıkları dereceler fazla olsaydı cehenneme değil cennete gitmeleri gerekirdi. Cehenneme gidecekler, kazandıkları dereceler sebebiyle gidecekler. Kesin olarak görünüyor ki kazandıkları dereceler az, kaybettikleri dereceler fazla. Kim bu insanlar? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, böyle bir şeyi lüzumsuz gören birçok din adamı tanıyoruz. Şimdi konunun can alıcı noktasına geliyoruz. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şu anda nasıl diğer toplulukların, Hristiyanların, Yahudilerin din hüviyetinde görülen, belki de din sayılmayan daha ...69... fırkanın mensupları bütün din sayılan bu anlayışların içinde insanların %90'dan fazlası mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ve ne yazık ki insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennemdir. Ve de din adamı olmak bir büyük ateşten gömlektir sevgili kardeşlerim. Çünkü din adamlığı insanlara cennetin yolunu göstermeyi hedef kılar. Ama Kur'an'ın temel bilgilerinden yoksun olup da kendilerine öğretilen ilimle onu yeterli zannederek amel edenler, bu hakikatleri hiç öğrenemeden belki de hayatlarını tüketeceklerdir. Cin adamı olmak farklı bir vetirenir sevgili kardeşlerim. Çünkü vebal yükler. Bakınız cehenneme girenler ne diyor Allah Teala'ya? Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde Ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadetlerine tabi olduk. Pardon, saadetlerine itaat ettik. Tabiyet yok, onun için tabi olduk kelimesi hiç yakışmadı oraya. Ayette de zaten yok. İtaat ettik kelimesi kullanmış Allah Teala. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Kübera, kebirler, büyükler demek. Ya saadetler, hangi konunun saadetleriyse o konunun ileri gelenleri, adı geçenleri, o konuda yol göstericiler. Bütün dinler iblis tarafından asırlarca süren gayretlerin sonunda yol göstericilerin saptırılmasıyla saptırılmışlardır. Dikkat edin, yol göstericiler kendileri bilerek isteyerek bu yanlışın içine düşmemişlerdir. Asırlarca süren gelecek nesillere gafletle devredilen bir yanlış miras. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe İslam'ın 7 safhasında yaşamışlar. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. İrşat makamına ulaşıp tabiyet, tabi olmak. 12. İhsanla orada da 7 tane nimet almak. 3. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 4. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 5. Nefsi Allah'a teslim etmek. 6. İrşada ulaşmak. 7. İradeyi de Allah'a teslim etmek. Ve böylece 4 teslim, 7 safhadan oluşan bir İslam yaşantısını yaşamak, kainatın tek dininin yaşantısını yaşamak. İkinci bir din hiç olmamıştır. Öyleyse bir yerlere vardık galiba. Sahabe, sevgili kardeşlerim, kainatın tek dinini bütün bu safhalarda başarıyla safhaları gerçekleştirerek yaşarken ...2600 yıl evvel peygamberleriyle beraber bu size söylediğimiz şeylerin hepsini yaşamış olan Yahudilerden %90'ı dinlerini artık yaşamıyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşıydılar. Ama aralarında %10'dan küçük bir grup sahabe neyi yaşıyorsa aynı şeyleri yaşıyorlardı. Onlar gibi namaz kılıyorlardı. Onlar gibi oruç tutuyorlardı. Onlar gibi zekat veriyorlardı. Onlar gibi zikir yapıyorlardı. Onlar gibi mürşitlerine tabi oluyorlardı. Onlar gibi ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ediyorlardı. Bu yüzden Kur'an'da birçok ayette Allah Teala onların, yani Yahudilerden ve Hristiyanlardan, diğer dinlerden olan insanların Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a indirilen ayetlerden mutluluk duyduklarını söylüyorlar. Çünkü onlar da kendi etraflarındaki insanlara size anlattığımız bu hususları anlatıyorlardı. Tasvip görmüyorlardı. Onların hepsi onların söylediğini reddediyorlardı. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a indirilen ayetler ard arda açıklanıyordu herkese. Açıklandığı zaman bakıyordu ki o insanlar, bu 7 tane safayı yaşayanlar, kendi peygamberlerinden beri gelen 2400 yıl içinde Yahudiler, 600 yıl içinde Hristiyanlar neler kaybettiklerini toplam kesim olarak %80'den fazlası, %90'dan fazlası bilmiyorlardı. Ama onların aralarında yaşayıp da Hristiyanların arasında yaşayan ama sahabenin hayatını yaşayan, fizik hayatta Hristiyan görünen ama sahabenin hayatını yaşayan, namazıyla, orucuyla, zekatıyla, zikriyle, ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle yaşayan bir grup. Evet, bu insanların sayısı her devirde %10'un altında olmuştur. Peygamberlerin yaşadıkları devirde de toplam camiaya hesaba kattığınız zaman, yani hitabet alanı içindeki insanlar, o insanların her zaman %10'dan azını oluşturmuştur Allah'ın dostları. Hitabet alanı deyince onların sözlerinin kendisinden dinlendiği yerler değil, o hitabetin yayılma alanı içindeki kocaman bir hinterlandtan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, onun için Hristiyanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı çıkmıştır. Putperestler karşı çıkmıştır. Yahudiler karşı çıkmıştır. Şeytana tapanlar karşı çıkmıştır. Ateşe tapanlar karşı çıkmıştır. Her birinin içinde de gene onların içinde yaşadıkları halde onların hayatına hiçbir zaman uymayan, Allah'ın emirlerini gerçekleştiren %10'dan az bir topluluk hep o toplulukların içinde yaşadılar. Şu anda da dünyada kurtuluşa ulaşabileceklerin sayısı ne yazık ki %10'un çok altındadır. İşte dünyayı kaplamış olan bu büyük dumanın, duhanın insanları bir defa dünyada azaplandırdığı kesin. Nefslerinde %100 afetler dolu olduğu için her an azapta bu insanlar. Her an başkalarına zulmediyorlar. Her an kendilerine zulmediyorlar. Her zulmün arkasından Allah onlara azap ediyor. Ruh da nefse huzursuzluk veriyor. Mutsuz insanlar. Sevgili kardeşlerim, biz size mutluluğu anlatmak istiyoruz. Düşünemeyeceğiniz kadar kolay bir şeyden bahsediyoruz. Mutluluk Allah'ın yegane dinini yaşamanın adıdır. Bu yaşantı Allah ile mutlaka ilişki kurmayı gerektirir ve gerçekleştirir. Çünkü insanın bir şey yapması gerekmiyor. İnsan oğlu sadece Allah'ın bir yaratığıdır ve ona göre programlanmıştır ki eğer Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka cennet saadetine, üçüncü kat cennet saadetine ulaştırılacaktır Allah-u Teala tarafından. Dünya saadetinde %50'si mutlaka ona teslim edilecektir. Birkaç aylık bir dönem içerisinde kişi bunları mutlaka gerçekleştirir. Ne yapmıştır? Çok mu zor bir şey yapmıştır? Hayır. Dünyanın en kolay talebini yapmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu kadar. Allah'ın istediği başka bir şey de yok zaten. Bunu dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, hepiniz, hanginiz dilemediyse o dilemeyenler diledikleri an görecekler ki kurtuluş kesinlikle onları gelip yakalamıştır. Ne diyor Allah Teala? Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Bu sebeple Allah'ın öğretisi en kolayını içerir. Allah'ın öğretisi. Bu öğretinin şu anda dünya üzerindeki en sağlam kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü hiçbir değişikliğe uğramamıştır. 14 asırdır tek bir Kur'an-ı Kerim aynen elden ele dolaşmaktadır. O Kur'an-ı Kerim'in milyonlarca baskısı yapılmıştır. Hiçbirinde diğerinden bir farklılığı yoktur. Harfler itibariyle de, kelimeler itibariyle de. Öyleyse ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Allah Teala her kavimde resuller vazifeli kılıyor. Her devirde, her kavmin içinde resuller vazifeli kılıyor. Ve onlara Allah dini öğretiyor. Onların da başka insanlara bu dini öğretmeleri söz konusu. Hangi dini? Kainatın tek dinini. İkinci bir din hiç olmamıştır. Hiçbir zamanda olmayacaktır. İnsanlar bir dini yaşadıklarını zannedeceklerdir. Ama hiçbirisi kurtulamayacaktır. Bu kadar korkunç bir tuzak kimin eseri olabilir sevgili kardeşlerim? İşte bu iblis. Adem Aleyhisselam'a secde etmeyip de Allah onu huzurundan kovduğu zaman, cehenneme atıp sonsuza kadar cezalandıracağını söylediği zaman diyor ki, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer yaşatırsan ben onların sırat-ı müstakimin üzerine oturacağım. Sağdan, soldan, önden, arkadan onlara yaklaşacağım. Ve onların sırat-ı müstakimin üzerinde oturduğum için onları sırat-ı müstakime sokmayacağım. Eğer bana bu müsaadeyi verirsen, onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. İblis böyle söylüyor sevgili kardeşlerim. Onların pek azı hariç hepsini. İşte bizi üzen, uykularımızı kaçıran bir noktaya geldik sevgili kardeşlerim. Gözümüzün önünde milyarlarca insan cehenneme doğru yolculuk yapıyorlar. Ve 8 tane uydudan şeytani işlere doğru yönlendiriliyorlar. Şeytani ilimlerle mücehhez insanlar onları cehenneme yaklaştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu duman bir azap olarak bütün dünyayı kaplamış durumda. İnsanların her ülkede, hangi dinden olursa olsun, 190'dan fazlası mutlaka Allah'ın emirlerinin dışında bir hayat sürüyor. Ve gidecekleri yer cehennem. Yani 6 milyar nüfuslu bir dünyada 5,5 milyardan fazlası insanların ne yazık ki mutlaka cehenneme gidecekler. Sevgili kardeşlerim, bu insanlara yazık olmuyor mu? Öyleyse hadi gelin, ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve kurtuluşa imzanızı atın. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gideceği kesin. Peki ya Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman da kurtulacağı kesin. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilallâhi lehumül büşrâ fe beşşir ibâdî." Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kendilerini kurtardılar. onlara müjdeler vardır. Yani hem cennet müjdesi hem dünya müjdesi. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse müjdeler deyince hem cennet müjdesi hem de dünya müjdesi devreye giriyor. Acaba öyle mi? Yani oradaki müjdeler kelimesi hem cennet müjdesini hem dünya müjdesini kapsıyor mu? Evet, kapsıyor. Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki: diyor ki Allah Teala ela illa evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Diyor ki Allah Teala, o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Her ikisinde de müjdeler vardır ifadesi kullanıyor Allah Teala. Her ikisinde de takva sahibi olduklarını, her ikisinde de müjdeler vardır olduğunu söylüyor Allah Teala. Ama ikincisinde o müjdeler dediği müjdelerin dünya müjdesi ve cennet müjdesi olduğunu ifade ediyor. Dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibidir. Rum 31'de Allah Teala diyor ki minibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve aynı zamanda o kişi aminudur. Yedi kademe aminu olmaktan birincisi ilk defa aminu olmuş. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes aminu olmuştur. Ellezine aminu ve kânu yettekun diyor Allah-u Teala. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir garantisi var. Hem cennet müjdesi hem dünya müjdesi beraberce geliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dünya müjdesi ve cennet müjdesi. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah Teala ikisini birlikte veriyor. Şeytanın üzerimizdeki hükümranlığının kalktığı nokta orası, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta. Öyle bir dünyada olmalıyız ki sevgili kardeşlerim, insanların çoğu Allah'a ulaşmayı dilemeli. İnsanların %50'den fazlası kurtuluşa ulaşmalı. Böyle bir dünya oluşur mu? Evet, oluşacak. Asr-ı hidayet bunun için önem taşır. Asr-ı hidayette insanlara Allah'a ulaşma dileği mutlaka gerçekleşmesi gereken bir dilek olarak ifade edilecek. Çok şeyler olacak asr-ı hidayette sevgili kardeşlerim. Acılı günler olacak. Ama sonunda insanların çoğu, büyük bir kısmı hidayete erecek. Kalanların büyük bir kısmı. Öyleyse adaletin tam olarak gerçekleştireceği bir gün gelecek mi? Gelecek. adaletin sahibi Allah olacak. Öyleyse insanların mutluluğa ulaşması söz konusu olacak mı? Evet. Asgari üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı yaşayanların büyük kısmı tarafından gerçekleştirilecek. İşte o devre yeni bir asr-ı saadeti ifade eder. O devre hidayet çağının mutluluğu gerçekleştirdiği devre olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala abeste iştigal etmez. Eğer Allah-u Teala görev veriyorsa, o görevin gerçekleşmesini temin edecek de gene bizatihi Allah'tır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. O her şeye kadirdir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden, Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'a salavat. Allahümme salavat. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve'd-dâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizi birlikte kıldı. Bir yarenlikte, bir sohbette. Hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya. Siz sevgili kardeşlerimiz ve bizler bir bütün teşkil ediyoruz. Bir elmanın iki yarısı gibi. Bir tarafta sizler varsınız, bir tarafta da biz varız. Ve de kalplerimiz sımsıkı bağlarla birbirlerine bağlı. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Hepiniz bizim can dostumuzsunuz. Unutmayın, bizim beraberliğimiz Allah için bir beraberlik. Allah, sizler ve biz bir bütünü oluşturuyoruz. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki böyle bir imkanı Allah-u Teala bize bahşetti de birlikte olduk. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliği yaşadık. Ve şu anda da yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah sevgisi üzerine kurulan bir beraberliğin müntesipleriyiz. Allah bizim kalplerimizi birleştiriyor. Bizim sevgimiz Allah'tan dolaşarak size ulaşıyor. Sizin sevginiz Allah'tan dolaşarak bize ulaşıyor. Şuraya kalbimize sıcacık bir muhteva içerisinde sevginizin ulaştığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bütün güzellikleri Allah-u Teala hamdolsun ki bizlere birlikte yaşatıyor. Allah ile beraber olduktan sonra, kalp kalbe, gönül gönüle olduktan sonra sizlerle birlikte daha eksik ne kalır ki sevgili kardeşlerim? Sevginin yeşerttiği bir ummanın içindeyiz. Bir renkler cümbüşü, bir güzellikler demeti, bir mutluluğu yaşamak. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki, bu güzellikler içinde Allah-u Teala'ya biz ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır diye düşünüyoruz. Bir elmanın iki yarısı ve Allah. Bir üçlü oluşturuyoruz. Sizler, bütün bizi dinleyen, lütfedip dinleyen sevgili kardeşlerimiz. Kim bizi dinliyorsa o bizim kardeşimizdir. Ve onlarla mutluyuz. Sevgili kardeşlerimiz, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Yalnız sevgiye dayalı bir bütünün iki parçası. Allah Teala birbirimizi sevmemizi istiyor. Nefret etmemizi istemiyor. Aramızda nizaya, kavgaya, anlaşmazlığa yer olmamalı. Biliyorsunuz, bize çok öfkelenenler oldu. Ama bu davranışları bizi onlara düşman kılmadı. Biz onlara hiç düşman olmadık sevgili kardeşlerim. Hep Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin söylediklerini hatırladık. Biz de aynı şeyi söyledik. Kendisine bir kötülük yapıldığı zaman Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin hep aynı şeyi söylerdi Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. Eğer Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Allah'ın bir nebisi olduğunu, peygamberi olduğunu bilselerdi, buna iman getirselerdi, herhalde öyle olmayacaktı. Ama bilmedikleri için yanlış yaptılar sevgili kardeşlerim. Ona karşı kötü davrandılar. Ama o onları hep sevdi. Hiçbir zaman sevgisi eksilmedi. Toplum üzerinde hep sevgisi devam etti. Ömür boyu devam eden bir sevgi, beraberlik. Muhterem kardeşlerim, işte her şeyin en güzeli kalplerimizin beraber olmasıdır. Allah Teala bize mutluluk ulaştırıyor. Biz de sizlere ulaştırıyoruz. Saadeti beraberce yaşıyoruz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir sevgi halesi içinde hayatı yaşamak. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu hayat her gün adım adım tükenen bir nesne. Geri dönmüyor. Bu dünyada yaşadığımız sürece tabii. Yoksa kıyamet günü zamanın tersine çalıştığını göreceğiz. Gelecekten geçmişe ulaşan bir zaman faktörü söz konusu olacak. Ve bütün insanlar zaman kendi hayatta oldukları noktaya ulaşınca canlanacaklar, mahşer meydanında toplanacaklar. Hepimiz orada olacağız. Kendi hesaplarımızı görmek üzere, kendi hayat filmimizi görmek üzere. Üstelik de bu hayat filmi, yani rakamlı kitap Allah-u Teala'nın tabiriyle bütün insanlar için bir ibret aynasıdır. Doğuşumuzdan ölümümüze kadar neler yaptıysak hepsi Kiramen Katibin melekleri tarafından üç boyutlu filme alınıyor. O gün, kıyamet günü, mahşer meydanından sonra gideceğimiz indi ilahide hepimiz kendi hayat filmlerimizin başında olacağız. Ve bize böylece rakamlı kitabımız gösterilecek. Kitaben merkumen diyor Allah-u Teala. Diyor ki, ebrarın kader hücreleri illiğindedir rakamlı kitabı. Fücarın ise sicindedir. Zemin kattan 7 kat yukarıda illiğin var. Zemin kattan 7 kat aşağıda sicin var. Cehenneme gidecek olanların hepsinin kitapları sicinde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler bizim dostumuzsunuz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun kitabı sicinden iliğine alınır. O Allah'ın dostu olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın dostu olmak payesine erer. Kim Allah ile bir sıcak ilişki kurmayı düşünmezse, asıl ifadesiyle çok basit bir şeyi gerçekleştirmezse, bu bahsettiğimiz şey sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya Rabbi, bunca asırlar boyu senin evliyaların olmuş. Ermiş evliyalar. Sana ermiş olan evliyalar. İşte ben de onlardan birisi olmak istiyorum. Ruhumu sana ulaştırmak ve ermiş evliya olmak istiyorum. İşte bunu diyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Hepsi bu kadar. Ermiş evliya olmayı herkes evliya mı? Yahu bu zamanda evliya mı olurmuş? Onlar eskiden yaşamışlar. İşte türbeleri de var. Onlara gidip insanlar bir şey istiyorlar. Bir şeyler istiyorlar. Diyorlar ki ben bugüne kadar Allah-u Teala'ya hep dua ettim. Bana şöyle şöyle şöyle bir şeyler versin diye. Ama vermedi. Benim taleplerim kafi gelmedi. Sen de benim için dua eder misin Allah-u Teala'ya diye. İnsanlar gidiyorlar ya yatırlara, yatır diyorlar hani. İşte evliyalar o zaman varmış diyorlar. Şimdi bu zamanda evliya mı olur? Halbuki bilmiyorlar ki herkes Allah'a ulaşmayı diler dilemez Allah'ın evliyası olur. O kadar net ve açık ki sevgili kardeşlerim. Evliya olmak Allah'a kul olmak demek. Allah'a kul olmaksa Allah-u Teala'nın temel emri herkesin Allah'a kul olmasını istiyor ve selam. Nasıl olacağız? O kadar basit ki sevgili kardeşlerim. O kadar kolay ki anlatması bile bu kadar kolaylığa rağmen neden insanlar kitle halinde Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorlar da evliya olmuyorlar diye biz hayret içindeyiz. Bunca senedir size sevgili kardeşlerim 30 yıl
2: Hep bunu anlatmaya çalıştık. Dedik ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an o Allah'ın evliyası olmuştur. Peki, nereden biliyoruz? İşte beraberce ayet-i kerimeye bakalım. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki vellezîne iştenebut tagûte en yabudûhâ ve enâbû ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî. Onlar diyor sahabe için. Sahabe için kullanıyor Allah Teala bunu. Onlar tagûta kul iken, tagût insan ve cin şeytanlar demek. Şeytanın kulu iken, insan şeytanları ve cin şeytanların kulu iken Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Sonra onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne olmuş, ne olmuş sahabe? Şeytana kul iken, tağuta kul iken Allah'a kul olmuş. Sahabe tağuta kul iken Allah'a kul olmuş. Çünkü Allah Teala kullarımı müjdele diyor. Kullarım tabiri onun tabiri. Bütün sahabe için bunu kullanıyor Allah Teala. Kullarımı müjdele. Ve onlar ki tağuta kul idiler, Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler ve benim kulum oldular diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın kulu olur. Yani Allah'ın evliyası olur. Allah'a kul olan herkes, kul olduğu andan itibaren Allah'ın evliyasıdır. Peki bu kişi Allah'a ermiş midir ki evliya olmuş? Hayır. Allah'a henüz ermemiştir. Ama 6-7 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Evet, yanlış anlamadınız. O kişi Allah'a ulaşmayacaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse ne kaldı ki geriye sevgili kardeşlerim? Hadi bakalım, gelin yağma Hasan'ın böreği, her şey bedava. Siz sadece bir dilekte bulunacaksınız. Açacaksınız ellerinizi yukarıya Allah'a. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben şu bendeki ruh var ya, o ruhu sana ulaştırmak istiyorum. Diyorsun ki ölmeden evvel ulaştır. Farz kılmışsın üzerime, öyleyse ben de mutlaka ulaştırmak istiyorum. Farz mı? Ruhumuzu Allah'a hayattayken ulaştırmak farz mı? Elbette farz. Allah Teala buyuruyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten vardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Yani şu dünya hayatını fizik vücudun yaşarken ey ruh, sen Allah'a ulaş. Sonra fizik vücuda hitap ediyor Allah Teala. Sen de diyor kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Ne gördük? Allah'a

oluşturur. 7 kademe 7 tane gök katına tekabül eder ve de bunlar için özel bir gayret sarf etmeniz gerekmiyor. Allah Teala size bunları bedava yaptırıyor. Yani bir başka ifadeyle her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyen herkesi Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Herkesi demekle herkesin ruhunu kastediyoruz tabiatıyla. Biz insanların Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olacak bir tek emanetleri var. O emanetin adı ruhtur. Allah Teala diyor ki biz emaneti yere, dağlara, göklere teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sarf-ı nazar ettiler. Emaneti kabul etmediler. İnsan emaneti yüklendi. O insan ki cahildir ve nankördür. Bir insanın cahil olma ve nankör olma vasıfları burada geçtiği cihetle gördüğümüz odur ki Allah Teala ruh adı verilen emaneti kabul eden müessesenin bir ikiliden oluştuğunu anlatıyor bize. Bir, şu gördüğünüz fizik vücut. İki, bu fizik vücutla beraber cahil ve nankör olan nefs. İki tane ev sahibi var ruhun. Asıl ev sahibi mekan olan şu fizik bedendir. O bir mekandır. Temiz tutun sevgili kardeşlerim mekanınızı. İkincisi nefs, her gece uykuya daldığınız zaman sizden ayrılan, kendi aleminde yaşayan, berz alemine gidebilen, bütün kainatı gezebilen bir nefsiniz var. Sonra da Allah'ın size üfürdüğü ve siz hayattayken Allah'a mutlaka geri gönderilmesi icap eden bir de ruhunuz var. İşte böylece ruh adı verilen emanet, fizik vücutla nefsin beraberliğindeki bir ev sahipleri grubuna ulaşıyor. Fizik vücut ve nefs ruha ev sahipliği yapıyorlar. Allah Teala bu ayetle de aslında bir üçlüden bahsetmiş oluyor. Ruh, nefs ve fizik vücut. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Aslında mutluluğunuz bu kadar basit bir standart içerisinde cereyan edecektir. Allah Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Peki Allah'ın seçmedikleri var mıdır? Vardır tabii. Her kim kendisi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse yetmez. Dilememekle birlikte başka insanları da Allah'a ulaşmaktan men ederse. İşte o kişi diyor Allah Teala. Onları seçmem diyor. Onlar seçilmezler.

Bir defa daha tekrar ediyorum kimlerin seçilmediğini. Sadece onlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ve bununla kalmazsa, aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka diğer insanları da Allah'ın yolundan saptırırsa, Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeye çalışırsa, işte o insanlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Onların dışındaki herkes, insanların %90'dan fazlası Allah-u Teala tarafından seçilir. Ama bu seçilenlerin de çok küçük bir kısmı, mutlaka %10'dan daha aşağıda bir kısmı, sadece onlar Allah'a ulaşmayı dilerler. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyenler küçücük bir azınlıktır. Burada Allah Teala bir işaret veriyor bize. Bu işaret insanların büyük kısmının cehenneme gideceği konusunda. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala şöyle bir ifade kullanıyor. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde "Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. İşte o müşrikler sevgili kardeşlerim. Kim bu müşrikler? Puta mı tapıyor bu insanlar? Yok. Ama müşrik. Peki kabahatleri ne? Allah'a ulaşmayı dilememek. Allah'a yönelmek, ameni olmak, mümin olduktan sonra, Allah'a inandıktan sonra bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde onu cehennemden kurtaracak olan bir hüküm ifade eder. İşte burada insanların fırkalara ayrıldığını görüyoruz. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi nazil olduğu zaman sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir sual soruyor. Evvela Sebe 20'ye beraberce bakalım. Allah Teala diyor ki: "Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular." İşte Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde de bütün fırkalar var. Bir de Allah'a ulaşmayı dileyerek kurtulan bir tek fırka var. Bu müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Ayet-i kerimesi inzal olunca sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e şu sualı sordular: "Kaç fırka ey Allah'ın Resulü?" 73 buyurdular Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. "Peki kaç fırka kurtulacak?"
sadece bir fırka. Fırkanın ismi ne ey Allah'ın Resulü? Fırkayı Naciye. İşte sevgili kardeşlerim, dünya üzerinde bugün yapılan araştırmalar 72 tane fırka tespit edebildi. Her türlü yanlış anlayışın içinde olan 72 fırka. İşte insanlar aslında 72 fırka olarak şu anda yaşamaktalar. Ama her birinin içinde Allah'a ulaşmayı dileyerek felaha erecek olan bir küçük fırka oluşmuş durumda. İşte bu küçük her kavmin içinde bulunan, bu küçük fırkaların, her dinin içinde bulunan, her milletin içinde bulunan bu küçük fırkaların toplamı 73. fırkayı oluşturuyor. Ve sayıları hiçbir devrede insanların %10'una ulaşamamıştır. Sevgili kardeşlerim, işte bizler o fırkadanız. Mihir Vakfı'nın değerli mensupları. Mihir Güneşi'nin meşaleleri. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bize bu ilmi öğretti sevgili kardeşlerim. Bu ilimle mücehhez kıldı. Biz de sizlere anlatıyoruz. Biz sadece naçiz bir vasıtayız. Allah'tan alan ve sizlere ulaştıran bir vasıta. Hepsi o kadar. Biz de hepiniz gibi sadece bir insanız. Allah Teala bizi seçmiş, bize ulaştırmış ilmini bu devirde. Mühür bizde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Başka hiçbir talebi yok hiçbirinizden. Yalnız mutluluk. İşte bunun için kaidesini koymuş. Mutlu mu olmak istiyorsunuz diyor. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Hepsi bu kadar. Ama sadece bir dilekle ruhumuz Allah'a ulaşır mı gerçekten? Evet, gerçekten ulaşır. Hiç endişe etmeyin sevgili kardeşlerim. Kim ruhunu Allah'a ulaşmayı dilerse, ama şuradan kalbinizden sımsıkı bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya. Sımsıcak bir talep. İsteyeceksiniz Allah-u Teala'dan. Kalben isteyeceksiniz. Bir insan sözden söylemiş, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ama kalbi buna katılmamışsa, o kişinin söylediği sözün Allah'ın katında hiçbir değeri yoktur. Kalben Allah-u Teala'dan bunu istemek zorundasınız. Ne demek istiyoruz? Bir misal verelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Savaşı'na çıkarken bir kısım, ona tabi olanlardan bir kısmı savaşa iştirak etmediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaştan sonra onlarla karşılaştığı zaman dediler ki, biz aslında seninle beraber savaşa katılmayı isterdik ama
engellerimiz vardı. Bu engeller sebebiyle gelemedik. Ama gelecek sefer mutlaka seninle beraber olacağız. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu münafıklar için diyor ki, onlar kalplerinde olmayan bir şeyi sana söylüyorlar. İşte ne demek istediğini anladınız Allah Teala'nın. Kalplerinde olmayan bir şey demekle ne demek istediğini. İşte sevgili kardeşlerim, kalbinizden bir talep Allah'a ulaşırsa, o zaman Allah sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Söyledik ayet-i kerimeyi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi kılar sizi. Mürşide ulaşmadan evvel daha. Belki birçok insan size mürşide ulaşmadan kimse cennete giremez der. Bu doğru değildir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya dair şuradan kalbinden bir talebi Allah'a ulaştırabilirse, bu talep oluştuğu andan itibaren o kişi Allah'ın cennetine eğildir. Birinci kat cennet onundur. Bu kişi öyle ki mürşidine ulaşamadan öldü. Söyledi, ertesi gün öldü. Allah'a ulaşmayı kalbinden gerçekten diledi. Ertesi gün öldü. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Yaşarsa Allah Teala mutlaka onu önce mürşidine ulaştıracak, tabiyetini sağlatacak. Mürşidine ulaştırdığı zaman o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştı, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, mürşidine ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi, ertesi gün öldü. Gideceği yer gene cennettir ama bu sefer daha üst cennete, ikinci kat cennete girecek. Birinci kat cennetin sahipleri Allah'a ulaşmayı dileyip de ruhlarını Allah'a ulaştıramadan ölenler. İkinci kat cennetin sahipleri Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşmış olup da ruhunu Allah'a ulaştıramadan ölenler. Peki üçüncü kat cennetin sahipleri ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Her ne kadar biz ruhlarını Allah'a ulaştıranlar diyorsak da aslı bu değildir konunun. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmamıştır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Hepiniz için böyle bir olay var sevgili kardeşlerim. Allah garanti ediyor. Ey benim aziz kullarım diyor. Bana ulaşmayı dileyin, gerisini bana bırakın diyor. Siz bana ulaşmayacaksınız. Ruhunuzu siz bana ulaştırmayacaksınız diyor. Ben sizin ruhlarınızı kendime ulaştıracağım diyor. Ve sizi üçüncü kat cennetime alacağım diyor Allah Teala. Öyleyse işte böylesine Allah Teala'nın bir garantisi varsa daha güzel bir yarenlik olabilir mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini anlamıyor musunuz? O sizi çok ama çok seviyor. Biz de sizi onun nuru altında, onun ışığı altında çok ama çok seviyoruz. Ve gayemiz tek, hepinizi Allah'a ulaştırmak. Asıl ifadesiyle hepinizin ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmak. İşte bu sizi Allah'ın katında mutlak saadete ulaştıracak olan tek yoldur. Bir ikincisi yok. İslam'ın 5 tane şartını gerçekleştiren hiç kimse Allah'ın bunları yapıyor diye Allah'ın cennetine giremez. Bunu hiç unutmayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Allah Teala'nın huzurunda hepinizi mutluluk dileklerimizle Allah'a ulaşmayı dileyin de Allah sizi mutlaka üçüncü kat cennetine ulaştırsın dualarımızla tamamlıyoruz. Cennete ulaşmak bu kadar kolay, bu kadar basitken sırf bu Kur'an hakikatini bilmedikleri için cehenneme giren, gidecek olan milyonlarca insan yaşıyor dünya üzerinde. Milyarlarca, affedersiniz. Ve de sadece Allah'ın bu büyük hakikatini bilmedikleri için gidecekleri yer cehennem. Öyleyse bu insanlar kendilerine yazık etmiyor mu sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle bu sohbeti inşallah burada tamamlıyoruz. Allah Teala sizlerle yarenlik etmek imkanını bize bahşettiği için ona sonsuz hamd ve şükrederek bu sohbetimizi, yarenlik sohbetini burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu beraberlikte sevgi hakim rolü oynamaktadır. Sevgili kardeşlerim, biz sizleri çok ama çok seviyoruz. Bir sevgi bağı bizleri birbirimize bağlıyor. İnsanların sevmeyi çoktan unuttuğu, nefreti, kini öne aldıkları bir devrede yaşamaktayız. Ama biz farklı bir toplumuz. Allah'ın dostları, Allah'ı sevenler, insanları sevenler. Öyle bir noktada olmalıyız ki bizleri sevmeyenleri de bizim için pek çok yalanı söyleyebilenleri de bizi sevenleri de sevmekle mükellefiz. Ve Allah-u Teala hamdolsun ki kalbimize yalnız sevgi tohumları ekmiş. Bize düşman olanlar olabilir. Her zaman, her devirde olacaktır. Ama biz onları da severiz. Sevgili kardeşlerim, evvela şu hakikati yerlerine oturtmamız lazım ki herkes yaptığının bedelini öder. Herkes kazandığı derecelerin mükafatını yaşar. Öyleyse bir kaybedenlerden olmak var. Başka insanların aleyhine bir davranış biçimleri dizisi içinde olmak var. Bir de insanları sevmek var. Bizi sevmeyenleri de sevmek. İşte Allah-u Teala'nın bize öğrettiği marifetlerden birisi budur. Bizi sevmeyenleri de sevmeyi öğrendik. Bunu Yüce Rabbimizden öğrendik. Allah-u Teala öğretti. Sevgili kardeşlerim, dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Allah-u Teala ne kadar ömür biçtiyse o kadar yaşamak zorundayız. Sonra ölüm vazgeçilmez bir sonuç. Ve işte konunun asıl güzel tarafına geliyoruz ki güzellik odur ki insanları severek yaşayacaksınız. Sizi sevmeyenleri de severek yaşayacaksınız. Allah Teala nefreti, kini, düşmanlığı, hasedi içimizden bütünüyle söküp aldı. Aleyhimizde olup da hakkımızda bir sürü kötü sözler sarf edip de onları kızacağımızı zannedenler. Hayır, sizlere kızmıyoruz. Sizlere kızmaya hak görmüyoruz kendimizde. Şeytan insanlara her şeyi yaptırır. Biliyoruz ki yanlış davranan herkes şeytanın oyununa gelmiş, tuzağına düşmüştür. Sevgili kardeşlerim, bir
Allah ile beraber olmak var. İki, şeytanla beraber olmak var. Ne zaman davranış biçimleriniz başkalarını rencide edecek, başkalarına sıkıntı verecek bir form oluşturursa, o zaman siz Allah ile beraber değilsiniz. Şeytan sizi o kötü davranış biçimlerine ulaştırmış. Bunun manası odur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz ki Allah Teala kalbimize kini, nefreti, öfkeyi, kıskançlığı, negatif faktörleri hiç yaklaştırmıyor. O zaman hayatımız sevgi ekseninin etrafında cereyan ediyor. Sevmek konunun ağırlıklı yanı. Her şey buradan öylesine güzel görünüyor ki. Dikkat edin kardeşlerim. Başkalarının size karşı yaptığı kötü davranışlar, saldırılar, onların derecat kaybetmesine, sizinse derecat kazanmanıza sebebiyet verirler. Ayrıca nefretin, kinin, iftiranın, iftira edilene ve kin duyulana bir zararı dokunamaz. Kuvveden fiile çıkmadıkça nefret ve kin sadece bir düşmanlığı temsil eder. Ama negatif bir rahatsızlık, bir acı oluşturamaz. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz Hazreti Yusuf iftiralar yüzünden senelerce hapishanede, hatta zindanda kaldı. Hapishanenin karanlık odalarından bir tanesinde. Allah-u Teala'nın dizaynı odur ki o herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkes Allah'ın sevgi çerçevesi içindedir. Allah nefret etmez. Allah kin duymaz. Ama Allah hak edeni cezalandırır. Bu dünya hayatında kader adını verdiğimiz sistem insanlara huzursuz verecek bir boyut taşımışsa, onun arkasında bir başkası yoktur. O kişinin kendisi vardır. Sevgili kardeşlerim, bizim için de aynı şey. Eğer insanlar bize kızıyorlarsa, bu onların problemi. Biz sevmeyi öğrendik Allah-u Teala'dan. Bu sevgi halesi içinde ömrümüz devam ediyor. Sevgisiz yaşayamayız. Biz Allah-u Teala sevmeyi öğretti. Nefreti, kini daimi zikre ulaştığımız zaman kalbimizden tamamen sildi Allah-u Teala.
Tesbih ise bunun çok daha ötesinde bir olaydır. Hayır, biz daimi zikre ulaşmadık. Biz tesbihe ulaşmadık. Allah bizi daimi zikre ulaştırdı. Allah bizi tesbihe ulaştırdı. Eğer mutluysak, Yüce Rabbimizin bize verdiği bir hediyedir bu. Her türlü şart içinde mutluluğu yaşadık. Sevgili kardeşlerim, hapishaneye de girdik. 70 gün orada kaldık. Oradaki insanlara defaatle konferanslar verip onların da çoğunun tasavvufa girmesini sağladık. Her şey öylesine güzeldi ki. Allah Teala bize ispat etti ki hapishanede de güzel günler geçirilebiliyor. Eğer Allah'ın dostuysanız her yer sizin için cennet olur. Eğer şeytanın dostuysanız bahçeler, bağlar size cehennem olur. Ey benim kardeşlerim, hayat felsefenizi öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada adalet hakim olsun. Öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada mutluluk hakim olsun. Öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada sevgi hakim olsun. Nefretin bittiği, sevginin bütün boyutlarıyla kök saldığı bir devre bütün insanlar için sadece mutluluk devresi olabilir. Böyle bir hayat herkese nasip olmaz. Neden nasip olmaz? Çünkü şeytan bütün insanlarla ayrı ayrı uğraşan bir sürü şeytanı devreye sokar. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta sevgi var. Adem Aleyhisselam sevgiyi temsil ediyordu. Bir tarafta nefret var. İblis de nefreti temsil ediyordu. Kıyamete kadar hep bu iki faktör var olmakta devam edecek. İnsanlar birbirini sevecekler. Bu sevgi kökenli davranış biçimi Allah ile ilişki kuranların işidir. İkinci bir grup, insanlar birbirinden nefret edecekler. Bu da şeytanla ilişkisi hakim olanların durumudur. Sevgili kardeşlerim, nerede kin, intikam, hırsızlık, adam öldürme, başka insanları incitecek olan her türlü davranış söz konusuysa orada hakim unsur iblistir ve onun tayfasıdır. Nerede insanları sevmek, onlara yardım etmek için var gücüyle çalışmak, onları mutlu etmek için uğraşmak varsa, hedef tayini bu istikamette yapılmışsa, o zaman orada mutluluk vardır, huzur vardır. İşte Allah'a en çok onun için hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bize mutluluğu ve huzuru öğretti. İnsanları sevmeyi öğretti. Bir adım daha atalım. Bizi sevmeyenleri de sevmeyi öğretti. Sevgili kardeşlerim, biz mutlu bir insanız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki öyle bir
hayat felsefesinin içine Allah Teala bizi ulaştırdı. Nefreti kalbimizden bütün boyutlarıyla söktü, aldı. Kini, düşmanlığı, haseti aldı. Ve geriye bütün boyutlarıyla hükümran olan sevgi kaldı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunca yıldır sizlerle birlikteyiz. Her türlü düşmanlığı gördük. Ama bir taraftan da dostluğun her zerresi bizi yudum yudum kuşattı. Ve etrafımızda bir sevgi halesi insanlar tarafından vücuda geldi. İşte onlar sevmeyi öğrenenler. Onlar bizim etrafımızda Allah'a bağlılık konusunda ön safları işgal edenler. Sevgi çemberinin içinde yaşayanlar. Her yeni gün sevmeyi öğrenenlere yeni bir müjdedir. Bir defa daha başka insanları sevmek için fırsat oluşacaktır. Bir defa daha sevgili kardeşlerim, mutlu olmak için fırsat oluşması demektir bu.

insanlar için mutluluk adı verilen müessese bunun yaşanabilmesi ancak bir duygunun önderliğinde gerçekleşebilir. Bu sevmektir. Sevmeyen insanın mutluluğu söz konusu olmaz. Nefreti sevgisinden ötede olanlar mutlu olmayan insanlardır. Huzursuzdurlar. Kendilerine kötülük yapıldığından daima şikayet ederler. Ama arkasında onların başkalarına yaptığı kötülükler de söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, neden başka insanları mutlu etmek varken onlara kötü davranmak söz konusu olsun? İnsanlar vardır. Siz onları sevseniz de onlar sizden nefret edebilirler. Ve nefslerinin kalbi sevmeye müsait değildir. Kalpleri nefrete açılmıştır. Sevgili kardeşlerim, herkesin bir kalbi yapısı var. Bu kalbi yapı içinde yaşarız. Kalp sevginin merkezini teşkil eder. Dikkat edin, seven insanın yüzüne baktığınız zaman orada nefret göremezsiniz. Orada başkalarına kötülük etmek arzusu göremezsiniz. Orada sadece sevgi vardır. İşte hayat bu sebeple gerçek hayat sevmekten ibarettir. Gerçek hayat mutluluğu ihtiva eden hayattır. Allah'ın Tevrat'ta, Allah'ın İncil'de, Allah'ın Kur'an'da hedef gösterdiği hayattır. İnsan için başka bir yaşantı söz konusu olamaz. Yedi safa, dört resimlik bir yaşantı. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Böyle bir başlangıcı yoksa kişinin Allah'a ulaşmayı dilememişse ruhunu hayattayken ruhunun gerçek sahibi olan ve kendisine onu üfüren Allah'a ruhunu ulaştırmayı düşünmeyen kişi için mutluluk kapıları hiçbir zaman açılamaz. O kişi kendini zindana mahkum etmiştir. İnsanlar onun için sıkıntı aracıdır. O başkalarına kötü davrandığı için başkalarında da kötü muamele gördüğü cihetle herkesi düşman kabul eder. Sevgili kardeşlerim, oysa ki hayat dediğimiz şeyi gerçek anlamına indirgediğimiz zaman bunun mutluluk adı verilen bir sistemde çok yakın bir ilişkisinin olduğunu görürüz. Hayattan murat mutlu olmaktır. Mutlu olmak ise bedava gerçekleşmez. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşidinize tabi olacaksınız. Ruhunuz vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşacak. Bu nokta
sizin nefsinizin kalbini %51 nurla dolduracaktır. Bu mutluluğun yarısıdır. Daha sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. %80 mutluluğa ulaşacaksınız. Mutluluğunuz %80'i aşacak. Sonra ullevvap alacaksınız. Daimi zikre ulaşacaksınız. Mutluluk artık sizin için %100'ün civarındadır. Bundan sonraki kademe muhlis olmaktır. Bunun için tövbe-i nasuhunuzu gerçekleştirmeniz gerekir Allah Teala'nın huzurunda. Sonra da salam makamının sahibi olan salihlerden olursunuz. Salam makamını ondan evvelki İhlas makamı, ondan evvelki Ulelvap makamı, üçü de daimi zikre ihtiva eder. Ama onlar arasında dahi nefslerin kalbi %100 nurla dolmasına rağmen orada dahi farklılıklar yaşanır. Dünya hayatında en çok mutlu olanlar muhakkak ki salihlerdir. Onlar ihlas makamının ötesinde iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Onlar mutluluğu dört başı mamur olarak yaşarlar. Her şey onlar için en güzel standartlarda oluşur. Onların düşman olabileceği hiç kimse oluşmaz. Onlar hiç kimseye düşmanca davranamazlar. Hiç kimseye zarar vermeleri söz konusu olmaz. Hayatlarını başka insanların mutluluğuna adamışlardır. Öyle sadece onun için yaşarlar. Bu yaşantı ise mutluluk verdiklerinden daha fazla mutlu olmalarını oluşturur. En çok mutlu olanlar başkalarına mutluluk vermeyi %100 gerçekleştirenlerdir. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki herkes hür, herkes serbest, herkesin nefsi de var, ruhu da var. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuz size ait değil. Allah'ın ruhu. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor. Ve onun içine ruhundan üfürdüm diyor Allah Teala. İnsanın içine ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Ve kainatta bir tek mahluk var, insan. Allah'ın ruhu kendisine üfürülmüş olan tek mahluk. Ve bu bapta bir mutluluğu yaşıyor insanoğlu. Huzur içinde, çünkü her şeyin en güzeline sahip. Her şeyden evvel başka hiçbir mahlukta olmayan Allah'ın ruhunu doğuştan itibaren kişi taşıyor. Ve de kişi başlangıçta dengededir. Neden? Nefsi %100 afetlerle doludur. Nefs tamamen kötülükleri emreder. Ruhu ise %100 hasletlerle doludur. Denge tamamdır. Ama Allah Teala ruhu bizde bırakmıyor. İstiyor ki ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştıralım. Allah Teala'nın bu dizaynı ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırması ancak bizim Allah'a ulaşmayı
dilememizle mümkündür. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bir başka ifadeyle, asıl ifadesiyle, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir kimse hiçbir zaman cehennemden kurtulamaz. Sevgili kardeşlerim, cehennemle cenneti birbirinden ayıran duvar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyor kişi, İslam'ın 5 şartını tatbik ediyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, Ramazan boyu, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Bu kişinin gideceği yer cennettir diyor herkes. Hayır, cennet değildir. Böyle bir kişinin gideceği yer sadece bu dizayn içinde kalmışsa, Allah'a ulaşmayı dilememişse hiçbir zaman cennet olamaz. İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi cennete ulaştıramaz. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek var ise, var olduğu anda kişi cehennemden kurtulmuştur. Eğer kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, Allah o kişiye mürşit sevgisi verir, onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Ve kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman, o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi olduğu zaman ruhu Allah'a ulaşacaktır. 8 aylık bir devre bu konu için yeterlidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 3. kat cennetin sahibidir. Ne dedik? Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman dedik. Ama realite böyle değil. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmamıştır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Bu noktaya kadar Allah'ın kontrolü altındaki şey, Allah onun üzerinde hakimiyet sahibi, Allah ona ibadetleri sevdirir, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterir. Ve Allah Teala o kişinin ruhunu, o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Çok daha erken de ulaşan vardır. 7-8 ayı biraz geçen bir ulaşma devresi de olabilir. Ama netice şudur ki, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunu Allah Teala o kişinin hayatı o sürecinde devam ederse mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Kişi bir tek şey yaptı. Allah'a ulaşmayı diledi. Buradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı diledi. Allah için bu yeterlidir. Ne yapması için yeterlidir? O kişinin cehennemden çıkması için yeterlidir. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı diler de hemen arkasından ölürse, o kişinin gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Ölmedi, yaşıyor. Mürşidine ulaştı, ondan sonra öldü. Bu kişinin gideceği yer ikinci kat cennettir. Kişi yaşıyor. Yaşarsa, nasıl Allah Teala onu mürşidine ulaştırdıysa, o kişinin ruhunu gene Allah kendisine ulaştırır ve o kişiyi üçüncü kat cennetin de sahibi kılar. İşte Allah'ın hediyeleri bunlardır. Birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü kat cennet. Bu hedeflere ulaşmak için bir kişinin yapması lazım gelen şey sadece
ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Bu dilek Allah için yeterlidir. Allah kişiye mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer kişinin Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, yani ulaştırmayı dilemesinden itibaren 7-8 aylık bir devredir. Eğer kişinin bu kadar hayatı varsa, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Sadece Allah'a ruhunu ulaştırmayı diler. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bunun için gerekli olan mürşit sevgisini Allah'ın kalbine verir. Kişiye mürşidini gösterir. Kişi severek heyecan içinde mürşidine ulaşır. Tabiyetini gerçekleştirir ve ruhu vücudundan ayrılır. Bu vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması 7-8 aylık bir vetiredir. Bu muhteva içinde bunun 7 ay devam ettiğini görelim, düşünelim. Demek ki emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde kişi seyresülük yapacaktır. Yani ruhu nefs-i emmarede birinci kata ulaşacaktır. Levvame'de ikinci gök katına, mülkime'de üçüncü gök katına, mutmainne'de dördüncü kat gök katına, radiye'de beşinci gök katına, mardiye'de altıncı gök katına, teskiye'de de yedinci gök katına çıkacak. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu kişi bunları elde etmiş olmayacaktır. Allah onları ona hibe edecektir. Çünkü kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ona namaz zevkini, zikir zevkini Allah vermiş ve onu bunları yaparken mutlu olmak şerefine erdirmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın dizaynını görüyoruz. İnsanlara Allah kendisini sevdiriyor, Allah'a ulaşma talebini onlar üzerinde oluşturuyor. Ondan sonra da onlara yardım ederek onların ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bunlar hep Allah'ın bizler için vücuda getirdiği hediyeler. Hem Allah kendisine ulaştırıyor, hem de biz ulaşmışız gibi bizi üçüncü kat cennetin sahibi kılıyor. Daha sonra devam edersek fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Dördüncü kat cennetin sahibi oluyoruz. Nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Beşinci kat cennetin sahibi oluyoruz. Muhlis oluyoruz. Altıncı kat cennetin sahibi oluyoruz. İrademizi de Allah'a teslim ediyoruz. Salih oluyoruz. Yedinci kat cennetin sahibi oluyoruz ve irşat makamında Allah-u Teala sahibi kılıyor bizleri. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayat bundan ibaret. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için dilediği anda cehennemden kurtuluş mutlaktır. Onun için bizi ilk defa dinleyenler, bizden daha yeni haberi olanlar, hepinize Kur'an'ın temel hükmünü hatırlatırız. Allah'a ruhunuzu hayattayken ulaştırmayı dileyin ve cehennemden kurtulun. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. İşte bir mutluluk sohbeti. İşte sizler, işte biz ve işte Allah. Hepimiz birlikteyiz. Mutluluk mu? Bu Allah'ın

birinci kat cennetin sahibisiniz. Ya dilemezsiniz, ömrünüz boyunca tağutun kulu olarak kalırsınız, yani insan ve cin şeytanların kulu. Ya da dilersiniz, Allah'ın kulu olursunuz. Ama olduğunuz andan itibaren, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren cenneti hak ettiniz. Sevgili kardeşlerim, bu statü 7 kademelik bir statü, 7 kat cenneti de içerir. Öyleyse birinci muhtevaya bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler, dilemeyenler, dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennem. Cehennem mutsuzluğun en açık şekilde temsil edildiği yerdir. Orada hep insanlar huzursuzdur, işkence içindedirler ve onlara açık bir şekilde eziyet edilmektedir. Bunun sebebi, bütün onlardan kurtulmaları için Allah'ın kendilerine verdiği o en basit, en kolay çözüme yaklaşmaktan imtina etmeleridir. Ona burun kıvırmalarıdır. Sen ne emredersen emret, ben senin emrine itaat etmem manasına gelmektedir bu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemekle sizi derhal cennetine almaya hazır. Cehennemi bilmiyorsunuz tabii. Ama bir gün Allah Teala size gösterirse onun cehennemin her katının ne kadar korkunç bir karanlığı, hüznü, acıyı getirdiğini, aksettirdiğini göreceksiniz. İlk defa Allah Teala size cehennemi gösterdiği zaman, yoksa gideceğim yer burası mı diye büyük bir korkuyla Allah Teala'ya soracaksınız. O da bunları ibret olsun diye gösterdiğini söyleyecek. Bilgi edinmeniz için. Allah'ın yolunda ilerledikçe bu teminat büyür. Sevgili kardeşlerim, cennetle cehennemi birbirinden ayıran şey bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya dilersiniz, Allah'ın cennetinin sahibi olursunuz. Bu birinci kat cennettir. Ya da dilemezsiniz. O zaman cehennemi tercih ettiniz. Allah sizi cehennemine atmaz. Siz kendi kendinizi cehenneme atarsınız. Allah'ın o emrini dinlemediğiniz için Allah'ın sizi götüreceği yer, sizi ulaştıracağı yer cehennemdir. Allah Teala'nın vazifelerini sizi ulaştıracağı yer cehennemdir. Ama Allah sizi oraya atmak istediği için değil, siz orasını tercih ettiğiniz için. Cehennem bekçileri insanların çoğu için bunu söyleyecekler. Çünkü insanların %90'dan fazlasının ne yazık ki gireceği yer cehennemdir. Allah'ın bu kadar açık ve kesin ikaz etmesine rağmen, Allah'ın bu kadar kolay bir sebeple bütün kullarını cennete davet etmesine rağmen, insanların çoğu ne yazık ki Allah'ın davetini hiçe sayacaklar, Allah'a ulaşmayı dilemeyecekler ve cehenneme girecekler. Bunda da din öğreticilerinin büyük sorumluluğu olacaktır sevgili kardeşlerim. Bu cehenneme girecek insanların hepsi cehenneme ulaştıkları zaman bölük bölük onlar cehennemin kapısına ulaşacaklardır. Ve cehennem bekçileri kapıyı aralayıp onlara diyeceklerdir ki sizlere, sizin aranızdan nezir gelmedi mi? Size Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir demedi mi? Ve buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi size? Sizin aranızdan nezir

0: Eğer büyük 8. Mülk suresinin 8. ayet-i kerimesi sizin aranızdan Resuller, Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi. Her ikisinde cevap aynı. Evet, geldiler. Mülk 8'e göre cevap, Mülk 8, 9, 10'a göre cevap, geldiler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Biz seni dalalette görüyoruz dedik. Bir, inanmadık. İki, Allah hiçbir şey indirmedik dedik, indirmemiştir dedik. Üç, biz seni dalalette görüyoruz dedik. Sonra mı? Eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? İşte sevgili kardeşlerim, günahları sevaplarından fazla olanların hepsinin, ki bunlar ne yazık ki insanların toplamının %90'ından fazlasını oluşturacaklardır kıyamet günü. Bunların hepsi oraya, cehenneme, bu kapıdan geçerek gireceklerdir. Kapı biraz yükseltilecektir. Herkes bu cehenneme gireceklerin, cehennemde kalacakların hepsi mutlaka burunları yere sürtünerek cehenneme girmek mecburiyetindedirler. Yüzüstü sürünerek gireceklerdir ve mutlaka burunları yere sürtülecektir. Ve sonsuza kadar cehennemde kalacaklardır. Hiçbir zaman cehennemden çıkıp da cennete girmeleri mümkün olmayacaktır sevgili kardeşlerim. Masallarla avunmayın diye söylüyorum. Yalan söylüyorlar. Cehenneme girdikten sonra, orada hafif tertip leblebi gibi kavrulduktan sonra Allah Teala sizi alacak. Hop, cennetine. Orada cennette yan gelip yatacaksınız. Hayır, böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Tam aksine 29 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de cehenneme girenin orada ebediyen kalacağını söylüyor. Ve biz de sizi uyarıyoruz, bu görevle görevliyiz. İnanılmaz derecede kolay bir sebeple Allah'ın cennetine girmeniz varken, sevgili kardeşlerim, nasıl oluyor da bu kadar çok insan karşımızda oluyor? Nasıl oluyor da bu kadar çok insan kendilerini kurtaracak olan şeyleri onlara ulaştırdığımız halde asla söylediklerimizi yapmak konusunda bir gayrete de gerek yok, bir dileğin sahipleri değil. Ne karşılığı, neyi satın alıyoruz sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Birinde terazinin bir kefesinde Allah'a ulaşmayı dileme var. Bunun karşılığında milyarlarca sene yaşanacak olan enerji bedenlerle, yani yaşlanmayan bedenlerle aynı yaşta hep kalacak olan, dünyadaki bütün zevkleri yaşayacak olan cennet ehli var. Sonsuza kadar orada kalacaklar ve hiçbir şeye üzülmeyecekler. Onlar için üzüntüler bu dünyada kalmış olacak. Sonsuz bir mutluluk içerisinde milyarlarca senelik bir hayat. Ne karşılığı düşünebiliyor musunuz? Bütün dünyadaki insanlar mutluluk için yaşıyorlar. Herkes mutlu olmanın peşinde. Herkes mutlu olmak istiyor. İnsanlar sadece Allah'ın kanunlarını bilmedikleri için mutlu değiller. Bütün hayatınızı daha rahat, daha güzel, daha mutlu bir hayat yaşamak için dizayn ediyorsunuz. Gayretleriniz hep o istikamette, öyle değil mi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle değil mi? Hepiniz dünya hayatında mutluluğu arıyorsunuz. Herkes mutluluğu arar. Ve insanların, gene insanların Çoğu, %90'dan fazlası bu mutluluğa erişemez. Bilmedikleri için mi? Hayır. Mutlaka muhatap olacaklardır buna. Mutlaka herkese Allah'a ulaşmayı dilersen mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaksın ifadesi ulaşacaktır. Ulaşmayan hiç kimse olmayacaktır. Ama bunların %90'dan fazlası reddedeceklerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Şimdiye kadar dilememişlerdir. Bundan sonra da kıyamet gününe kadar. Gene insanların büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Bir devrede sadece insanların büyük kısmı böyle bir mutluluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, ne karşılığı, neyi satın almak? Bir dilek karşılığı Allah'a ulaşmayı dilemek. Satın aldığınız şey milyarlarca senelik bir mutluluk. Bir de bu dünyadaki hayatınızda dünya mutluluğunun mutlaka yarısı. İki. Üç, devam edebilirseniz size düşenleri yapmaya dünya mutluluğunun tamamına kadar ulaşabilirsiniz. Bu dünyayı da muhteşem bir mutluluk içinde geçirebilirsiniz. Ahirette de mutlaka sonsuza kadar Allah'ın cennetinde kalırsınız. Neyin karşılığı? Her şey bir dilekle başlıyor. Ve Allah Teala bu dileğin karşılığında bir garanti veriyor size. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka bana ulaşmayı diledi ve öldü. Cennetimi alırım, birinci kat cennet. Ölmedi. Bu kişi yaşıyor. İrşat makamına ulaştı. İkinci kat cennetin sahibi. Allah'a ulaşamadan öldü. İkinci kat cennetin sahibi. Ama yaşarsa ben onu kendime ulaştıracağım diyor Allah Teala. Nasıl mürşidine ben ulaştırdıysam, ona mutluluğu ben yaşattıysam, mürşidine ulaştıktan sonra vücudundan ayrılan ruhunu kendime gene ben ulaştıracağım diyor. 14. basamaktaki kişi mürşidine ulaşıyor. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşıyor. Allah ulaştırıyor ruhu. O kişinin ruhunu kendisine Allah ulaştırıyor. Neyin karşılığı? Bir dileğin karşılığı. Ve Allah'ın zatında ruh yok oluyor. Eğer o kişi mürşidine ulaşıp da Allah'a vasıl olamadan evvel ölmüşse, ikinci kat cennetin sahibi, Allah'a ulaştıktan sonra rahmetli olmuşsa, üçüncü kat cennetin sahibi. Bu noktada kişi dünya saadetinin de yarısını garanti eder. Allah Teala mutlaka ona dünya saadetinin en az yarısını verir, onu nasiplendirir. Neyle yapar bunu? Kişiye nefs tezkiyesi yaptırır. Bu tezkiyenin neticesinde o kişinin nefsinin kalbinde %51 nurlardan oluşur. Allah'ın sözü buraya kadardır. Ama bu demektir ki o kişinin davranışlarındaki mutluluk oranı %50'den fazladır. Uyum hali, nefsle ruh arasındaki uyuşma standartları. Öyleyse ne karşılığı sevgili kardeşlerim? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlak olarak cennet, birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat cennet kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 6 aylık bir ömrü olsa bu kişi mutlaka dünya saadetinin yarısını elde eder. Üçüncü kat cenneti de mutlaka elde eder. O elde etmez. Allah ona bunları o talebinin karşılığı olarak mutlaka sağlar. Allah için bu kadar önemli sizin dilemeniz mi? Sizin mutluluğunuz sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizin mutlaka cennete girmesini istiyor. Talebi bu. Ve tabii böyle bir talebin tahakkuk için ne olması lazım? Böyle bir dileğin tahakkuku için çok zor şeyler olması lazım diye düşünüyorsunuz. Hayır, hiç zor bir şey yok. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemek, geri kalanı Allah'a ait. Allah sizi kendisine ulaştıracak, üçüncü kat cenneti kılacak. Buraya kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Ne yapmışsınız? Bir dilekte bulunmuşsunuz. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum demişsiniz Allah-u Teala'ya. Ama bu dilinizde bir talep değil, kalbinizde bir talep. Dilinizde, kalbinizde iştirak ediyor. Allah hep kalbinize bakar. Talep kalbinizdeyse olay bitmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dileyenlerin bir dilek karşılığı satın aldıkları şey sonsuza kadar milyarlarca senelik bir cennet saadeti. Şu dünyadaki en güzel hayatı düşünün, ondan da daha mutlu olacağınız bir hayat cennet hayatıdır. Hiç kimsenin kimseye düşman olmadığı, herkesin birbirine sevdiği, bütün zevklerin var olduğu bir muhteşem yaşantı, cennet yaşantısı ve bu sizin bir tek dileğinize bakar. Ne karşılığı o cenneti milyarlarca yıl yaşayacaksınız? Sadece Allah'a ulaşmayı dileme karşılığı, bir dilek karşılığı, o kadar. Nispet var mı aralarında, bir benzerlik var mı, bir orantı? Sevgili kardeşlerim, bir karıncayla kainatın mukayesesi gibi. Bütün bir kainat 2,5 milyar galaksi, her galakside 2,5 milyar bizim dünyamız gibi yıldız. Büyüklüğü zihninizde düşünmeye çalışın. İşte kainat böyle hesap ediliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neyin karşılığı, neyi satın alıyorsunuz? Bir dileğin karşılığında milyarlarca yıllık bir muhteşem cennet saadeti. Yetmez. Gene bir dilek karşılığında, aynı dileğin, bir tek dileğin karşılığında dünya mutluluğunun da yarısını satın alıyorsunuz. Allah Teala, kainatın yaratıcısı, bu kadar cömert. Bu kadar az şeyin karşılığında, bir tek dileğin karşılığında size verdiği ikramlara bir bakın. Bu sizi ne kadar çok sevdiğinizin ifadesi değil mi sevgili kardeşlerim? Hala birçok insanlar Allah'ı cehenneme atan, cezalandıran bir Allah olarak düşünürler. Hayır. O sizi cehenneme atmaz. Siz onun elçilerinin, resullerinin söylediği şeyleri dikkate almadığınız için, bu mukayeseyi yapamadığınız için, bir hiç sebebiyle, bir tek dileğiniz sebebiyle Allah'ın size verdiği milyarlarca yıllık cennet saadetini ve dünya saadetinde yarısını garanti etmesine karşılık siz Allah'a onun dileğini yerine getirmemekle ihanet ediyorsunuz. O bunu kendisi için mi yapıyor? Ne yapabilirsiniz Allah-u Teala'ya? Ne faydanız dokunabilir? Siz sadece bir yaratıksınız. Biz de öyleyiz. Sadece bir yaratıkız, bir mahluk. İnsanlar robotlar falan yapıyorlar. Onlar yaratık değil, insanlar tarafından yapılan nesneler. Neden? Çünkü canlı değiller. Allah Teala'nın yaratıkları, biz insanlar canlı yaratıklarız. Yarattıktan sonra Allah Teala can vermiş bize. Serbest irade vermiş, dilediğimizi yapmak yetkisinin sahibiyiz. İşte Allah Teala o serbest iradeye o kadar çok değer veriyor ki diyor ki kulum o serbest iradesiyle benden mutlaka bana ulaşmayı denemek mecburiyetindedir. Bu dileği onda göremezsem kurtuluşu yoktur diyor. ben diyor Allah olarak, onu yaratan olarak şu kadarcık bir talebine milyarlarca senelik bir mutluluğu veriyorum mükafat olarak. Dünyada ne kadar ömür verdiysem o ömrü de yaşantısının yarısını mutlaka saadet içinde, mutluluk içinde geçirmesini ben garanti ediyorum. Ve benim bu büyük nimetlerime kişi sırtını çevirerek hayır ben sana ulaşmayı dilemiyorum diyorsa diyor Allah Teala, ben ona duyurduysam ki eğer bunu yapmazsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, bana ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennemdir, dünyada da mutluluk yüzü göremezsin dediysem diyor Allah Teala, indirdiğim kitaplarla bunu duyurduysam, nebilerime, peygamberlerime verdiğim kitaplarla bunu duyurduysam ve her devirde bütün kavimlerdeki resullerimde de bunu hep insanlara tekrar tekrar söylettiysem ve bütün bunlara rağmen benim emrime değil de şeytanın emrine tabi oldularsa, bir tek dileği bile kendilerini yaratan Allah'a çok gördülerse, onları bu sonsuz saadetlere ulaştıracak olan sadece o tek dileği de çok gördülerse, o zaman onların hakkı cehennem değil midir? Sevgili kardeşlerim, mantık ölçülerine göre bir düşünün bakalım. Allah sizden ne istiyor? Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor, bu kadar. Geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Size namazı sevdirecek olan o, orucu sevdirecek olan o, açlık duyurmayacak olan o, oruçta, namazda fiziğin ötesine geçmenizi sağlayacak olan o, önünüzde yeni alemlerin açıldığını göreceksiniz namaz kılarken. Gözlerini kapattığın zaman açıkken de görebilirsin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa ve bu kadar küçücük bir şeyle, bir küçücük dilekle sizi sonsuz mutluluklara, sonsuz bir cennet hayatına ulaştıracaksa, yani şu dünyadaki 50-60 senelik, 100 senelik hayatı uzun bir devre olarak mütalayanlar için, milyarlarca sene orada Allah'ın cennetine kalmak sonsuz bir hayattır. Bu sonsuz mutluluğa karşılık benim istediğim şey diyor Allah Teala, bir tek bana ulaşmayı dilemekse, bir tek dilekse ve benim yarattığım insanlar buna nankörlük edip de benim emrimi yerine getirmiyorlarsa bu beni hiçe saymaktır diyor Allah Teala. Onları o kadar sevmeme rağmen bu sevgime ihanet etmektir diyor Allah Teala. Küfranı nimettir diyor. Nimetin küfranıdır diyor bu. Ve diyor onları cezalandırırım. Hem de bu cezalandıracağımı baştan söylerim. Ben sizi cezalandırmak istemiyorum. Sizi ne kadar çok sevdiğimi ispat etmek istiyorum size. Ölçü meydanda, bir tarafta, terazinin bir tarafında bir tek dilek var. Allah'a ulaşmayı dilemek, sadece dilemek. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın cennetine gitmeyi dilemiyor musunuz? Hepiniz cennete gitmek istersiniz. Öyleyse ne olur yani deseniz ki ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki bu talebiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine götürecek. Dileğinizin bu olduğunu hepiniz kabul ediyorsunuz. Hepiniz cennete girmeyi düşünmüşsünüz, talep etmişsiniz, istiyorsunuz. Ona ulaşmak için, Allah'ın cennetine ulaşmak için bu dileğinizin hüviyetini değiştireceksiniz sadece, bu kadar. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Serbest iradeniz bunu kalbinizle söyleyecek. İrade devreye girmişse mutlaka onu söyleyecek olan kalptir. Ve Allah Teala hep kalbinize bakar. Dilerseniz kendinizi kurtardınız. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Hayır, Allah seçmedi. Allah sizi cehennemine göndermedi. Siz cehenneme kendinizi gönderdiniz. Sevgisini Allah-u Teala daha nasıl ifade etsin sevgili kardeşlerim? Bir hiç sebebiyle, sadece bir dilekle milyarlarca senelik bir mutluluk, dünya mutluluğunda yarısı. Nefs tezkiyesini garanti ediyor Allah-u Teala. Yani nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini yok etmeyi garanti ediyor bir dileğinize karşılık. Mutlaka dünya hayatını yaşarken de yarı yarıya bir mutluluğu garanti ediyor Allah-u Teala. Ya devam ederseniz, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra devam ederseniz, oho! O zaman asıl dünya mutluluğunun ne olduğunu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın garanti standartlarına bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediniz, üçüncü basamaktasınız. Allah Teala derhal Rahim Esma'sı tecelli etti. Size Furkan verdi 7 tane. Takva sahibi oldunuz çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. 7 Furkan'la bütün günahlarınızı örttü. Ve 12 tane ihsan aldınız Allah Teala'dan. Mürşidinize ulaştınız. Siz yapmadınız. Hep bunları yaptıran Allah. Sizin yaptığınız şey, şu cüz'i iradeniz var ya, kişisel iradeniz, külli iradenin bir cüz'ü, bir parçası olan, size ait olan irade, o iradeyle dilediğinizi yapmakta tamamen serbest bırakıldınız. İşte o serbest bırakılan insanların seçimi Allah için son derece önemli. Çünkü bu aklı başında bir kulun, bir mahlukun onu yaratıcısına olan saygısını, sevgisini ifade eder. Kişi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişinin dizaynı son derece basit bir olaydır. Mutlaka o kişi Allah-u Teala tarafından ruhu kendisine ulaştırılacak olan bir kişi olacaktır. O kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından Allah'a ulaştırılacaktır. Kesin. Hiçbir negatif faktörün oluşması mümkün değildir. Allah'a ulaşıncaya kadar ne şeytan ne o kişinin kendisi buna karşı çıkamazlar. Çünkü iradeleri Allah'ın ilahi iradesi tarafından kontrol altına alınmış, bloke edilmiştir. Yani sevgili kardeşlerim, mutluluğu adeta Allah Teala size zorla yaşatıyor. Çünkü onu hak ettiniz. İradeniz başka bir şeyler de söylese Allah Teala kabul etmiyor onu. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştırır. Ve mutlaka nefsinizin kalbindeki %51'lik tezkiyeyi de gerçekleştirir Allah Teala. Kalp temizliği, kalbinizin afetlerinin %51'ini mutlaka yok eder. %2 rahmet nuru yerleştirir nefsinizin kalbine. %49 da fazıl yerleştirir. O yerleştirir. Ne oldu? İrşat makamına ulaştınız. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Nefs tezkiyesine başladınız. Hepsini yaptıran Allah-u Teala, bunlardan hiç sıkıntı duymadığınız gibi büyük mutluluk duyuyorsunuz. Zikrinizi yaparken, namaz kılarken, oruç tutarken, zekat verirken, Allah'ın bütün güzelliklerini işlerken, özellikle zikrederken büyük zevk duyuyorsunuz. Bunu size veren, yaşatan, bu zevki tattıran Allah'tır. Yaptığınızsa bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamak, 14. basamakta Allah'ın size gösterdiği ve kalbinize de sevdirdiği mürşidinize ulaşmak ve tabiyeti sağlamak. 21. basamakta ruhunuzu kendisine ulaştırmak. Hepsi Allah'ın işi. Allah yaptırıyor hepsini. Bundan sonra siz aklınız başınızdaysa, Allah Teala ben Allah'a ulaşmayı dilediğim için verdiği sözü yerine getirdi. Ruhumu kendisine ulaştırdı. Bana bu büyük mutlulukları yaşattı. Öyleyse ben Madem ki Allah Teala diyor ki kim bana tevekkül ederse, yani beni vekil ederse hedefine, neydi hedefi? Allah'a ulaşmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren Allah'ı vekil etmiştir. Allah'a vekil ettiği anda ilahi irade, Allah'ın iradesi o kişinin cüz'i iradesini bloke eder, kontrol altına alır. Vekil olarak o kişinin hayatına girer Allah Teala. Ve mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır, nefsinin kalbindeki bu güzellikleri gerçekleştirir. Kişi bunu görüp de Allah Teala bana ne söz vermişti? Ruhumu kendisine ulaştıracaktı. Ne yaparsam, Allah'a ulaşmayı dilersem, diledim, Allah Teala hamdolsun ki bunu gerçekleştirdi. Öyleyse ben fizik vücudumu da Allah Teala'ya teslim etmeyi dilersem, Allah Teala mutlaka gene beni kontrol altına alacaktır irademi ve beni kendi zatına ulaştırmaksa dediğinde ruhumu kendisine nasıl ulaştırdıysa fizik vücudumu da Allah'a tam itaat eden bir hüviyete getirerek, yasaklarına riayet eden, emirleri mutlaka yerine getiren bir hüviyete getirerek fizik vücudumuzu da teslim alacaktır. Alacağına dair söz vermiş. Kim diyor tevekkül ederse ben bunu yaparım diyor. İş tevekkülde. Yani kişinin Allah'ı vekil etmesinde. Vekil kelimesi, vekalet kelimesi, müvekkil kelimesi ve konuların bu noktadaki esasını teşkil eden tevekkül kelimesi aynı kökten geliyor. Allah'a fizik vücudunu da teslim edeceğine iman eden kişi Allah'a ikinci defa tevekkül etmiştir. Ve Allah mutlaka onun fizik vücudunu teslim alır. Bu noktada o kişinin mutluluğu, dünya mutluluğu %80'i mutlaka aşar, %100'e doğru yükselir. Geriye kalan birazcık sıkıntı henüz nefsin afetlerinin tamamlanmamasından kaynaklanır. Yoksa fizik vücut Allah'ın bütün emirlerine riayet eder, yasakları asla işlemez. İradi yapı Allah'ın ilahi iradesidir ve kişiyi mutlaka o noktaya ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu noktada Allah'a fizik vücudunu kişi nasıl teslim etmiş olur? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Burası o kişiye üçüncü kat cenneti sağlar. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, ikinci kat cennet mürşidine ulaşıp tabiyet sırasında, üçüncü kat cennet ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, dördüncü kat cennet de fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman tahakkuk eder. Dünya saadeti ruhunu Allah'a teslim ettiğinde %50'yi aşmışken, fizik vücudunu teslim ettiğinde bu rakam dünya saadetinin toplam saatlere oranı %80'i aşar. Burası 25. basamak. 26. basamakta kişi daimi zikrin sahibi olur. 27. basamakta da nefsini Allah'a teslim eder. Her ikisi de hikmet basamaklarıdır. Burada o kişinin dünya saadeti %100'dür. Kişi daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. %100, %98 fazıllar, %2 de rahmet nurları o kişinin nefsinin kalbini %100 doldurur. Ve bu noktada dünya saadetinin temelini teşkil eden uyum hali mutlak olarak tahakkuk eder. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Başlangıçta neden mutsuzsunuz? Çünkü nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle dolu. Yani nefsinizin kalbi Allah'ın bütün emirlerini asla işlemek istemez. Hiçbir emrini asla işlemek istemez. Bütün yasaklarını da mutlaka yapmak ister. Halbuki ruhunuz fazıllar iç muhtevasında olan hasletler sebebiyle asla böyle değildir. O hasletler onu Allah'ın bütün emirlerini yapmaya götürecek bir hüviyettedir. Yasaklarında asla işlemeyecek bir özellik gösterir. Yani ruhunuzun hasletleri topyekun Allah'ın bütün emirlerine itaat ederler. Yasaklarına asla iltifat etmezler. Yasakları asla işlemezler. Yapıları böyledir. Öyleyse nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini yapmamak istiyor. Ruhunuz yapmak istiyor. Nefsiniz Allah'ın bütün yasaklarını işlemek istiyor. Ruhunuz da asla işlemek istemiyor. Birisi yanlışı şeytanın emrinde, ikincisi doğruyu Allah'ın emrinde gerçekleştirmek istiyor. Ama karar vereceği aklınızdır. Eğer Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, serbest olduğu, Allah'ın bütün yasaklarının işlendiği bir ortam söz konusuysa, aklınızın şuurlanma ortamı buysa, aklınız hep nefsinizin afetlerine yeşil ışık yakacaktır. Şeytan da onu talep ettirecektir size. Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyeceksiniz. Arkasından Allah size azap edecek. Ruhunuza, nefsinize huzursuzluk verecektir. Ve mutsuz olacaksınız. Hem olayları yaşarken mutsuz olacaksınız, hem de sonraki bu cezalandırma sebebiyle mutsuz olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ya huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak veya huzursuz olmak. Öyleyse her şey bize bağlı. Bizim kararımıza, bizlerin Allah'a ulaşmayı dilememize veya dilemememize. Allah-u Teala'nın indinde söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi sonsuz mutlulukların içine girecektir. Ve katlarda ilerledikçe her şey daha güzel olacaktır. Ruhundan sonra fizik vücudunu, sonra da nefsini Allah'a teslim edecektir. Nefs tesliminde o kişinin durumuna baktığımız zaman o kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Birinci özellik. Bu sebeple daimi zikrin neticesinde bu noktaya ulaşmıştır. Ve bu hedefe ulaştığı cihetle kalp gözü ve kalp kulağı mutlaka açıktır. Allah ile her an konuşabilir bir hale ulaşmıştır, bir noktaya ulaşmıştır. Ehli tezekkür olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için ehli hayırdır. Devamlı derecat kazanmakta olduğu cihetle ve diğer taraftan bu kişi için söz konusu olan şey mutluluğu yaşamak üzere hikmet sahibi olmaktır. Hüküm sahibi olmaktır. Burası mutluluğun, cennet mutluluğunun 5. katı, dünya mutluluğunsa %100'ünün %100 olarak devam ettiği bir ortam. Sonra bu kişi bu ihlas noktasından sonra irşada ulaşacaktır. Dünya saadeti gene %100'dür. Cennetin 6. katına ulaşacaktır. En sonra ise iradesini de Allah'a teslim edecektir. Dünya saadeti gene %100 olacaktır. Cennetin en son katına, 7. katına ulaşacaktır kişi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki bu hedeflere ulaşmak kişiye bağımlı bir olgudur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Bu bir iman müessesidir. Kişi iman ediyor ki Allah Teala mutlaka ruhunu kendisine, Allah'a hayattayken ulaştıracaktır. Böyle bir dizaynla kişi yola çıkıyor. Allah'a ruhunun ölmeden evvel ulaştırmasını temin sadedinde yola çıkıyor. Bu kişinin iman derecesine baktığımız zaman Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala huşu sahip huşuğunun o noktasında o kişinin ellezine diyor yezunnune ennehum milaki rabbihum ve ennehum ileyhi raciun. O kişi, huşu sahibi olan o kişi mutlak olarak inanır ki ruhunu ölmeden evvel Allah'a milaki kılacaktır. Ve ölümden sonra ruhu Allah'a tekrar rücu edecektir, geri dönecektir. Böyle bir standardın sahibi olan kişinin ruhunu, bu imanın mutlak olarak ruhunun oraya ulaşacağına inanan kişinin imanı gereğince Allah-u Teala onun ruhunu mutlaka oraya ulaştıracaktır. Böyle bir iman o kişinin Furkan sahibi olduğu noktada gerçekleşir. Artık işiten, bilen, gören bir insan mutlak olarak bu Allah-u Teala'nın kendisine bunları sağladığının farkına varan kişidir. Ve Allah'ın o istikamette kendisine mutlaka en güzeli temin edeceği kanısındadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu güzellikleri yaşamanız için bizi bilgilendirdi, ilim sahibi kıldı. Öyleyse bakıyoruz ki İnsanlar irşada ulaştıkları zaman onlar için daha büyük bir mutluluk söz konusudur. İradelerini Allah'a teslim ettikleri zaman en büyük mutluluk söz konusudur. Hazrül azim. Hazrın azimi. Burası Fevzül Azim'in, Hazrül Azim'in ve Ecrül Azim'in müştereken oluştuğu bir noktadır. Hem dünya mutluluğunun bütünü, hem cennet mutluluğunun adın cenneti, en üst kat, yedinci kat cennet. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala arzı göklerle yer kadar olan cennetlerden bahsediyor. Bir cennet ama bütün gökleri kaplıyor, bütün yer katlarını da kaplıyor. Buradan çıkan netice Allah-u Teala 7 tane gök katından bahsettiği cihetle 7 katın her birinde ayrı bir cennetin söz konusu olması. Öyleyse bu alemin bir maddi tarafı var. Bir de göklerde 7 kat cennet söz konusu. Allah Teala biz diyor yıldızları zemin katın tavanı kıldık diyor. Gök katları ondan sonra başlıyor. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala'nın hepinizden istediği şey hepinizin mutlu olmanızdır. Allah Teala mutluluk içinde bir dünya hayatı yaşamanızı, mutluluk içinde Allah'ın cennetine girmenizi, mutlak saadeti cennette devam ettirmenizi ister. İnsanlar Allah'ın ne söylediğinden, kendilerini yaratanın, kainatı yaratanın kendileri için cennetin denetleri ve cehennemi hazırlayanın Allah'ın emirlerini dikkate almadıkları zaman mutsuz insanlar oluyorlar, huzursuz insanlar oluyorlar. Dikkate aldıkları zaman da mutluluğu yaşıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse insanların dizaynına dikkatle bakın. Mutluluk müessesesi bütün insanlar için bir hedef olmalıdır. Ve Allah-u Teala da böyle olmasını istiyor. Hepiniz mutluluğun şahikasına yükselebilirsiniz. Her şey bir dilekle başlar, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar sade ve bu kadar kolay bir sebeple hepiniz hem cennet saadetini hem dünya saadetini yaşamak için Allah-u Teala tarafından mükafatlanmak yetkisinin, imkanının, hakkının sahibisiniz. Yeter ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim, mutluluk elinizle uzattığınız zaman tutabileceğiniz kadar yakın bir yerde. Bir tek dileğinizle her şeye sahip olmak, vazgeçmezseniz sonuna kadar bütün mutlulukları yaşayabilecek bir noktaya kadar yürümek. Ama en az zahmetle en büyük hazzı yakalamak, etap etap farklı neticeler gösteriyor. Bir kısmı Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde Allah-u Teala size üçüncü kat cenneti garanti ediyor, üçüncü kata kadar. Ve dünya saadetinde yarısını. Dünya saadetinin yarısı, cennet saadetinin üçüncü katı. Bir dilek karşılığı, başka hiçbir şey yok devrede. Sadece bir dilek karşılığı bu. Bu kadar sizi seven, bir tek dileğiniz için size hak ettiğinizin sonsuz kat fazlasını veren o Allah'tır. Mükafatı bol Allah. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya mutlaka ulaşmayı dileyin. Sadece bir dilek sizi beklemediğiniz kadar mutlu edecektir. Garanti Allah tarafından veriliyor. Biz sadece bir vekiliz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bu büyük mükafatları bir hiç karşılığı, bir dilek karşılığı sizlerin ayaklarınızın dibine seriyor. Biz de sizleri uyarıyoruz. Allah-u Teala diyor ki Resullerimize, insanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, amin olanları müjdelesinler diye ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye göndeririz diyor. Sizleri uyarıyoruz. Bununla vazifeliyiz. Mutluluk sizin de hakkınız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. İşte gene beraberce bir yola çıkıyoruz. Bu yol Allah'ın yolu. Allah-u Teala bu yolla insanları kendisine erdiriyor. Hepimize ruhundan üfürmüş. Ve o üfürdüğü ruhu öldüğümüz zaman değil, ölmeden evvel hayattayken geri istiyor. Ne olur bir insan dünya hayatını yaşarken Allah'a ruhunu ulaştırırsa ermiş evliya olur. Ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Yani Allah'ın ruhunu Allah'a teslim etmiş. Herkes bünyesinde bir emanet taşır. Doğumdan sonra, o kişi doğduktan sonra Allah Teala ona ruhundan mutlaka üfürür. İşte böylece ruh, fizik vücut ve nefs bir üçlü vücuda getirir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hep bilirsiniz ki bu emaneti Allah'a teslim etmekle görevlisiniz. İşte bir insanın kendisinde bir emanet olan ruhu Allah'a ulaştırabilmesi için Allah Teala bir şart koşuyor. O kişinin mutlaka Allah'tan mürşidini sorması lazım ve o mürşide tabi olması lazım. Tabi olursa ne olur? Tabi olmak el öpmekle gerçekleşen bir olaydır. Mürit, yani Allah'a ulaşmayı murad eden kişi, dileyen kişi, mürit, murad eden demek. Mürit, mürşidini, yani irşad eden, kendisini irşad edecek olan mürşidi, mürşid irşad eden demek, rüşte ulaştıran demek. Yani ruhunu Allah'a ulaştıran kişi. O zaman kişi rüşte ulaşmış olur. Mürşit rüşte Allah'a ulaştırandır. Peki bu ulaşmakla, ruhun ulaşmasıyla manevi tekamül bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Bu birinci teslim alan ruhun teslimidir. Bundan sonra kişi daha çok daha çok zikretmek suretiyle fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Sonra kişi daimi zikre ulaşarak nefsini Allah'a teslim edecektir. Sonra daimi zikirde büyük hamleler yaparak sonunda iradesini de Allah'a teslim edecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala herkesin Allah'a teslim olmasını istiyor. Dinimizin adı İslam dini, yani teslim dini, kime teslim? Allah'a teslim dini. Ve ruhumuzu ve fizik vücudumuzu ve nefsimizi ve de irademizi Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz. Cennetle cehennemi ayıran şey bu teslim mi? Hayır. Teslimden çok daha evvel bir insan cehennemden kurtuluyor. Cehennemden kurtulmanın bir tek yolu var. O kişinin Allah'a mülaki olmayı dilemesi. Bir kişi Allah'a mülaki olmayı dileyip ölürse, daha mürşidini sormuş veya sormamış. Sormuş, görmüş ama mürşidine ulaşmadan ölmüş. Daha sormaya bile vakit kalmadan Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüş. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, bu dilek kalpten bir dilekse, o kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Kişi dileğinin kalpten bir dilek olduğunu veya olmadığını anlar mı? Gayet tabii. Çünkü eğer gerçekten kalpten bir dilekle kişi Allah'a dilemişse, o kişi mutlaka şiddetli bir talep içinde olacaktır. Mürşit arayışına girecektir. Ve bir mürşide vücut ihtiyacını ona kesin bir şekilde hissettirecektir. O zaman bir kişi gidip herhangi bir mürşide ulaşır mı? Ulaşabilir. Ama sevgili kardeşlerim, olması lazım gelen ne? Olması lazım gelen şey, kişinin hacet namazını kılması, Allah'tan mürşidini sorması ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşması. Mürşidine ulaşan herkesin ruhu, o kişinin tabiyeti sırasında, mürşidine tabi olması sırasında vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Peki ki Allah'a ulaşmayı dilese ve bu noktada Allah'a ulaşmayı diledikten hemen sonra ölse, bu kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa bu kişi şiddetle bir irşat ihtiyacı duyacaktır. İrşad olma. Mürşit, irşad eden demek. Bu sebeple bir mürşit arama bu kişi için dayanılmaz bir taleptir. Mutlaka mürşidine ulaşmak isteyecektir. Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen kişi bu talebi mutlaka hissedecektir içinde. Hissetmesi onu nereye götürecektir? Hacet namazını kılmaya. Boy abdesti alacaktır. Hacet namazı kılacaktır. Ve Allah'tan mürşidini isteyecektir. O gece boy abdesti alan, mürşidini Allah'tan talep eden kişi, Allah Teala'nın indinde talepte bulunmuşsa, mürşidini talep etmek bu taleptir işte. O zaman Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte o mürşid Çin'de olsa, Yemen'de olsa, dünyanın neresinde olursa olsun, mürit, yani murad eden kişi mürittir. Mürşid, yani irşad eden kişi mürşittir. Bu tabiyet müessesesi

kendisine görev verdiği o kişiye ulaşarak ona tabi olmak. O zaman kişi çok daha sağlam bir zeminde olur. Ruh 7-8 aylık bir devre içinde de ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırır. Neden diyoruz mutlaka kelimesini niçin kullanıyoruz? Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah'a ulaştıracak. Bize düşen, insanlara düşen Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bu münasebetle Allah Teala o kişiye mürşit sevgisi verir. Ve o kişinin meşrebine, o kişinin ahvaline uygun bir mürşit Allah Teala tarafından tayin edilir ve o kişi hacet namazını kıldığında mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterir. Kişi mürşidinin bulunduğu yere ulaşarak önünde diz çöker, el öper ve tabi olur. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı mutlaka bir cereyanın geçmesine icap ettiriyor. O kişiyi bu cereyanı mürşidinden almıştır. Yani mürşitlik görevini yapan kişi cereyanı kendi mürşidinden almıştır. Onun mürşidi de kendi mürşidinden almıştır. Öyleyse herkes için Allah'ın cereyanına ulaşmak mümkündür. Allah'ın bu konuda ortaya koyduğu muhteva kişinin mutlaka hacet boy abdesti alması, hacet namazını kılması ve Allah'tan mürşidini sorması suretiyle olayı tahakkuk ettirir. Öyleyse bir insan sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dilememişse, böyle bir talebi yoksa onun bir mürşide tabi olması fazla bir şey ifade etmez. Mutlaka müridin talebi söz konusu olacaktır. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bana bu hedefi sağlayacak olan mürşidi bana göster şeklinde bir taleple kişi boy abdesti aldığından sonra böyle bir talebi yapar ve istihare namazını kılar. Ondan sonra da Allah Teala ona mürşidini gösterir. Öyleyse bir insan için bu mutlak bir görev mi? Evet, bütün insanlar için Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış. Bir. Mürşide tabiyeti farz kılmış. İki. Ve bu sebeple tabiyet sebebiyle vücudundan ayrılan ruhunun Allah'a ulaşmasını farz kılmış ve bu görevi kendi üzerine almış. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kula düşen ne? Allah'a ulaşmayı dilemek, arkasından da hacet namazını kılıp mürşidini sormak, o mürşide tabi olmak. Tabi olunca, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olunca ruh otomatik olarak vücuttan ayrılır.

Ve Allah'a doğru yola çıkan yüzlerce belki binlerce insan ruhunun yolculuğuna o da ilave olur. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Ruh yedi tane gök katını birer birer aşacaktır. Yedinci gök katında soldan sağa doğru yedi tane alem geçecektir. Ve yedinci alemden, Sitet-i Münteha'dan, yedinci alemde bulunan Sitet-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak üzere yükselecektir. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın yarattıkları arasında en çok sevdiği mahluk insandır. Sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunduğu için bu kesin delille bunu söylüyoruz. Başka bir mahlukuna Allah Teala ruhundan üfürmüyor. İnsana üfürüyor. Mesela cinler de var. Ama onları Allah Teala ruhundan üfürmüyor. Cinlerin ruhu yok. Fizik vücutları var, nefsleri var. İnsanların fizik vücutları var, nefsleri var. Ama eğer Allah'a ulaşmayı denemişse kişi ve bu istikamette Allah'a ulaşmayı denemişse onun Allah Teala tarafından doğar doğmaz kendisine üfürdüğü ruhu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkartmak için kişi hazır demektir. Bu yolculuk Allah'a kadar devam eder. Ruh sonsuz hızla Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Ve mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'ın zatında ifna olacaktır. Yani yok olacaktır. İşte bu Allah'ın zatına ulaşmak vuslattır. Allah'ın zatında yok olmak, Allah'ın zatında ifna olmaktır. İfna yani fani olmak. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın biz insanlara sadece biz insanlara ruhundan üfürmesi size ne anlatıyor? İnsan olarak yaratıldığınız için Allah-u Teala'ya çok hamd etmelisiniz, şükretmelisiniz. İnsan olmak bu muhtevayı mutlaka almak demektir. Allah Teala insanlara ruhundan üfürüyor. Ama cinlere ruhundan üfürmemiş. Cinler de dinleri yaşıyorlar. Ama ruhlarını Allah'a ulaştırmak diye bir müesseseleri yok. İnsanlar fizik vücutlarını Allah'a teslim ederler, cinler de teslim eder mi? Ederler. Nefslerini teslim ederler, iradelerini teslim ederler. İnsanlar gibi onlar da velayet kıdemlerini geçerler. Ama insan için bir farklı olay vardır. İnsanoğlu Allah'ın ruhunu taşıdığı cihetle diğer bütün mahlukattan ayrılır. O
özel bir durumdur. Sadece insan adı verilen mahlukun Allah-u Teala'nın nimeti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratılan bizler arkamızda çok güzel bir iz bırakmalıyız. Başka insanlara en güzel davranışlarda bulunarak bizden insanlar sevgiyle bahsetmeliler. İnsanlara Allah'ın güzelliklerini anlatmak, Allah'ın insanları ne kadar çok sevdiğini anlatmak, Allah'ın insanlardan sadece onların mutlu olmalarını istediğini belirtmek. Allah-u Teala sadece bir tek şey ister sevgili kardeşlerim. İnsanlar mutlu olsunlar. Allah'a ulaşmayı dileyen insan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insandan daha mutludur. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, Allah'a ulaşma dileğinden sonraki devrede de mutluluk kazanacağı için Allah'a ulaşmayı dileyenden daha çok mutludur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi, ruhunu teslim eden kişiden daha mutludur. Nefsini Allah'a teslim eden kişi, fizik vücudunu teslim edenden daha mutludur. Bundan sonraki irade teslimi, nefsin tesliminden de daha üstün bir yapıyı temsil eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu bizim muhtevamıza dayalı olarak devam ediyor. Önce ruhumuzu Allah-u Teala'ya teslim ediyoruz. Sonra fizik vücudumuzu teslim ediyoruz. %80'den daha fazla nur birikimiyle gerçekleşebilir bu ancak. Sonra irademizin teslimi %100 Allah'ın nurlarıyla dolu bir kalbi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, her şey en güzel bir dizaynda bütün insanlar için geçerli. Allah-u Teala sadece ve sadece insana da verilen mahlukundan aynı seni kendi suretinde yarattım diyen Allah-u Teala insana da verilen bu mahlukundan hoşnut olmak ister. Ondan razı olmak ister. Onun için şartlarını koymuş. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Ruhunuzu Allah'a bana ulaştıracaksınız diyor. Fizik vücudunuzu bana teslim edeceksiniz diyor. Nefsinizi teslim edeceksiniz diyor. Ve en sonunda da iradenizi de bana teslim edeceksiniz diyor. Sevgili kardeşlerim, bir insanın sonu ya cehenneme gitmektir ya da cennete girmektir. İkisi de geçerli. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın cennete girmesi mümkün olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemek konunun aslını teşkil eder. Birinci kat cennet ancak Allah'a ulaşmayı dileyen birisine açıktır. Müşride tabiyet daha sonraki kat cenneti ifade eder. Tabiyetle beraber ruh Allah'a doğru yola çıkar ve ruhun Allah'a
7-8 aylık bir devrede ulaşması söz konusudur. Bu ilk teslimdir. İlk teslim ruhumuzun Allah'a teslimidir. Sonra zikrimizi arttırdıkça arttırırız. Ve %80'lik bir noktaya ulaştığımızda fizik vücudumuz da Allah-u Teala'ya teslim olur. Sonra daimi zikre ulaşırız. O zaman nefsimiz de Allah'a teslim olur. İşte böylece ruh, fizik vücut ve nefs hepsi Allah'a teslim olmuştur. Allah-u Teala istiyor ki herkes bunu gerçekleştirsin. Herkes Allah'ın kendisi için nasip kıldığı en büyük mutlulukları yaşasın. Herkes şu dünya hayatını mutlu olarak geçirsin ve kıyametten sonra da sonsuza kadar Allah'ın cennetinde kalsın. Öldükten sonra Allah'ın cennetine girsin ve sonsuza kadar Allah'ın cennetinde kalsın. Tabiatıyla Allah'ın cennetine gidecek olan şey fizik vücutlarımız değil, nefslerimizdir. Sevgili kardeşlerim, ruhlar, nefsler ve fizik vücutlar bir bütünü temsil ederler. Orada cennet veya cehennem bütün insanlar için varit olan bir şeydir. Bütün insanlar neticede ölümlerinden sonra Allah'ın ya cennetine ya da cehennemine mutlaka gireceklerdir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı ne? İstiyor ki herkes cennete girsin. Bunun için o kadar şartları kolaylaştırmış ki insanoğlunu Allah Teala'nın ne kadar çok sevdiği son derece açık olarak belli oluyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş olsa, hemen arkasından da ölse, bu dilek tek başına o kişiyi birinci kat cennete almaya yeterlidir. Bir insan yaşıyor, mürşidine tabi olmak gereğini duyacaktır, hacet namazını kılacaktır, Allah'tan mürşidini soracaktır, tabiyetini gerçekleştirecektir. Bundan sonra ölen bir kişi mutlaka ikinci kat cennete girer. Tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruh, diğer ruhlarla birlikte Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Ve mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. O Allah'ın ruhudur. Allah'ın zatına mutlaka ulaşacaktır. Ulaşır, ulaştığı zaman o kişi ermiş evliya olur. Üçüncü kat cennetin sahibidir. Bundan sonraki safha fizik vücudun teslimidir. Fizik vücudunu teslim eden kişi dördüncü kat cennetin sahibidir. Sonra kişi daimi zikre ulaşır. Beşinci kat cenneti sahibi olur. Sonra muhlis olur. Sonra da iradesini Allah'a teslim eder. Muhlis olduğu zaman altıncı kat cennet, iradesini Allah'a teslim ettiği zaman yedinci kat cennet onundur. Sevgili kardeşlerim, hayatınız her an iki tane kerame katibin meleği tarafından filme alınıyor.
Birisi şahittir, birisi de ilmi çeken. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayatınızın her anı, her an kazandığınız ve kaybettiğiniz dereceler oraya kaydedilmek suretiyle ve onların toplanması suretiyle hayat boyunca devam eder. İşte Allah'a ulaşmayı dileyip tören bir insan birinci kat cennete mutlaka girecektir. Sonra mürşidine tabi olan bir kişi daha fazla yaşayamamış, tabiyetten sonra ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu noktada kişi üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Sonra bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Muhdis olacaktır. Ve neticede iradesini de Allah'a teslim edecektir. 5., 6. ve 7. kat cennetlerinde sahibi olacaktır. Daimi zikrin sahibi olan, nefsinde hiç afet kalmayan kişi her zaman mutludur. Onun nefsinin kalbinde afet olmadığı için başka insanlara karşı kin duyabilmesi mümkün değildir. Ona kötülük yapılmaz mı? Yapılır. Yapılır ama o onları affedecektir. Üzerinde durmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, insanlar için bir tek dilek, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum tarzında bir dilek ve kişinin bu dileğin hemen arkasından ölmesi halinde bu kişi cehenneme girmez. Allah'a ulaşmayı diledi diye birinci kat cennet onundur. Onun için eskiler birisi ölürken mutlaka böyle bir talepte bulunmasını sağlamaya çalışırlardı. Sevgili kardeşlerim, insan için mutlu olmak zor bir şey değil. Çünkü bütün insanların etrafında mutlaka başkaları vardır. Bir kişi mutlu olmak istiyor, kolay, başkalarını mutlu etsin. Etrafında 4 kişi olan bir insan, o 4 kişiyi mutlu ettiği takdirde onların her birinin yaşadığı mutluluğun 4 katını yaşayacaktır. Ya da hepsinin toplamı kadar mutluluğu yaşayacaktır. Biri A kadar, biri B kadar, biri C kadar, biri de D kadar mutlu olsa, o mutluluğa onları ulaştıran kişi A, B, C, D ve D kişilerinin mutluluklarının toplamını yaşar. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki insanlar bir bilseler Allah'a teslim olmayı dileseler bir dilekleri bile onları kurtarmaya yeter. Belli olur mu? Tabii belli olur sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir insan artık başka insanlara negatif istikamette bir davranışın sahibi olmaz. Allah Teala onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunun için o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Bu kişi Allah'ın kendisi için seçtiği mürşidi Allah'tan soracak, ona ulaşacak. Ulaştığı zaman o mürşidi sevdiğini hissedecektir. Allah Teala
Abesle iştigal etmez. Allah-u Teala'nın her yaptırdığı şey en üst seviye bir muhtevayı ifade eder. O Allah, her şeyi yaratan, hepimizin sahibi. Ve insanlar, devamlı olarak hayatları filme çekilen insanlardır. Her an kiramen katibin melekleri, her saniye kazandığınız veya kaybettiğiniz dereceleri filme alırlar ve iki taraflı derecelere ilave ederler. Daima iki melek vardır ve daima hayatınızın her saniyesi filme alınır. Her saniye ya derecat kazanırsınız ya da derecat kaybedersiniz. Sonuç bellidir. Kimin tartıları kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri geçmişse onların gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, insan için her şey öylesine güzel ki, onların, insanların mutlu olması için Allah Teala her şeyi yapmış. İnsanlardan sadece mutlu olmalarını istiyor ve bunu bekliyor. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin de mutlu olması mümkün değil. Çünkü nefsi afetlerle dolu. Bir muhteva Allah-u Teala'nın indinde Allah'ın hep insanları kurtarmak üzere her şeyi dizayn ettiği hakikatine dayalı olarak tahakkuk eder. O, yarattığı bütün mahlukat içinde en çok insanı sever. Yarattığı bütün mahlukat içinde sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. Sevgili kardeşlerim, bu sebeple Allah-u Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Hepiniz onun için kıymetlisiniz. Hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bizim kardeşimiz olanlar, her biri tabi olduğu için kardeşimiz olmuştur. Bu tabiyet onların mutlaka ikinci kat cennete girmesine sebebiyet verir. Tabiyetin sonu ise 5-6 aylık bir zamanda, belki 7-8 aylık bir zamanda o kişinin ruhunun, burası çok önemli, Allah tarafından kendisine ulaştırılmasıyla son bulur. Ne demek bu? Allah dilediğini kendisine seçer ve onların ruhlarını kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın seçtikleri Allah'a ulaşmayı dileyip de bunun arkasından gereğini yapanlardır. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor sevgili kardeşlerim. Hepinizin ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de kendisine teslim etmenizi bekliyor. Allah Teala'nın hepinizi bütün teslimlere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz.
Sevgili kardeşlerim, Allah'ın herkese sevdiğini biliyorsunuz. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir yükselme söz konusu. Biz insanlar mutlu yaşamak istiyorsak, kendimizi başkalarının mutluluğuna adamalıyız. Kim başkaları için yaşıyorsa, o insan mutludur sevgili kardeşlerim. Kim başkalarını mutlu etmek için yaşıyorsa, o insan huzur içindedir. Allah ona mutlulukların doruklarında yer verir. Aslında bizi kendimizi mutlu etmenin yolu başkalarını mutlu kılmaktır. Başkalarına huzur vermektir. En çok o insanlara acırız ki nefslerindeki afetler sebebiyle hep başkalarına ters, kötü davranışlarda bulunurlar, kötü muamele ederler ama en çok üzülen kendileri olur. Sevgili kardeşlerim, hiç dünyanızda bir terazi her an sizin yaptıklarınızı tartar. Ya sıfırın üstünde bir değerde güzel bir şeyler yaparsınız, derecat kazanırsınız veya derecat kaybedersiniz. Kim başka birini üzecek olan bir davranışta bulunmuşsa derecat kaybeder. Kim bir günah işlemişse derecat kaybeder. Zaten günah derecat kaybı istikametinde kullanılır. Sevap da derecat kazanma istikametinde kullanılır. Kimin sevabı günahlarından fazlaysa dediğimiz zaman kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olduğu zaman anlamına gelir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın isteği ne diye bakalım olayımıza. Allah Teala'nın isteği son derece açık. Allah hepinizin mutlu olmasını istiyor sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak, sizlerin mutlu olması Allah Teala'nın talebi bu istikamette. Kim mutlu olmak istiyorsa bunun en kestirme yolu başkalarını mutlu etmektir. Burada büyük bir imkanın sahibisiniz. Çünkü mutlaka etrafınızda birçok insan vardır. Her an havasta bulunduğunuz, her an konuştuğunuz, her an kendileriyle beraber olabileceğiniz insanlar. Sevgili kardeşlerim, her birine birer parçacık mutluluk versek, onları huzurlu kılacak şeyler konuşsak, söylesek, sadece kazanmış olmaz mıyız? Kimi ne kadar mutlu etmişsek, onları üzecek değil de sevindirecek, mutlu edecek şeyler söylediğimiz zaman o insanlar mutlu olurlar. Etrafımızdaki insanların hepsine mutluluk ulaştırabilirsek, aynı mutluluğu Allah Teala bize de yaşatacağı için her birinin 8-10 katı mutluluğu asıl biz yaşarız. Sevgili kardeşlerim, her şey
insanları sevmekle başlıyor. Severseniz sevdiklerinizi mutlu etmeye çalışırsınız ve asıl siz mutlu olursunuz. Nefret ederseniz sadece devamlı derecat kaybeden birisi olursunuz. Hayatını boşa geçirmekte olan birisi. Nefretin hiç kimseye faydası yoktur. Nefret sadece derecat kaybettiren nefsin bir afetidir. Neden derecat kaybettiren? Çünkü nefret neticede o kızdığınız insana yanlış bir davranışta bulunmanızı sağlamaya çalışır. Nefretin hedefi başkalarına huzursuzluk vermektir. Nefret eden bir insan, nefret ettiği kişinin acı duymasını ister, huzursuz olmasını ister, ona kötü muamele etmek ister. Ve bunu yaptığı zaman da derecat kaybeder. Unutmayın ki sadece iki tarz derecat var. Kaybettiğiniz dereceler, kazandığınız dereceler. Hiçbir saniyeniz yoktur ki ya derecat kazanmış olmayın ya da derecat kaybetmiş olmayın. Belki insanlar düşüneceklerdir. Ben şu anda burada oturuyorum. Hiç kimseye bir zararım yok. Ama kimseye zararım olmadığına göre, kimseye faydam da olmadığına göre ne derecat kaybediyorum ne de kazanıyorum. Öyle mi diyorsunuz? Yanlışınız var sevgili arkadaşlarım. Allah Teala diyor ki otururken, ayaktayken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Öyleyse Allah Teala'nın dini açıdan verdiği emirlerin başında zikir geliyor. Zikir insanı mutlu edecek olan Allah'ın en büyük hediyesidir. Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ettiğiniz sürece Allah'ın katından nefsinizin kalbine devamlı nurlar iner. Onlar nefsinizin kalbini serinletir, huzura kavuşturur. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, sevmek, başka insanları severseniz o zaman mutluluğu yaşayabilirsiniz. Sizin için söz konusu olan şey sevmektir. Seven insan sevdiğini mutlu etmeye çalışır. Nefret eden kişi ise nefret ettiğini mutsuz etmeye çalışır. Kalbinizden nefreti söküp çıkartın. Sevgili kardeşlerim, size kötülük etmiş olabilirler. Ama unutmayın ki size kötülük edildiği zaman kötülük eden kişi derecat kaybetmiştir. Hangi ölçüde bir kötülük yapmışsa o kadar derecat kaybetmiştir. Ama siz o size kötü davrandı, sizi üzecek bir davranışta bulundu diye onun kaybettiği dereceleri kazanırsınız. Otomatik bir sistem, Allah'ın bu otomatik sistemi hep çalışır. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Huzur içinde yaşamasını ister. Sizin için de aynı şeyler söz konusu sevgili kardeşlerim. Biliyorsunuz ki Allah Teala herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir dizayn söz konusudur. Allah nefret etmez. Allah Teala sadece sever. Ama Allah Teala öyle kanunlar koymuştur ki
Hiç kimse yaptığının karşılığını almasın, bu mümkün değildir. Kim bir başkasına mutluluk verecek, onu sevindirecek bir davranış biçimi sergilerse bundan derecat kazanır. Kim bir başkasını üzecek bir davranış biçimi sergilemişse bundan derecat kaybeder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazlaysa o zaman gideceğimiz yer cehennemdir. Kazandığımız dereceler kaybettiklerimizden fazlaysa o zaman da cennettir. Allah Teala istiyor ki o kişinin kazandığı dereceler kaybettiklerinden fazla olsun. Ve buna göre kavramını koymuş. Sevgili kardeşlerim, insanları severseniz onları incitecek olan davranışlarda bulunmazsınız. Bulunmazsanız bunun manası sizin hep derecat kazanmanızdır. İşte başka insanlara kötülük eden, döven, yaralayan, öldüren insanlar hep derecat kaybedenler. Başka insanlara sözle kötü davrananlar derecat kaybederler. Karşınızdakinin kalbini ne kadar kırdınız, o kadar derecatı o kişi kazanır. Kalbini kırdığınız kişi kazanır ama siz kaybedersiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, madalyanın öbür tarafına bakalım. Kimi mutlu kılarsanız siz derecat kazanırsınız, o da mutluluğu yaşar. Öyleyse derecat kazanmak ve kaybetmek büyük ölçüde bizim elimizdedir. Şimdi başkalarının bizim üzerimizdeki tesirini alalım. Bir başkası bize bir kötü davranışta bulunmuşsa biz derecat kaybederiz. Eğer bizi sevindirecek bir davranışta bulunmuşsa derecat kazanmayız. Ama mutlu oluruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğu veren kişinin durumu ne? O derecat kazanır. Mutsuzluğu veren kişinin durumu ne? O derecat kaybeder. Derecat önemli mi? Evet, kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazlaysa kıyamet günü yapılan hesaplamada amel defterimizde görünür. Kazandığımız dereceler kaybettiklerimizden fazlaysa gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Ama ya kaybettiğimiz dereceler fazlaysa o zaman insanın gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, cehennemde bir sürü kalınıp da cennete girilir masalı bir büyük yalandır. Ve insanların Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini, başka dinde olanların Allah'ın Tevrat'ını, Allah'ın İncil'ini bilmemelerinden kaynaklanır. Sevgili kardeşlerim, dünya artık her türlü insanın birbiriyle rahatla haberleşebileceği bir bütünlük taşıyor. Onun için başka dinleri de dikkate almamız lazım. Baktığımız zaman Musevilerin dini mi, Hristiyanların dini mi, 7 Safa ve 4 tane teslimin Hristiyanlarda da, Musevilerde de aynen mevcut olduğunu görüyoruz. Şimdi 7 Safa'yı beraberce gözden geçirelim. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide tabiyet. 2. Ruhun Allah'a ulaşması. 3. Fizik vücudun Allah'a teslimi. 4. Nefsin Allah'a teslimi. 5. Muhlis olmak. 6. İradeyi Allah'a teslim etmek. 7. 7 tane safa var.
7 tane safa. Bu 7 safanın vücuda girişine baktığımız zaman Allah Teala'nın her şeyi en ince dizaynda oluşturduğunu, adaletsizliğe asla meydan vermediğini yakalarız. Sevgili kardeşlerim, yalnız yaptığınız fiillerden değil, düşüncelerinizden de derecat kazanması veya kayma söz konusu olabilir. Hesaba çekileceksiniz. Kazandığınız dereceler ve kaybettiğiniz dereceler itibariyle. Bir kişiye kötülük etmiyorsunuz, onu dövmüyorsunuz, ona bir kötü davranışta bulunmadınız, ona zarar verecek olan bir davranışta bulunmadınız. Ama gidip başka yerlerde onu kötülüyorsunuz. Derecat kaybedersiniz sevgili kardeşlerim. Ve kimi kötülediyseniz o kişiye derecat kazandırırsınız. O yaptığı kötülükler karşılığı derecat kaybetmiştir, tamam. Ama siz onun kötülüklerini başkalarına anlattığınız zaman, onun dedikodusunu yaptığınız zaman, onu çekiştirdiğiniz zaman, onun aleyhinde konuştuğunuz zaman derecat kaybedersiniz. Sistemler otomatik çalışır. Herkesin etrafında en az 2 tane melek her an faaliyettedir. Sevgili kardeşlerim, bunların adı kiramen katibin melekleridir. Yaptığınız her türlü olay sadece kayda alınmaz, 3 boyutlu olarak kayda alınması söz konusudur. Aynı anda her saniye kazandığınız derecat veya kaybettiğiniz derecat hesabınıza kaydedilir. Eğer bir insan hiçbir şey yapmıyorsa, bir sahilde oturmuş, denizi seyrediyorsa ne düşünürsünüz? Ne derecat kazanır, ne de kaybeder. Bu düşünce doğru değildir. Çünkü Allah Teala diyor ki, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Zikretmeyen kişi derecat kaybeder. Bu kaybettiği derecat büyük bir derecat değildir. Ama kaybediyor. Ya kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Boş yok. Hayatınızın her saniyesi sizindir. Ve hayatınızın her saniyesinde Allah-u Teala Allah'ı zikretmenizi emretmektedir. Bu zikri gerçekleştirmediğiniz sürece derecat kaybedersiniz. Kaybettiğiniz dereceler çok azdır, doğru. Ama kaybedersiniz sevgili kardeşlerim. Bir insanın zikir yaptığı zaman kazandığı derecelerle aynı zaman parçası içinde, zikir yapmadığı için kaybettiği dereceler eşit değildir. Kişi şu veya bu şekilde zikir yapamazsa eğer derecat kaybeder. Fakat bu aynı zamanda zikir yapsaydı kazandığı dereceler kadar kayıp teşkil etmez. İnsanlar unutabilirler. Allah-u Teala'nın indinde her türlü ölçümleme birlikte yapılır. Bütün insanları seven, çok seven Allah-u Teala ister ki herkes daimi zikre ulaşsın. Emrini böyle vermiştir. İster ki herkes en üst kat cennetlere çıksın. Ama 7 kat cennet de insanlarla dolacaktır. 7 kat cehennem de insanlarla dolacaktır. Sevgili kardeşlerim,
her an bir insan ya derecat kazanır ya da kaybeder. Sıfır noktası yok. Kazandıklarınızın ve kaybettiklerinizin mukayesesi, karşılaştırması son derece basit bir matematik hesabı gösterir. Kimin kazandığı dereceler daha fazlaysa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kimin kaybettiği dereceler daha fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Derecelerin muhtevası 7 kat cehennemden hangisine gidileceğini, 7 kat cennetten hangisine gidileceğini tayin eder. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah-u Teala'ya en çok dua etmesi, şükretmesi, hamd etmesi lazım gelen mahluklarız. Neden? Çünkü kainat üzerinde Allah-u Teala yalnız insana ruhundan üfürmek şerefini bahşetmiştir. İnsandan başka hiçbir mahlukuna Allah-u Teala ruhundan üfürmüyor. Öyleyse biz insanlar Allah'ın bahtlı kullarıyız. Allah-u Teala istiyor ki bütün insanlar cennete girsin. Onun için diyor, kazandığınız dereceler, kaybettiğiniz derecelerden fazlaysa sizin gideceğiniz yer bizim cennetimizdir. Öyleyse zikretmek bir insanın kazandığı derecelerin çok üstün seviyeye çıkmasına sebebiyet verecek olan bir müessesedir. Çünkü zikir var, çok zikir var. Yani günün yarısından daha fazla zikir ve daimi zikir var. Üçü de zikir ama cennetlerin tayininde daimi zikir en üst kat cennetin ifadesini taşır. Adın cennetleri. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Zikir de bir insanın çalışmasıdır. Kim Allah'ın ismini Allah Allah Allah diye zikrederse o derecat kazanır. Zikretmezse derecat kaybeder mi? Hayır, kaybetmez. Ama kazanmaz da. Sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevaya baktığımız zaman zikrin, çok zikrin ve daimi zikrin insana devamlı dereceler kazandırdığını görüyoruz. Daha üst kat cennetlere gitmesini sağladığını görüyoruz. Zikir yapmayan bir kişinin ise derecat kazanmaması söz konusu. Öyleyse insanların Allah ile olan ilişkileri, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hangi emri vermişse onu mutlaka bizlerin gerçekleştirmesi gerekir. Gerçekleştirmeyen insanlar için bir kayıp söz konusudur. Ama hesap tek taraflı bir hesap değildir. Kazanılan derecelerden kaybedilen dereceler çıkarılır. Sonuç pozitifse, yani kazanılan dereceler fazlaysa kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kaybedilen dereceler fazlaysa gidilecek yer cehennemdir. Allah Teala insanın mutlu olmasını istiyor.
Bu dünyadaki mutluluğun yaşanmasındaki en üstün faktör, başka insanlarla beraber yaşadığı cihetle insanın başkalarını mutlu etme çabasıdır. Siz mutlu etmek için uğraşır da karşınızdakini mutlu edemez, karşınızdakini buna rağmen onun kendi dizaynı içinde mutlu edemezseniz, bu sizin derecat kazanmanızı engellemez. Siz kendinize düşen görevi yapmışsınızdır. Etrafınızdaki insanları ve o kişiyi mutlu etmeye çalışmışsınızdır. Allah'ın size verdiği imkanları kullanmışsınızdır. Ama onu başaramamışsınızdır. Bu o kişinin algılama standartlarıyla ilişkili olan bir sonuçtur. Allah Teala sizi ayrı değerlendirir. Hangi ölçüde gayret sarf ettiyseniz ona paralel bir derece kazanması mutlak olarak söz konusudur. Başarı kazanamadığınızı, onu mutlu edemediğinizi düşünelim. Bu neticeyi değiştirmez. Siz o gayretin sahibi oldunuz. Öyleyse o gayretin devamı süresince devamlı derece kazanmayı hak ettiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Çok seviyor. Ve mutlaka kendinizi kurtaracak bir derecatı kazanmanızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye mürşit sevgisini veren Allah'tır. Mürşidine tabi olduktan sonra o kişinin ruhunu kendisine ulaştıran gene Allah'tır. O kişiye zikir zevkini veren gene Allah'tır. Yardımı hiç bitmez. Hep Allah Teala yardımını devam ettirir. Sizin kalbiniz başkalarına iyilik yapmaya dönükse Allah'tan devamlı yardım alırsınız. Her kim başkalarına kötü davranışlar sergiliyorsa, şeytan durumu hakimse, ona yardım eden de şeytandır. Herkesin etrafında 2-3 tane şeytan daima mevcuttur. Onlar her an sizin kötü şeyler yapmanız için sizi ikna etmeye çalışırlar. Düşünce sisteminize girmeye çalışırlar ve sizi yanlış şeyler yapmaya, insanlara zarar vermeye, kısaca size derecat kaybettireceği davranışlarda bulunmaya çalışırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah için olursanız hedefiniz başka insanları daima mutlu etmek olacağı için siz gayret eder başka insanları mutlu etmek istikametinde bir faaliyetin sahibi olursanız bunu başaramasanız bile derecatı kazanırsınız. Allah her zaman niyete bakar. Niyetiniz ne? Başka insanları mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olmuşsanız, bu davranışınız hedefine ulaşamasa bile Allah Teala size mutlaka derecat verir. Derecat kazanırsınız. Başka insanlara kötü davranmak istediğiniz zaman bunu başaramazsanız derecat kaybetmezsiniz. Başardığınız takdirde derecat kaybedersiniz. Bir başka ifadeyle Allah Teala insanların güzel davranışlarını mükafatlandırıyor. Kötü bir davranış düşünceden geçmişse, hedef de ittihaz edilse, hedefine ulaş

Herhalde mutlaka o kişiye mutluluk verir. Başka insanları mutlu etmeye çalışan bir insan mutludur. Onları mutluluk vermeye çalıştığı için derecat kazandırıcı bir işlemle meşguldür. Allah Teala sevgili kardeşlerim kalbinize bakar. Kalbinizde ne var? Davranış biçiminizin bir başkasını mutlu etmesi istikametinde mi hedefiniz? Derecat kazanırsınız. Onu mutlu edemediniz. Derecat kazanırsınız gene. Mutlu ettiniz, gene derecat kazanırsınız. Çalışmanız Allah için yeterlidir. Çünkü sonuç bir başkasına aittir. Siz belli bir düşüncenin sahibi olarak eğer ben ona şöyle şöyle davranırsam onu mutlu ederim diye düşünüyorsunuz ve bunu tatbikata sokuyorsunuz. Allah Teala sizin hangi maksatla bunu yaptığınızı en iyi bilendir. Hedefiniz onu mutlu etmekse, mutlu edemeseniz de derecat kazanırsınız. Mutlu edebilirseniz daha çok derecat kazanırsınız, edemezseniz gayretinizin mükafatını mutlaka gene alırsınız ama derecat daha az olur. Sevgili kardeşlerim, bir insan için Allah Teala'nın istediği şey o insanın mutlu olmasıdır. Huzur içinde olmasıdır. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamasıdır. Her şey en güzel standartlarda cereyan eder. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. İnsanları sevmekten bir şey kaybetmezsiniz ama kazanırsınız. Bir adım daha atalım. Size kötülük yapanları da sevin. Başka bir ifade kullanalım. En azından sevmeye çalışın. Bu da Allah katında değerli bir şey. Sevmeye çalışmak, sevememekle de noktalansa gene bir kişiye fayda sağlar. Çünkü Allah Teala sizin niyetinize bakar. Neyi dileyerek ne yapıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek, huzur içinde yaşamak, bütün insanlar için hedef tayin edilmeli. Öyle olursa ne olur? Öyle olursa dünya cennet olur. Çünkü herkes etrafındaki insanları mutlu etmek için bir gayretin sahibi olacaktır. Sever verse de, yani başkasını mutlu edebilse de, edemese de o kişi derecat kazanır. Mutlu edebilirse daha çok kazanır. Edemese de niyeti halis olduğu için, hedefi o kişiyi mutlu etmek olduğu için gene derecat kazanır. Ama mutlu edebilirse karşıdakinin mutluluğu ayrı bir mükafat sağlar ona. Zaten o kişi bu hedefe dönük olarak o gayreti sarf ettiyse gayretinin karşılığını almış olmanın mutluluğunu elbette yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim o zaman hep güzel hedefleriniz olmalı. Hep başka insanları mutlu kılacak, onlara huzur verecek, onları sevindirecek davranışlar. Neden? Çünkü buna değil başardığınız nokta tevessül ettiğiniz, onu sağlamak üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren siz derecat kazanmaya başlarsınız. Allah Teala niyete çok önem verir. Niyetle sonuç farklı olabilir. O kişiyi mutlu edememiş olabilirsiniz. Ama sizin niyetiniz gerçekten mutlu etmekse ve siz kendi öğretiniz içinde kendi hayat tabiatınız içinde başka birini mutlu etmek istikametinde size düşen bildiğiniz standartları uygulamışsanız bunun mükafatını Allah-u Teala'dan mutlaka alırsınız.
Başarsın.

Başaramazsanız da alırsınız, başaramasanız da alırsınız. Önemli olan sizin bu konudaki düşünce standartlarınız ve buna bağlı olarak yaptığınız işlemler. Bir başka insanı mutlu etmek için ne yaptınız? Allah bunu dikkate alır. Kalbinizden geçenleri de bildiği cihetle, kalbinizden geçen şey bir başkasını mutlu etmekse, bu istikamette size düşen her şeyi yaptıysanız, derecat kazanırsınız. Her şeyi kelimesini fazla kullandık. Size düşenleri yaptıysanız, bir kısmını yaptıysanız, gene derecat kazanırsınız. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şu dünyada bizi en çok mutlu edecek olan şey nedir? Başka insanlara mutluluk verebilmek. Eğer bu gayretin içinde olursak, bir, herkes tarafından seviliriz. İki, Allah Teala tarafından seviliriz. Allah Teala kalbinize bakar ve görür ki her an birilerini mutlu etmek için bir faaliyettesiniz. Bu size devamlı derecat kazandıran bir husustur. Aynı zamanda böyle bir faaliyet içinde olan insanın başkalarına zarar verip de derecat kaybetmesi de söz konusu olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala metodunu koymuş, uygulamaya açmış ve insanlara diyor ki sevin diyor. Etrafınızdaki insanları sevin. Onlara yardım edin. Ve her yardımınızda derecat kazanın. Sevgili kardeşlerim, sevmek Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti. O zaman etrafımızdaki herkesi hepimiz çok sevmeliyiz. Ne kadar çok seversek, o kadar çok onlara yardımcı oluruz. Ne kadar çok yardımcı olursak, onları ne kadar çok mutlu edersek, her ikisi de geçerli, onlara ne kadar yardımcı olursak o kadar çok derece kazanırız. Onları ne kadar mutlu edersek o kadar çok derece kazanırız. Allah Teala ne istiyor bizden? İstiyor ki başkalarını mutlu ederek asıl biz mutlu olalım. Öyleyse mutluluğun kaynağı başkalarına mutluluk ulaştırmaktır. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah Teala hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyorum. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın sevgilileri, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Allah'ı seven Allah tarafından sevilir. Sizlere Allah'ın sevgilileri diyoruz. Çünkü siz Allah'ı seviyorsunuz. Bu sevgi sizde hangi boyuttaysa Allah Teala'nın da size karşı sevgisi aynı boyuttadır. Kim Allah'ı severse Allah tarafından sevilir. Ne kadar çok severse o kadar çok sevilir. Allah'ı seviyor musunuz? Bunun cevabı sizin tarafınızdan açık olarak verilebilir. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Onları seviyorsanız mutlaka Allah'ı da seversiniz. Allah'ı seviyorsanız mutlaka etrafınızdaki insanları da seversiniz. Sevdiğiniz nereden anlaşılır? Seven insan her şeyiyle sevdiğini hisseder. Sevgili kardeşlerim, evvela Allah Teala'nın sizi mutlaka sevdiğini bilmelisiniz. Allah Teala herkes hakkında bir sevginin sahibidir. Ama bu sevgi çok olabilir, az olabilir. Siz Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Allah bir aynadır. Ne kadar çok Allah-u Teala'yı severseniz, o kadar çok sevilirsiniz. Ne kadar çok sevdiğinizse, herhangi bir ibadetinizden değil, zikir adlı ibadetinizden belli olur. Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz sevgili kardeşlerim? İşte 24 saatlik bir zaman parçasını %100 olarak alırsanız, Allah'ı zikrettiğiniz zaman parçası mesela 2,5 saat Allah'ı %10 sevdiğinizi gösterir. Allah'ı %10 seven kişi %90 kendisini seviyor demektir. Allah'a olan sevginizi arttırın. Başka insanlara olan sevginizi arttırırsanız, Allah'a karşı sevginizi de arttırmışsınız demektir. Başkalarını seven Allah'ı sever. Sevgi başkalarına ve Allah'a karşı bir yaşama güzelliğidir. Yalnız sevenler mutluluğu yaşayabilirler sevgili kardeşlerim. Allah'ı sevenler. Neden? Çünkü Allah'ı sevenler Allah tarafından sevilenlerdir. Allah her zaman müracaat edebileceğiniz bir makamdır. Her an Allah'a ihtiyacınız var. Yalnız sıkıştığınız zaman, kötü günler yaşadığınız zaman değil. Bütün zamanlarda Allah'ı hatırlamalısınız. Zikir bu açıdan çok kıymetli bir anahtardır. Daimi zikrin sahipleri Allah'ı en çok sevenlerdir. Günlük zikrinizle
Allah'a karşı olan sevginiz arasında tam bir oranla bağlılık vardır. %20'sinde bir günün Allah'ı zikrediyorsanız Allah'ı %20 seviyorsunuz demektir. Bu ölçü namaz ölçüsü değildir. Bu ölçü başka bir ibadet ölçüsü değildir. Bu ölçü zikir ölçüsüdür. Allah'ı ne kadar sevdiğiniz, hangi oranda sevdiğiniz, 24 saatlik bir zaman parçası içinde Allah'ı ne kadar zikrediyorsanız o kadardır. Yüzde o kadardır. 24 saat içinde 2 saat kırk dakika Allah-u Teala'yı zikreden bir kişi Allah'ı %10 seviyor demektir. Yatarken kulağını yastığa dayayıp orada kulağındaki basınç sebebiyle kalbinin atışlarını, kalbinin çift atışını yakalayan ve bu çift atışa paralel bir şekilde dilini de kımıldatmadan kalbinden Allah kelimesini tekrar eden bir kişi uyandığı zaman da bu kelimenin tekrarıyla uyanırsa o kişi 24 saat zikir yapan birisidir. Gündüz zikrini yapmıştır uyanırken. Kontrol altındadır kişi, yapar. Ama uykuda bu kontrolün dışına çıkar. İşte bu kontrolün dışına çıktığı zaman da zikretmiştir ki sabahleyin kişi uyandığı zaman, sabah namazına veya teheccüde kalkmak üzere uyandığı zaman zikri devam ediyorsa, teheccüde kalktığında zikri devam ediyorsa, tekrar yattıktan sonra sabah namazına kalktığı zaman da zikri devam ediyorsa bu kişi 24 saat zikirdedir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah'ın sevgisiyle olur. Allah'ı ne kadar seviyorsanız, o kadar Allah için yaşarsınız. Ne zaman Allah Teala sizin için sizin kendi hayatınızdan daha kıymetli bir yere sahip olursa, o zaman gerçek anlamda dininizi yaşayan birisi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dinden muradı insanları mutlu etmektir. Din olmasa, Allah-u Teala'yı insanlar tanımasalar, Allah ile ilgileri olmasa onlar insan olma hüviyetinin manevi tekamülünü yaşayamazlar. Manevi gelişmeleri hiçbir zaman gerçekleşemez. Ne yazık ki İslam alemi bir büyük tuzağın içine düşmüş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet yeterli sayılmış. Sevgili kardeşlerim, bu beş şart hiç kimseyi ne dünya mutluluğuna ne de ahiret mutluluğuna yani cennete ulaştıramaz. Hiç kimse İslam'ın beş şartıyla cehennemden hiçbir şekilde kurtulamaz. Evvela dinimizin hangi standartlarda nasıl makaslandığına dikkatle bakalım. Allah-u Teala
Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila diyor. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön diyor. Ya eyyüellezine aminüskürullâhe zikren kesira diyor Allah Teala. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha fazla zikredin diyor Allah Teala. Veskürunallâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim buyuruyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor. Üç haldesiniz. Dördüncü bir hal yok kimse için. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yan üstü yatıyorsunuz veya herhangi bir şekilde yatıyorsunuz. Ama ayaktasınız, oturuyorsunuz ve yatıyorsunuz. Dördüncü bir hal yok. Ve Allah Teala üç halin üçünde de zikretmenizi istiyor. Bir şart koşmuş. Yan üstü yatarken diyor. Yani uyuduğunuz zaman da diyor. Yan üstü yatın. Ve öyle zikredin. Neden? Çünkü yan üstü yattığınız zaman kulağınızda kalbinizin Allah, Allah, Allah, Allah, diye attığını uyusanız da kulağınız duymaya devam edecek. İşte sevgili kardeşlerim, yatağınızı kıbleyi sağa alacak şekilde ayarlayın. Sağ kulağınızın üzerine yatın. Yüzünüz ve vücudunuz kıbleye dönük olacak o zaman. Ve de basınç sebebiyle kulağınızda kalbinizin sesini rahatça duyabildiğinizi göreceksiniz. O zaman o sese bağlı olarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diyeceksiniz. Sesle böyle uyuyacaksınız. Ya da diyeceksiniz ama bu sefer sesle değil, içinizdeki sesle söylediniz. Veya üçüncü hal, dilinizle kımıldatmadan Allah kelimesini söylüyorsunuz. Üçü de Allah Teala tarafından makbuldür, kabul görür ve geçerlidir. Önemli olan Allah'ı zikretmektir. Allah Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Vele zikrullahi ekber diyor. Zikir daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Namazdan da daha büyüktür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zikrin namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olması, acaba nedendir? Çünkü Allah-u Teala'yı zikrettiğiniz zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle diye sessiz ya da diye dilinizi de kımıldatmadan Allah'ın ismini tekrar ettiğiniz zaman Allah'ın katından rahmetle fazl, rahmetle salavat, iki grup nur iner. Başlangıçta gelen %2 rahmet,
giriş kapısını açar. O başlangıçtır. Ondan sonra Allah kelimesinin devamlı tekrarına paralel bir şekilde yağmurlar nasıl böyle parça parça inerse, aralarında boşluk varsa bütün yağmur damlaları aşağı doğru bir çizgi gibi kesintisiz bir şekilde akmaz. İnen yağmur damlalarına dikkatle baktığınız zaman aralarında hep boşluklar olduğunu göreceksiniz. İşte Allah'ın katından gelen, zikir yaptığınız zaman gelen rahmet nurları da aynı standarttadır. Kesintili olarak gelir. Rahmet, fazl. Fazıl nurları da kesintili olarak gelir. Salavat içinde aynı şeyi rahatlıkla söyleyebilirim. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de üç grup nurdan bahsediyor. Rahmet nurları, fazıl nurları, salavat nurları. Allah Teala insanların göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Ve de bu nur yolunun açılmasından sonra Allah Teala'nın her seferinde başlangıçta %2 rahmet nuru geliyor, kapıyı açıyor. Ondan sonra fazıllar gelmeye başlıyor. 24 saat boyunca devam etse kişi, 24 saat boyunca hep fazıllar devam eder. Ve de eğer kesintisizse tekrar kesinti olmadan rahmetin girmesi mümkün değildir. Kişi hiç kesim kesmese, devamlı daim zikrin sahibi olsa bir ömür boyu fazıllar o kişinin kalbini devamlı olarak taze nurlarla dolduracaktır. Bir taraftan fazıllar girecektir, öbür taraftan kalp devamlı o fazılların alacak ve kalp her zaman taze nurlarla dolacaktır. Bir insan zikir yaptığı zaman Allah kelimesinin tekrarı evvela %2 rahmet nurunu başlangıç noktasında, ondan sonra devamlı kesintisiz bir şekilde ne kadar devam ederse o kişi o süreç içinde kesintisiz bir standartta o kişinin kalbine Allah'ın katından fazılları davet eder. Rahmet nurları da, fazıl nurları da Allah Teala'nın nurudur. Ama rahmet nurları sadece bir öncü, yol açıcı olarak devreye girer. Ve böyle bir dizaynda %2 rahmet nuru hep zikre ara verildikten sonraki başlangıçta yolu açıcı olarak devreye girer. Ama kişi daimi zikirdeyse başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra hiçbir zaman fazlının dışında bir şey gelmeyecektir kişiye. Başlayacaktır. Başlangıçta %2 rahmet nurunu alacaktır kişi. Ondan sonra fazıllara başlayacaktır. Ve kişi daimi zikrin sahibi olduğu sürece hep kalbine fazıllar girecektir. Kalbine girecektir. Kalp dolduktan sonra da kalbi gene nurlandırmaya zikirle gelen fazıllar devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah zikri
Neden önemli kılmış? Çünkü zikrin kalbinizde yerleşmesi standartlarında nefsinizin kalbinde ne kadar nur varsa yerleşebilmiş, ne kadar nur varsa yüzde o kadar mutlu olabilirsiniz. Sizi mutluluğa taşıyacak olan tren bir başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra devamlı giren fazıllardır. Öyleyse kalbinizi zulümattan, karanlıklardan kurtaran nurlar rahmet nurları değil, fazıl nurlarıdır. Rahmet nuru sadece %2 olarak kalbinize girebilir. Geri kalanı %7, %7, iki defa %49 fazıl nurudur. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzun Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuğu gerçekleştirebilmesi için zikir asli unsurdur. Asli unsur olarak devreye girer. Allah kelimesinin tekrarı Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle, sessiz, iç sesinizle hangi standartta zikir yaparsanız yapın, Allah'ın katından başlangıçtaki %2 rahmetin dışında devamlı olarak fazılların inmesini, kalbinize ulaşmasını, göğsünüze ulaşmasını, göğsünüzden kalbinize açılan yolu takip ederek kalbinize ulaşmasını temin eder. Ne olur? Bir insan zikrini arttırırsa, o kişi mutlu olur. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşar. Huzur içinde Allah ile birlikte olur. Zikir, insanı Allah'a bağlayan, Allah'la irtibatını temin eden en büyük ibadettir. Bu sebeple Allah Teala ve le zikrullahi ekber diyor. Ve muhakkak ki le mutlaka zikrullahi Allah'ı zikretmek ekberdir diyor. Daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden. Neden daha büyüktür? Namazdan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kalbiniz ne kadar aydınlıksa, kalbiniz ne kadar nurlanmışsa o kadar mutlusunuz. Sadece o ölçüde mutluluğu yaşayabilirsiniz. Öyleyse hepiniz için çok önemli bir müessese zikir. Zikirle nefsinizin kalbi nurla dolacaktır. Günlük zikrinizi ne kadar arttırabilirseniz
O kadar mutlu olursun. İşte bir insan için günde 3 saatlik bir zikir Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Kim ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye Allah'tan talepte bulunmuşsa Allah ona zikir sevgisini mutlaka verir. Ve bu zikir günde 3 saat devam etse kişiyi mutlaka ruhen Allah'a ulaştırır. Ya da mürşide tabi olduğu zaman vücudundan ayrılıp diğer ruhlarla beraber sıraya giren, Allah'a doğru yükselen, kervana katılan insan ruhları zikirlerinin artışına paralel bir şekilde gök katlarına yükselebilirler. Nefsi emmarede ruh birinci gök katına yükselebilir. Nefsi levvamede ikinci gök katına, nefsi mülhimede üçüncü gök katına, nefsi mutmainede dördüncü gök katına, nefsi radiyede beşinci gök katına, nefsi mardiyede altıncı gök katına, nefsi tezkiyede yedinci gök katına yükselerek yedinci katta yedi tane alem geçecektir. Sonunda zikir hücrelerine ulaşacaktır. Orada ruhlar zikrini devam ettirecektir.

Ve zikri ancak tamamlandığı zaman nefsinin kalbinde %51, %2 rahmet, %49 da 7 defa %7 nur tamamlandığı zaman kişinin ruhu zikir üzerindeki görevini bitirmiştir. Cesedin mütahaya ulaşmıştır. Oradan dikey bir yolculukla arşa istiva eden kürsüsü arşta bulunan arşa istiva eden Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatına ulaşan ruh, Allah'ın zatında yok olur. Ne olmuştur? Allah o kişiye ruhundan üfürmüştür. Ne olmuştur? Kişi Allah'tan aldığı emir gereği ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırılmakla emrolunduğu için, Allah'a ulaştırmakla emrolunduğu için, bu üzerimize farz olduğu için o kişi gerekeni yapmıştır. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ama o ulaştırmış gibi kişiyi mükafatlandırmıştır. Sanki kişi ulaştırmış gibi. Aslında Allah Teala zikir sevgisini veriyor. Zikri sevdiriyor bize. Ama zikri seven kişi kendisi zikir yapmaya devam ediyor. Günde 3 saatlik bir zikri üç dört ay devam ettiren bir kişi mutlaka 7-8 ay devam ettiren bir kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Ve bu hedefe ulaşmak ona hiç zor gelmez. Çünkü ruhun Allah'a ulaştırılmasına kadar geçecek olan devrede Allah Teala o kişiye yardım eder. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki: Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yeşti yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini insanlardan dilediği kişiyi kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor. Allah Teala Allah'ın ruhu kendisine ulaştıracağını söylüyor. Diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse biz insanlara düşen şey bir dilektir. Dileyen kişi mutlaka Allah'tan yardım alacaktır. Yardım alacaktır ve ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu muhtevaya dikkat edin. Bütün insanlar için Allah Teala mutluluğun kapılarını açmıştır. Ama şeytan insanları bu kapıdan içeri girip mutluluğa yaşamaktan hep men eder.
Elinden gelse bütün insanların zikrini engellerdi. Ama Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştıracağım diyor. Onun için iblis Allah'a ulaşmayı kalben dilemiş olan bir kişiye asla engel olamaz. Orada Allah devreye girmiştir. Şeytanın önleyici gücünü devre dışı bırakmıştır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırana kadar bu kişiye şeytan mani olamaz. Ona Allah Teala müsaade etmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah insanların sadece mutluluğunu ister. Herkesin mutlu olmasını Allah Teala ister. Ama insanlar diledikleri yolu seçmek yetkisinin sahibi kılınmışlardır. Bu sebeple herkes neye ulaşmak istiyorsa Allah onlara onu verir. Onların ulaşmak istedikleri hedefi Allah gerçekleştirmekte onlara yardım eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, bunlar için Allah Teala garanti sözü vermiştir. Herkes için geçerlidir. Dünyanın en kötü adamı olsa ama Allah'a ulaşmayı dilese, Allah onun da kalbini tertemiz kılar, o kötü adam da kötülükten fazla bir negatif faktör kalmaz. Ve de kişinin nefsinin kalbinde Allah Teala %7 %7 nurlar oluşturmaya başlar. Kişinin zikrine paralel olarak Allah'ın katından yağmur taneleri gibi, yağmur tanelerine çok benzer Allah'ın katından gelen fazıl nurları, bu nurlar nefsimizin kalbine ulaşır ve nefsimizin kalbini gün be gün doldurmaya başlar. Nefsimizin kalbi nurlarla doldukça daha huzurlu, daha huzurlu oluşuruz. Daha huzurlu bir hayat süreriz. Bu oluşma ruhun kalbinin nurlarla hangi ölçüde aydınlandığına bağlıdır. Bir gün insanoğlu daimi zikre ulaşır. Ulaştığı zaman nefsinin kalbinde hiç karanlık kalmamıştır. Bu kişi ulul elbap olmuştur. Lüplerin sahibi kılınmıştır. Yani Allah'ın sır hazinelerinin. Bu kişi Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi olmuştur. Ve Allah ile konuşur. Allah'tan her zaman vahiy alır. Herkes Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi kılınır. Bunu hak ettiği zaman. İşte Ulu'l-Elbab dediğimiz zaman lüplerin yani sır hazinelerinin sahipleri olan birisinden bahsediyoruz. Ulul sahipleri demek, elbab lüpler demek. Lüpler Allah'ın
sırları. Sevgili kardeşlerim, sırların sahibi olmak isteyenler, onlar bizimle beraber olacaklardır. Ruhlarını Allah'a teslim edeceklerdir. Sonra dik yokuşu tırmanacaklardır. Yani 3 saatlik zikirlerini 6 kat arttırarak 18 saate ulaştıracaklardır. Ve fizik vücutlarını Allah'a teslim edeceklerdir. Bu daimi zikirden evvelki son merhaledir. Bundan sonraki kişi gece boyunca zikredip sabahleyin zikrini tamamlayan birisi olacaktır. Ne yapacaktır? Kulağına zikir sesini ulaştıracaktır. Kulağındaki kalp atışını duymasına paralel olarak iç dünyasında Allah, Allah, Allah diye kalbinin her çift atışında dilini kımıldatmadan içindeki sesle Allah kelimesini devam ettirecektir. Bu kişi böylece sabah uyandığı zaman da zikrinin devam ettiğini görecektir. İşte sevgili kardeşlerim, bu kesintisiz bir mutluluktur. Allah-u Teala'nın hepinizi kesintisiz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Dua ediyoruz inşallah.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed Eyzübillahi Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn İhdinâ sırâtel müstakîm Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâilil magdûbi aleyhim ve dâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde öksürüklerle beraber bir aradayız. Sevgili kardeşlerim, size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Hani şu herkesin aradığı hazine, mutluluk, mutlu olmak. Aslında elinizi uzatıp tutabileceğiniz kadar yakın bir yerde. Ama Allah'ın kanunlarını bilmeyenler için yakalanmayacak kadar, ulaşılamayacak kadar çok uzaklarda. Öyleyse evvela birçok insanın rüyalarını beraberce düşünelim. Ne görüyor adam rüyasında? Milyarlar, trilyonlar, trilyarlar, han hamam sahibi, zengin ve mutlu olacağını düşünüyor zengin olduğu takdirde. İşte Allah-u Teala'ya en çok duamız o istikamet oluyor ki şu zengin oluyorum diye, zengin olduğum takdirde ben de mutlu adam mı olur diye düşünenleri Allah-u Teala bir zengin kılsın da zenginliğin mutluluğu sağlayamadığını acı acı hissetsinler. Mutluluk zenginlik demek değildir sevgili kardeşlerim. Parası olan mutlu olur, parasız olan mutsuz olur diye bir Allah'ın kanunu yok. Öyleyse parayı bir vasıta sayarak benim param yok, ben mutlu olamam diye düşünen gaflettekilere sesleniyorum. Mutlu olursunuz. Mutluluk parayla satın alınmaz. Mutluluk bir insanın Allah ile olan ilişkisidir. Bu ilişkiyi güzel dizayn edenlerin hepsi mutluluğa ulaşabilirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak istiyor musunuz? Öyleyse bilin ki bir tek dilek sizi mutlu kılabilir. Şimdi diyeceksiniz ki iyi de Karun kadar zengin olsak mutlu olamayacağımızı söyleyen sen diyorsun ki şimdi bize bir dilekle mutlu olabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, evet. Hiç yanılmadınız. Aynen öyle söylüyorum. Bir dilekle mutlu olabilirsiniz. Nereden başlayalım? Mutluluğun kendisinden başlayalım hadi. Mutluluk ikiye ayrılır. Bir, cennet saadeti. İki, dünya saadeti. Öyleyse mutluluğun cennet saadeti adı verilen bölümü ki çok büyük bir kısmınız oraya ulaşmanın aşağı yukarı imkansız olduğunu düşünüyor. Son derece kolayca ulaşabileceğiniz bir yerdedir. Evet, hani demin başlangıçta demiştim ya, elinizi uzatsanız tutabileceğiniz kadar yakın, işte o. Allah'ın cennetine girmek bu kadar yakın. Şu bardağı elimi uzattım ve tuttum.
bu kadar yakın size. Bizim mutluluğu yaşayan kardeşlerimiz bunu çok iyi bilirler ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu bir dilektir. Bu dilek o kişiyi mutlak olarak Allah'ın cennetine götürür. Öyleyse kimdir bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a yönelen kişi kimdir? Takva sahibidir. Ne olmuş yani takva sahibi ise? Takva sahibi Allah'tan korkmak. Ben de korkuyorum Allah-u Teala'dan. Ben de takva sahibiyim. Böyle mi diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, 14 asırda kavramlar, Kur'an kavramları öyle büyük değişikliklerden geçmiş ki, iblis ortalığı tiftik tiftik atmış. Bütün hakikatlerin üzerini kalın bir sis perdesiyle örtmeyi başarmış. Hangi hakikatler? Hakikat deyince orada durun. Bunlar mutluluğa ait hakikatler. Şeytanı bir düşünün. Ne ister? Hepinizin kendisi gibi mutsuz olmasını, huzursuz olmasını, yeter mi? Hayır, yetmez. Ve kendisiyle beraber mutlaka cehenneme gitmenizi ister. Peki ne yapacak? Böyle elinizi uzatıp da tutabileceğiniz kadar yakın olan bir hakikatten, bir mutluluktan, bir cennet mutluluğundan sizi mutlaka beri kılmak ister, ötede kılmak ister. Onun dışında tutmak ister. Sizi mutlaka cehennemde kendisiyle birlikte görmek ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İblisin talebi bu olduğu için o yüz binlerce yıl süren ömründe ki kıyamete kadar da yaşamaya devam edecektir. Hep insanları aldatabilmenin, onları mutluluktan uzak tutmanın uzun vadeli planlarını yapmış. Bu uzun ömür içerisinde vakit adı verilen nesne bizim için sınırlıdır. Biz insanlar belli bir süre yaşarız. Ama iblis için bu sınır yok. İblis biliyorsunuz şeytan. Bu sınır yok. O Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı günde zaten hayattaydı. Halen de hayatta, kıyamette kadar da hayatta olacak. Bu menhus mahluk, insanların mutsuzluğu konusunda azim çalışmaların sahibi olmuş. Allah Teala her seferinde kurtuluş reçetelerini indirmiş. Bir defa bütün peygamberlere Allah Teala kitaplar vermiş. Her birine mutlaka bir şeriat kitabı vermiş. Sonra bu kitaplar adım adım yok olmuşlar. İnsanların elinde kala kala Tevrat kalmış, Allah Teala'nın Hazreti Musa'ya indirdiği kitap. İncil kalmış, Hazreti İsa'ya indirdiği kitap. Ve Kur'an-ı Kerim kalmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirdiği kitap. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlerin biliyorsunuz ki sonuncusu. Peygamberler Kur'an-ı Kerim'de Nebi adıyla anılırlar. Risalet de görevlerinin adıdır. Risaletle görevlidirler. Allah'ın emirlerini tebliğ etme göreviyle görevlidirler. Allah'ın elçisidirler. Ama Allah Teala bütün nebilere Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde anlattığı gibi şeriat kitabı vermiştir.
Yani Allah Teala sadece öğretmiyor. Öğrettiklerinin kalıcı olmasını istiyor. Bunun için nebilerine kitap indiriyor ki o kitaplar elden ele yayılsın. Nebi ölse de arkadan gelecek olan boşluk devresinde, ki bütün nebilerden sonra boşluk devresi mutlaka olmuştur. Hazreti Musa'dan sonra Hazreti Davud'un geldiğini görüyoruz. Yüzlerce yıl sonra Hazreti Davud'dan sonra Hazreti İsa'nın geldiğini görüyoruz. Yüzlerce yıl sonra ve Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra da

başka bir formülü var. Dahiyane bir formül. Kitapları unutturmak. İşte bugün dünya insanının mutsuzluğunun arkasında bu reçetesi yatıyor iblisin. İblisin reçetesi, mutsuzluk reçetesi. Bütün insanları mutsuz kılmak, huzursuz kılmak birinci hedef bu dünya hayatında. İkinci hedef mutlaka kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak. Allah Teala da iblisin tam tersine, kainatta en çok sevdiği mahluk olan, üzerine titrediği, kainatın varisi kıldığı, bütün alemleri uğruna yarattığı insan adlı mahlukunu mutlu kılmak. Gördünüz mü? Allah Teala'nın talebi mutlak olarak insanları mutlu kılmak. Şunu hiç çekinmeden herkese göğsünüzü gere gere, alnınız açık, yüzünüz pak, göğsünüzü gere gere herkese söyleyebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. İki, bir mutluluk reçetesidir, tarifnamesidir, önderidir, rehberidir. Üç, bir mutluluk garantisidir. Allah Teala hepinize mutluluğu garanti etmiş. Sevinin sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldınız. Öyleyse mutluluğa layıksınız. Şu kainat var ya, kainat, bu kainatta Allah Teala mahluk olarak neyi yaratmışsa, kimi yaratmışsa hepsinden üstün olarak yaratıldınız. Ama bu üstünlüğünüzü Allah Teala ispat etmek mecburiyetindesiniz. İşte film orada kopuyor. Çünkü Allah'a insanoğlunun başka mahluklardan üstün olduğunun ispatı onun bir dileğin sahibi olmasıyla mümkün. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne diyorsunuz? Biliyorum bir kısmınız diyorsunuz ki hadi canım sen de. Biz insanız. Netice itibariyle bir mahlukuz. Bunu idrak ettiyseniz bayağı iyi durumdasınız demektir. Ama Allah'a varılır mı ki? Allah kendisine ulaşılacak olan bir yaratıcı mı? Kainatın tek yaratıcısı. Gerçek mi bu? Yani biz Allah'a ulaşabilir miyiz? Biz deyince şu fizik vücudunuzu kastediyorsanız hayır, ulaşamazsınız. Ama kıyamet günü onu göreceksiniz. Ben kıyamet gününe kadar bekleyemem. Ben hemen görmek isterim. Buyurun. Kapı size de açık. Kim Allah'ı görmek istiyorsa işte formülü, Allah'a ulaşmayı deneyecek. Şimdi bana diyeceksiniz ki yani bu durumda yani ben gerçekten Allah'ı görebilir miyim? Evet sevgili kardeşim. Sen de oradaki sen. Sen de Allah'ı görebilirsin. Herkes görebilir. Ama bunun için bir bedel ödemek mecburiyetindesiniz. Sizden beklenen 4 tane teslim var. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Allah'ı göremezsiniz. Fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Göremezsiniz. Nefsinizi teslim edeceksiniz. Daimi zikre ulaşacaksınız. Hayır. Ama ne zaman ki sizden beklenen son şeyi iradenizi de Allah'a teslim ederseniz o zaman hakka tukatihi takvanın sahibi olursunuz. Bir hakkın takva. O zaman Allah'ı mutlaka görürsünüz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim,

Kardeşlerim, sizlere hitap etmek bir zevk. Hele Allah'ın güzelliklerini anlatmak, hele sizleri mutluluğa davet etmek. Biz dostuz. Allah'ın dostları, Allah'ın üniversitesinin sahibi, o biziz. Sizinle konuşuyoruz. O üniversite Allah'ın emriyle kurduruldu. Ve şu anda dünya üzerinde bu üniversitenin söylediklerini söyleyebilecek olan bir ikinci kişi mevcut değil. Öyleyse bu söylemler nereden geliyor ki? Allah'tan geliyor. Peki kaynağı? Kaynağı %100 Kur'an-ı Kerim. Öyleyse ne demek istiyorsun? Yani Kur'an-ı Kerim'i herkes biliyor. Herkes Kur'an-ı Kerim'in, Arapça bilen herkes Kur'an-ı Kerim'i okur manasında verir. Veremez sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki veremez. İşte o yüzden İslam alemi bir çöküşün içerisinde. Dünyanın en geri ülkelerinin İslam ülkeleri olmasının arkasında bu gerçek var. İblis korkunç bir tuzak hazırlamış insanlığa. İslam alemine hazırladığı tuzaksa, İslam alemindeki insanlara Kur'an hakikatlerini unutturmak. Ne yapmış? Bir defa şunu söylemek istiyorum. Üst seviye zeki bir mahluk. Korkunç bir zekası var. Şeytani zeka derler ya, gerçekten korkunç bir zeka. Size küçücük bir misal vereyim sevgili kardeşlerim. Bir şeyi yapmaya karar verdiniz. Bir seçeneğiniz var iki tane. Birine karar verdiğiniz, karar verirken içinizdeki bir zıt sesle hep çarpıştınız. Onun pozitif taraflarını bir ses anlattığı içinizde, o ulaşmak istediğiniz hedefin negatif tarafla her birine de karşı çıkan bir ses var içinizde. İşte o iblis. Hepinizle devamlı temas halindedir. O öğrettiği bütün milyarlarca iblis şeytanlarla o her zaman sizinle beraberdir. Her an sizi mutsuz etmek için içinizdeki sesi taklit ederek sanki siz öyle düşünüyormuşsunuz gibi, hem pozitifin hem negatifin sahibi sizmişsiniz gibi sizi her gün işletir. Sevgili kardeşlerim, herkes şeytanın her an kendisiyle beraber olduğunun farkında bile değildir. Onlar değildir ama bakınız Kur'an-ı Kerim'de söylüyor Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emrolunur. Kim bu şeytanın adımlarına tabi olanlar? Herkes. Doğuşundan itibaren bütün insanlar şeytanın adımlarına tabidir. Peki ne zaman kurtuluyorlar? Ya da bu şeytanın adımlarına tabi olanların vasıfları ne? Çok açık sevgili kardeşlerim. Doğuşundan itibaren bütün insanlar şeytanın kuludur. Herkes mi? Hiç istisnası yok. Doğuşundan itibaren bütün insanlar şeytanın kuludur. Yetmez. Şeytanın dostudur. Hem kuludur hem de dostudur. Peki biz insanlar bu kulluktan hiç kurtulamayacak mıyız? Nedir bu başımıza gelenler? Kurtulacağız tabii. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz anda siz artık şeytanın kulu değilsiniz. Şeytanın dostu da değilsiniz. Çünkü dilediğiniz an
Artık siz cennete gireceksiniz. Öyleyse şeytanın bir numaralı düşmanı oldunuz bile. Öyleyse bu kadar basit mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle konuşalım. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اشْتَرَمُوا الطَّاغُوتَ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar şeytana kul olmaktan kurtuldular, kaçındılar, kurtuldular. Kimler? Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar Allah'a yöneldiler de, Allah'a ulaşmayı dilediler de, şeytana kul olmaktan kurtuldular. Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle şeytana kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Neymiş neymiş? Kullarım diyor. Ne yapmış bu kişiler? Bunlar sahabe. Kullarımı müjdele diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylüyor, emir veriyor. O devirde yaşayan sahabe, sahabeyi müjdeleyecek. Yani bu olayın sahiplerinin sahabe olduğu yüz üzerinden yüzde kesinlik kazanıyor Kur'an-ı Kerim hükümlerinde. Sahabe şeytana kul olmaktan kurtarmışlar kendilerini. Allah'a kul olmuşlar. Neyle? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Ne almışlar? Cennet müjdesi almışlar. Dünya müjdesi de. Sevgili kardeşlerim, bir adım daha öteye geçelim. Aynı zamanda da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, tağutun, insan ve cin şeytanların dostları mıdır? Evet. Dileyenler Allah'ın dostlarıdır. Ya hangi ayet-i kerime söylüyor acaba bunu? Bir yanlışlık olmasın sakın. Yanlışlık yok sevgili kardeşlerim. İşte Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri. Allah aminu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Vellezine keferu evliyahumu tagute yuhricunehum minen-nuri ilez-zulumati. Onlar ki kafirlerdir. Onlar tağutun, insan ve cin şeytanların dostudurlar. Neden? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için şeytanların hegemonyasında, hakimiyeti altında, şeytanın adımlarına tabi olanlar. Onlar da diyor Allah-u Teala tağut tarafından nurdan zulmete ulaştırılırlar. Götürülürler. Öyleyse olay belli değil mi? Ya Allah'ın kulu olacaksınız ya da ömrünüz boyunca şeytanın kulu olarak kalmakta devam edeceksiniz. Tabirlerde bir hata yok. Kur'an-ı Kerim aynen böyle söylüyor. İblisin bu konudaki acaba şu zulmani marifeti ne olmuş? Çok basit bir hile kullanmış. Aynı zamanda da dahi yani. Bu basit şey Kur'an'dan insanları uzaklaştırmak. Neden dahi yani? Elinde zaman adlı bir anahtar olduğu için o zaman parçasında 1400 yılda
Kur'an-ı Kerim'in insanlar tarafından öğrenilmesini ve tatbik edilmesini adım adım önlemiş. Ne yapmış? İnsanlara gene insanlar kanalıyla söyletmiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Bırakın alimler anlasınlar, onlar kitaplar yazsınlar, size Kur'an'ı anlatsınlar, siz de onu tatbik edin. İşte masal böyle başlıyor sevgili kardeşlerim. Bu masal insanları mutsuz kılma masalı. Bu masal insanları Allah'ın kulluğundan çıkarıp şeytanın kulu yapma masalı. Aslında başlangıçta insanlar doğarlar. Doğanların hepsi dalalette olarak doğar. Ve sonra Allah'a ulaşmayı dileyenler, bunlar o kadar az bir kesim ki sevgili kardeşlerim, bugün din adamlarının %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramın bile Kur'an-ı Kerim'de olduğunun farkında değillerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, son derece önemli bir husustan bahsediyoruz size. Bütün insanların unuttuğu bir şey, Allah'a ulaşmayı dilemek ve sadece bu dileği unutturmak için yüzyıllarını harcamış iblis İslam aleminde. Neticeye ulaşıyorum. Aradan 1400 yıl sonra, 1400 yıl geçmiş, bugüne ulaşmışız. Biz size bu hakikatleri Allah bize öğretmeseydi de, biz de sizlere öğretmeseydik, gene mevcut kitapların hükmü altında insanların %90'dan fazlası cehenneme gidecekti. Şu anda durum vahametini koruyor. Ne yapmış iblis? 14 asır boyunca adım adım insanlara kitaplar, insanların kitaplar yazmasını sağlamaya çalışmış. Nesiller ve kitaplar. Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarını ifade eden kitaplar, kitaplar, kitaplar. Her neslin yazdığı kitaplar bir sonraki nesilce esas kabul edilerek ona kendileri de ilaveler yapmışlar. Sonraki nesil ikinciyi de esas kabul ederek ona ilaveler yapmışlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, onuncu nesiller, arka arkaya gelen, bugüne kadar gelen nesiller hep aynı kitapları, asırlar boyunca gelen kitapları okumuşlar. Bu kitaplara Kur'an-ı Kerim emaniye diyor. Bakara suresi 78. ayet-i kerime. Onlar kitabı, Kur'an'ı bilmezler diyor. Ve emaniyeye tabi olurlar diyor. Elleriyle yazdıkları kitaplar. Kim bu insanlar? Bir tek vasıfla söyleyelim mi isimlerini? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ne olmuş? Bakınız ne kadar basit bir sonuca ulaştık. Öyle bu kitaplar Kur'an'ın yerini öyle bir almış ki 14 asır sonra bugün Kur'an'a bakıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, aranızdan en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Bugün bu neye çevrilmiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği, aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'in okunmasını öğrenen ve öğretendir. Hayır sevgili kardeşlerim, öyle demiyor. Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Yani Kur'an'ın lafzını ve ruhunu
öğrenen ve öğretendir. Ve insanlar Kur'an'ın lafzını da ruhunu da bilmiyorlar ve de öğreti bu sebeple Kur'an'ın okunuşuna döndürülmüş. Peki şeytan böyle yaparak neyi sağlamış? Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkileriniz 7 tane safa içerir. Birinci safa Allah'laşmayı dileyeceksiniz. Dilemiyorsunuz, ikinci, üçüncü, dördüncü diğer safalar sizin için hiçbir zaman gerçekleşemez. Kur'an'ın elifbası Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an tabiriyle amin olmaktır. Gene yün kökünden gelen, yani iman kelimesinin, mümin kelimesinin kökünden gelen aminu olmak, inanın manasına gelen bir kelime kalın çizgilerle bakarsak. Ama amin olmak inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenleri kapsıyor sadece. Mümin, inananlar kelimesiyle ifade edilemez. Her inanan kişi mümin değildir. Amini olmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın katında mümin olamazsınız. Çünkü mümin olmak mutlaka cennete girmeyi işaret eder. Ama Allah'a inanan herkes Allah'ın cennetine giremez. 7 tane safanın birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsunuz, bundan sonraki safaların hiçbirini yaşayamazsınız. İkinci safa, irşat makamına mutlaka ulaşıp tabi olmak. Yani burnunuzu kırıp Allah Teala'nın size mutlaka sevdireceği bir kişi olacak. Sizin ulaşabileceğiniz bir yerde. Herkes için konuşuyorum. O sevgiyi size Allah verecek. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bir, Allah'a ulaşmayı dilediler. Demin söyledik Zümer Suresi 17. ayet-i kerime. 2. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Tabi olacağınız kişinin bir peygamber olması, bir resul olması gerekmiyor. Şu anda dünyanın her tarafında mürşit standartlarında binlerce insan yaşıyor. Bu söylediklerimin hakkında bilgi sahibi olan irşat makamının sahipleri ilk şahitler. Onlardan birine kişi ulaştığı zaman 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin tabi olmasına paralel bir olay gerçekleşiyor. İkinci safa. İslam'ın üçüncü safhasında bu işlemi yaptığınız anda vücudunuzdan ayrılan, çünkü devrin imamının ruhu başınızdan gelip teklifte bulunur. Emir verir ruhunuza vücuttan ayrılıp Allah'a dönmesi için. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmış, sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki 7 defa ard arda gerçekleşen aklanmadan sonra ruhunuzda 7 tane aklanma boyunca gök katını aşar, Allah'ın zatına ulaşır. Üçüncü safa Allah'ın zatına ulaşma. Yani ruhun Allah'a teslimi, birinci teslim. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 28 basamaklık 4 tane 7 basamaktan oluşan, 4 tane 7 basamaktan oluşan İslam skalasında üçüncü basamak ruhunuzun, üçüncü safa ruhunuzun Allah'a ulaşmasıdır. Üçüncü basamakta birinci safayı, 14. basamakta ikinci safayı, 21. basamakta üçüncü safayı yaşarsınız. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, Allah'a ulaşarak değil. Sadece ruhunuzdur Allah'tan gelen ve Allah'a
ulaşacak olan. Yirmi beşinci basamak, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyor, teslim oluyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak-ı şeyleri işlemeyen bir özellik. Yirmi yedinci basamak, nefsiniz Allah'a teslim oluyor. Dördüncü teslim. Affedersiniz, üçüncü teslim. Ve 28. basamağın 5. kademesinde iradeniz de Allah'a teslim oluyor. 4. teslim. 7 safhada 4 tane teslim. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bütün sahabe hepsi 28 basamağı yaşadılar. 28 basamakta 7 safa geçirdiler. 4 tane de teslim. Hamdolsun ki hepsi Kur'an ayetlerinde yer almış. Netice mi? Neticede bütün sahabe iradelerinde Allah'a teslim eden irşat makamının yetkili temsilcileri olmuş ve tabiin sahabeye tabi olmuş. Tabiinin de bir kısmı aynı seviyede iradelerini de Allah'a teslim edebilen mürşitler olmayı başarmışlar. Onlara tabi olanlar da tebe-i tabi'in. İşte sevgili kardeşlerim, 7 safa 4 teslimden oluşan bir İslam merdiveni. 28 basamak. Kur'an bundan ibaret. Peki ne olmuş? Dikkat edin, bu söylediklerimin hepsini bundan 14 asır evvel bütün sahabe gerçekleştirmiş. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler, ulaştırmışlar. Hepsi fizik vücutlarını teslim etmişler. Hepsi nefslerini teslim etmişler. Hepsi irşada ulaşmışlar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bahsediyoruz. Bunlar sözle ifade edilen şeyler, her biri 7 safhanın 7'sinin de yaşandığı Kur'an-ı Kerim ayetleriyle tespit edilmiş durumda. Allah'a ulaşmayı hepsi dilemişler. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Hepsi irşat makamına ulaşmışlar. Zaten burada bir ihtilaf söz konusu değil. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi. Hepsi nefslerini Allah'a teslim etmişler. Daimi zikre ulaşmışlar. Ulul elbab olmuşlar. Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimesi, Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin daimi zikrin sahibi olduğunu söylüyor. Ulul elbab olduğunu söylüyor. Ali İmran 190 ve 191. ayetlerde ulul elbabın daimi zikrin sahibi olduklarını. Zaten daha sonraki safayı tamamladıklarına göre bu safa mutlaka geçmiş olacak. Bütün sahabe hepsi irşada ulaşmışlar. Hücurat suresi 7. ayet-i kerime. Hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler. Fusilet suresi
33, 34, 35. ayetler ve Tevbe suresi 100. ayet-i kerime. Öyleyse neden bahsediyoruz? Kaybolmuş bir hazineden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Hamdolsun ki Kur'an bütün haşmetiyle hiçbir değişikliğe uğramadan aynen duruyor. Peki İslam alemi eğer onu takip etseydi ne olurdu? Şaşa İslam'ın zaferleri ve dünyada İslam'ın hakimiyeti, ilimde, fende İslam'ın hakimiyeti devam ederdi. Unutmayın, ilk dişliği icat eden Ebu'l-İz'dir. 1920'li yıllarda tatbikata sokulabilen füze, ondan 300 sene evvel Lagari Hasan Çelebi tarafından tatbikata sokulmuştur ve bir tarlaya inişi de başarmıştır füzeyle uçtuktan sonra Lagari Hasan Çelebi. İlk uçan da gene bir Türktür. Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar kanatlarıyla uçmuştur. Ve El-Cabir matematiğe negatif değerleri, sıfırın altındaki değerleri sokan İslam alimidir. Bu devirde de nükleer fiziğe negatif değerleri sokan biziz. Başlangıçta herkesin itiraz ettikleri noktaları onlara ispatladığımız zaman artık pek bir şey söyleyemiyorlar. Eğer Allah Teala bize öğretmeseydi karşıt elektronların negatif değer taşıdığını, biz onları nereden bilecektik? Sevgili kardeşlerim, bakınız mutluluk derken laf bizi nereden nereye götürdü? Olur mu şimdi bu yani? Size mutluluktan bahsediyordum. Mutlu olmanızın birinci şartı Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz andan itibaren artık Allah'ın yolundasınız. Güzelliklerin içindesiniz. Garanti demişsiniz, kesin. Cennet mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için cennet garanti edilmiştir. O kişi kim olursa olsun. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin bütün günahları, günahlarının mahiyeti ne olursa olsun Allah Teala tarafından mutlaka örtülür. O kişiye 7 tane furkan verir Allah Teala. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince ve o kişinin bütün günahlarını örter. Günahları örtülen kişinin sevapları kalacağı için sevaplar günahlarından daha fazla olan bir kişi olacaktır bu. Sevgili kardeşlerim, bu şart cennete girmenin yeterli sebebidir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa o kişinin gireceği yer cennettir. Öyleyse bir garantinin sahibi misiniz? Kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cenneti mutlak olarak elde eder sevgili kardeşlerim. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennet kelimesini kullanıyor Allah Teala. Cennetler 7 kattan oluşan gök katların her birinde bir cennet söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın cennetini elde etmek hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Bir, talep, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sözünüzde ben Allah'a ulaşmayı diliyorum, ya Rabbi beni kendine ulaştır tarzında bir talep mi? Onun biraz daha ötesi, buranın söyleyecek, kalbiniz söyleyecek, kalbinizden, içinizden bir talebi Allah'a ulaştıracaksınız. Yani bir başka ifade, asıl ifade, gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz.
aslında dilemiyorsunuz ama sözünüzde demişsiniz ki ya Rabbi beni kendine ulaştır. İşte diyorsunuz ben de söyledim. Hayır, siz söylemediniz. İstekle söylemek mecburiyetindesiniz. Bunu istediğinizi Allah-u Teala bilecek çünkü kalbinize bakıyor. Kalbinizde bu talebi işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu sizin Allah'ın cennetine mutlaka gireceğinizin ifadesidir. Cennet ona göre tanzim edilmiştir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin girebileceği bir yerdir. Oradaki elektronik sistemler sadece kulaklarındaki bakra alınmış olan, gözlerindeki hicab-ı mestura alınmış olan, kalplerindeki ikinet alınmış olanlar için geçerlidir cennetin kapıları. Elektronik sistemler gözlerinde hicab-ı mestura olan, kulaklarında bakra olan, kalplerinde ikinet olan insanları kabul etmez. Onların girecekleri yer cehennemdir. Cennete asla kavuşamazlar. Cehenneme de girmeleri normal standartlarda mümkün değildir. Mutlaka cehennemin kapıları kaldırılır. Yerden 30-40 santim yükseltilir. Cehenneme girenlerin hepsi burunları sürtünerek oraya girerler. Otomatik sistemler bu standart içinde dizayn edilmiş. Öyleyse cennet diyorsanız eğer işte Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizi mutlak olarak bu elektronik sistemlerin ölçüsünün dışına çıkaracak ve cehenneme uçarak girerek kıyamet günü cehenneme gireceksiniz bütün insanlarla beraber. Cehenneme girenler de cennete girenler de ama cennete girenler oradan aynı gün bütün cehennemleri gördükten sonra çıkacaklar ve Allah'ın cennetlerine ulaşacaklar. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetini kazanır. Allah-u Teala amin olanların takva sahibi olduğunu söylüyor. Rum 31 Münibine ileyhi ve tekun. Allah'a ulaşmayı dileye, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Takva sahibi olanların mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Amin olanların mutlaka cennete gireceğini, hem cennet saadetini hem dünya saadetini kazanacağını söylüyor Allah Teala. Yunus suresi 63. ayet-i kerime. Ellezine aminu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahireti. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır diyor Allah Teala. Öyleyse mutluluktan bahsetmek üzere yola çıktık. Sevgili kardeşlerim, hepinize Allah Teala kesin olarak garanti veriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi yakasını cehennemden sıyırmıştır. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Birinci kat cenneti mi? Hayır. Yoluna devam edip etmediğine bağlıdır. Yoluna o devam etmek istemese olur mu? İstememesi mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka namazı, orucu, zekatı ve özellikle zikri mutlak olarak sevdirir. Kişiye ibadetlerin hiçbirisi angarya olarak gelmez. O kişi bu ibadetleri zevkle, istekle yapar. Allah'a inananlara hiç iyi gözle bakılmadığı, bunları yaşayanların cezalar aldığı bir dünyada Allah'ın sevgilisi olmak mutlaka böyle bir talebin sahibi olmayı gerektirir. Ve söylediğimiz 7 tane safa o kişi için hazırdır. 3. safaya kadar
gidişi, ulaşması Allah-u Teala tarafından garanti altına alınmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse üç safayı mutlaka aşar. O Allah'a ulaşmayı dilemiştir, birinci safanın sahibi olmuştur. Onun cüz'i iradesini Allah kontrolü altına almıştır. İlahi irade, cüz'i iradeyi kontrolü altına almıştır. Çünkü kişi Allah'ı vekil tayin etmiştir. Allah'a tevekkül edip. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir. Allah'ın hedeflerine kendisini ulaştırması için. Bu Allah'ın kanunudur, temel kanunu. Tevekkül müessesesi bunu ifade eder. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Ruhu mutlaka vücudundan ayrılacaktır mürşidine ulaştığı zaman. 14. basamakta. Ve bu kişi bütün ibadetleri Allah Teala tarafından kendisine sevdirilmiş olduğu için seven birisi olacaktır. Allah'ın yoluna girmeden evvel bu ibadetleri yapılamaz şeyler olarak düşünen kişi onlardan zevk almaya başladığını görecektir. Çünkü insanın yapısı ona göre dizayn edilmiştir. Allah'ın emirlerini yaptıkça zevk alabilen bir vasatla, bir hüviyetle yaratıldınız. Bu hanif fıtratının gereğidir. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Ve Allah Teala ruhunuzu kendisine ulaştırmayı da garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci cennetin sahibisiniz. 14. basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman tabiyetinizle birlikte ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Bu husus size bırakılmamıştır. Allah Teala tarafından buraya getirilmiş olacaksınız. Allah Teala tarafından bu husus garanti edilmiştir bütün insanlara. Kim diyor Allah Teala bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve ulaştırıyor sevgili kardeşlerim. Üçüncü kat cennete kadar. Ama üçüncü kat cennete ruhunuzun ulaşabilmesi için nefs tezkiyesi yapıyorsunuz. O da size ağır gelmiyor. Nefs tezkiyesinin zikrin sonunda nefsinizin kalbindeki karanlıkların yerini fazıllar almaya başlıyor. Onlar sizi ileride fazilet sahibi yapacak olan özellikler. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluyken fazıllarla dolmaya başlıyor. %2 rahmet nuru giriyor kalbinize yaptığınız zikirle. Sonra da %49 7 kademede 7 tane gök katını aşarken ruhunuz her bir katta %7 nur birikimi alır kalbiniz. Fazıl birikimi. Kalbinize Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim gücüdür. Fazılları kendisine çeker ve yapıştırır. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplandıkça kalbinizi terk eden karanlıklar, nefsinizin afetleri artık oraya geri dönemezler. Çünkü kendilerine yer yoktur. Kapı dışarı edilmişlerdir. Kişi %49 fazıl, %2 de rahmetle nefsinin kalbini %51 ile nurla doldurduğu zaman ruhu 7 tane gök katını aşacaktır. Her %7 fazla birikiminde bir gök katı yükselecektir kişi. Ve ruh Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Burası üçüncü kat cennetin sahibi olduğunuz yer. Burası dünya saadetinin yarısına sahip olduğunuz yer. Nefsinizdeki afetler yarı yarıya azaldığı için yanlış yapma, bu sebeple azap edilme oranınız %50 azalacaktır en az. Yani siz devamlı bir mutluluğu yaşayamazsınız bu seviyede ama davranış biçimlerinizin yarısından mutluluk alacağınız kesindir. Yani
yarı yarıya mutluluğu ve mutsuzluğu yaşadığınız bir dünya, başlangıçta tamamen mutsuzluğu yaşarken. Allah-u Teala'nın garantisi buraya kadar sizi üçüncü kat cennetin sahibi kılar ve dünya saadetinin yarısını mutlaka size garanti eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle sizi mutluluk adı verilen bir müesseseye, cennet saadetine dileğinizle birlikte ulaştırıyor, birinci kat cennet. Dünya saadetinin yarısına ise 21. basamakta, 22. basamakta ulaştırıyor. 21. basamakta ruhunuz ulaşıyor Allah'a, 22. basamakta Allah'ın zatında yok oluyor. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gülün dostlarım. Size bir reçete sunduk. Kur'an reçetesi. Kur'an unutulmuş mu? Bizi hiç alakadar etmiyor. Çünkü biz onun tarafından Kur'an'ı öğrendik. Kur'an öğretildi bize. Hayır, Arapça değil. İsteseydi Allah-u Teala Arapçayı da bir anda öğretirdi. Ama öyle yapmadı. Neden yapmadı dersiniz? Arapçayı doğru dürüst bilmeyen, Allah'ın vazifelendirdiği bir kişi, bütün ilim sahiplerine Kur'an'ın ayetlerini Arapça bilmeden öğretiyor. Bu aslında çok derin bir mana ifade eder. Allah'ın bize el koyduğunu, onun öğretisine tabi olduğumuzun bir delilini veriyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, gayemiz mi? Gayemiz unutulmuş Kur'an hakikatlerini sizlere anlatarak, öğreterek hepinizin mutluluğa ulaşmasını temin etmeye çalışmak. Bunun mümkün olmadığını biliyoruz. Hepinizin birden Allah'ın taleplerine evet demeniz mümkün değil. Aranızda hiçbir zaman değişemeyecek olan birçok insan var. Ama siz sevgili kardeşlerim, eğer mutlu olmak istiyorsanız mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Bakınız, bilgisayarda 3000'den fazla kaset var. Din konusunda öğrenmeyi dilediğiniz bütün noktalara, sizi mutluluğa ulaştırmak konusunda öğrenmeyi dilediğiniz bütün noktalara alabildiğine geniş ışıklar tutulmuştur Allah-u Teala tarafından. Mercek altında inceleyeceksiniz onları. Mercek altında bize öğretildi detaylarıyla. Öyleyse hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanız için bir tek dileğiniz yetiyor. Allah-u Teala'dan o dileği dileyerek hepinizin mutlaka cennet saadetine ve en azından dünya saadetinin yarısına ulaşmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, El-Fatiha. Me as salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bu akşamki konumuz Mir Vakfı Genel Başkanı Sayın İskender Evrenosoğlu. Sayın hocama gazetelerde, bazı dergilerde kendisinin peygamber olduğuna dair iddialar çıktı. Risalet Nurları kitabının 5. sayfasında sen peygamber değilsin deniliyor. Tüm bu iddialara Sayın hocamızın ağzından cevaplandırılmasını istiyoruz ve soruyoruz. Sayın hocam, siz hakkınızda çıkarılan peygamberlik iddiasını ne diyorsunuz? Teşekkür ederim.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten birçok gazetelerde İktibas dergisinin başlattığı ve devam eden bir salvo söz konusu. Burada aslında çok mantıksız bir iddianın sahipleriyle karşı karşıyayız. Şimdi ortaya konulan mizansen şöyle. Biz kendi kendimize bir kitap yazıyoruz, bir defter yazıyoruz. Bu defterin varlığı bizim peygamber olmamızı gerektiriyor. Ve gene aynı defterde biz kendi kendimize peygamber olmadığımızı söylüyoruz. Hani bir eskilerin bir sözü vardır, bu ne periz, bu ne lahana turşusu diye. Eğer o kitap ya da defter diyelim, o defter Allah-u Teala ile bizim aramızda bir hasbihal, bir söyleşi ve başkalarına açılması uygun görülmeyen bir söyleşi. Zamanı gelinceye kadar bu konu bir sır olarak kalmak durumunda ve böyle bir defterin bizden izin alınmaksızın açılması, herkese açıklanması söz konusu. Biliyorsunuz ki 1986 yılında Kasım ayında biz Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzmanken Hürriyet Gazetesi Emin Çolaşan imzasıyla bir haber yayınladı. Birinci sayfada manşet haber. Devlet Planlama Teşkilatı tarikat çuvası. Ve biz tutuklandık. Tutuklandığımız zaman da bu defter evvela polisin eline geçti. Oradan da Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin eline geçti. Ve bildiğiniz gibi 3 ay tutuklu kaldık. Sonra da Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde beraat ettik. Bu defter de enine boyuna hem polis makamları tarafından hem adli makamları tarafından incelendi. Ve sonuçta bildiğiniz gibi beraat ettik. Şimdi bu defteri ellerine geçiren ya da defterin fotokopilerini ellerine geçiren bu insanlar bir takım iddiaların peşinde. Biz peygamberlik iddia etmişiz gibi bir söylenti çıkıyor ortaya. Evvela biz bir şey sormak istiyoruz bu insanlara. Eğer bir iddia söz konusuysa, bir ilan söz konusuysa, bir iddia eden taraf yeterli olabilir mi? Bir de iddia edilen iddianın açıklandığı kişilerin var olması lazım. Oysa ki bu defter bizim tarafımızdan bugüne kadar hiç kimseye verilmedi. Öyleyse hiç kimseye vermediğimiz bu defterle biz nasıl oluyor da böyle bir iddianın sahibi oluyoruz? Yetmez, diyelim ki defterin dışında bir iddianın sahibiyiz. O zaman da bugüne kadar verdiğimiz yüzlerce konferansta, binlerce sohbette en azından bir benzer açıklamayı ortaya koymamız lazım. Bir iddiada bulunmamız lazım. Hamdolsun ki bugüne kadar yaptığımız bütün konuşmalar, bütün konferanslar bir kısmı videoya ama hepsi mutlaka teybe alınmıştır. Öyleyse bu kadar yüzlerce, binlerce yayın arasında, konuşmamız arasında, hiç değilse bir tanesinde böyle bir iddiada bulunmamız gerekmez miydi? Ayrıca söylediğim gibi o defterde açık bir şekilde bizim peygamber olmadığımız yer aldığına göre biz nasıl oluyor da peygamberlik iddiasında bulunuyoruz? Bunun son derece saçma bir şey olduğu kanısındayım. Öyleyse bu iddialar hep boşlukta kalmaya mahkum olan iddialardır. Tabiatıyla böyle bir sualin arkasından niye bu tarzda bir iddianın sahipleri oluyorlar diye bir sual akla gelecek. Önemli olan da zaten bu sualin cevabı. İslam bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ve sahabe tarafından Kur'an-ı Kerim'deki Allah-u Teala'nın farz emirlerinin mutlaka yerine getirilmesi şekliyle tecelli etmiş. Bu konudaki ilk sual, Allah insanlardan ne istiyor şeklinde olmalı. Bu sualin cevabı son derece net ve açık olarak veriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah bütün insanlardan sadece o insanların mutluluğunu istiyor. İnsanlar için söz konusu olan şey Allah'ın indinde bütün insanların mutluluğu şeklinde tecelli ediyor. Evvela şuna bakıyoruz. Acaba Allah'ın indinde en kıymetli varlık, yarattığı bütün mahlukat arasındaki en kıymetli mahluk kimdir? Bu sualin cevabı kesinlikle insan olarak çıkıyor ortaya. Neden? Çünkü Allah Teala Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde "Hüvellezî haleke leküm mâ fil ardı cemiyan" buyuruyor. Yani arzda yarattığım her şeyi sizin için yarattık ey insanlar diyor Allah Teala. Demek ki şu dünya adı verilen gezegende 7 kat atmosfer, Van Allen kuşakları, güney kuzey kutuplar, karalar, denizler, hayvanlar, bitkiler, canlı veya cansız her şey insan için yaratılmış. İnsan öyle bir mahluk ki bu dünya bütünüyle kendisi için yaratılmış. Yetmez. Kainatın da insan için yaratıldığını görüyoruz. Çünkü Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki وَالسَّخَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ O'dur ki, o yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından insanın emrine hasretti, sundu. Öyleyse sadece şu bu kainat üzerinde bir toz zerresi büyüklüğündeki dünyamız değil, bütün bir kainat Allah'ın insan adlı bu mahluku için yaratılmış. Öyleyse Allah Teala'nın indinde en sevilen mahluk mutlaka insandır. İşte Allah Teala bu en sevdiği insan adı verilen mahlukunun mutlaka saadetini istiyor. Din adı verilen müessese bir boş sözler yığını değildir. Son derece ciddi bir olgudur. Bu ciddi olgunun mantık kaidelerine %100 uyumlu olması gerek. Öyleyse dinden beklenen şeyin bir mutluluk işareti, bir saadet simgesi olması son derece eşyanın tabiatına uygundur. Ve sual, acaba gerçekten böyle midir? Bakalım beraberce. Allah Teala biz diyoruz ki insandan yalnız onun mutlu olmasını istiyor. Bir. İki, bu mutluluğu iki boyutta inceliyor. Evvela ahiret saadetini dizayn etmiş. Yani insanların öldükten sonra cennete gitmesi olayı. İkincisi dünya saadetini dizayn etmiş. Yani insanların şu dünya hayatını yaşarken mutlak bir saadete ulaşmasını istiyor. Ve bunları Kur'an-ı Kerim'de farzlar olarak ortaya koymuş. İlk sual, acaba Allah bütün insanların cennet saadetine ulaşmasını istiyor mu? Bu sualin cevabı kesinlikle evettir. Acaba Allah bütün insanların ahiret saadetine ulaşmasının ötesinde bir de dünya saadetine ulaşmasını istiyor mu? Bu sualin de cevabı kesinlikle evettir. İşte sualin cevaplarını birkaç dakika içinde beraberce gözden geçirelim. Şunu görüyoruz ki Allah Teala ezelde bütün insanlara 3 tane yemin verdirmiş. Bir insanın evvela 3 tane vücudu olduğunu söylemek istiyorum. İnsanın fizik vücudu var, halk edilmiş, yaratılmış. İnsanın nefsi var, sevva edilmiş, yani dizayn edilmiş. İnsanın ruhu var, üfürülmüş. 3 ayrı fiille oluşturulan 3 ayrı vücut. Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün bu cesetleri zamandan evvel huzurunda topladığını söylüyor. Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldık da hepsine birden dedik ki diyor Elestü bir Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sonra ne olmuş? Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala devam ediyor. Diyor ki biz bütün insanlardan yeminler aldık nefslerini tezkiye etmeleri için, temizlemeleri için. Misakları aldık. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırsınlar diye ve ahitler aldık. Şeytana kul olmaktan kurtulsunlar da Allah'a kul olsunlar diye. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü bu 3 tane ayet-i kerime, bu 3 tane yemin bütün insanlar için mutlaka yerine getirilmesi lazım gelen bir vecibe. Çünkü Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını, ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasını 900 defa üzerimize farz kılıyor. Nefsimizin temizlenmesini 3 kere üzerimize farz kılıyor. fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını 3 kere üzerimize farz kılıyor. Öyleyse konunun önemi nerede? Tamam, Allah Teala bu yeminleri farz kılmış üzerimize. Konunun önemi şuradan geliyor. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimelerinde Allah Teala bu yeminleri yerine getiren kişinin mutlaka cennete ulaşacağını söylüyor. İşte Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimeleri. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiye fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Allah Teala diyor ki ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan, tezkiye ol. Yani Allah'a verdiğin yemini, nefsini kontrol altına alma yeminini yerine getir. Sonra ruhumuza sesleniyor. İrci ila Rabbiki, sen de Rabbine geri dön. Ölmeden evvel

yeminlerin, insanlardan aldığı bu yeminlerin yerine getirilmesi halinde bu yeminleri yerine getiren bütün insan adı verilen mahlukun cennete gireceğinin kesin bir işaretini taşıyor. Ve Allah Teala diyor ki ezelde hiçbir insan yoktur ki bize bu yeminleri vermiş olmasın. Araf suresi 172. ayet-i kerim. Öyleyse bütün insanlar Allah Teala ve Tekat Hazretlerine 3 tane yemin vermişler. Allah bütün insanlara bu yeminleri farz kılmış. Ve Allah Kur'an-ı Kerim'de açıklıyor ki kim bu yeminleri yerine getirirse mutlaka cennete girer. Anlamı ne? Demek ki Allah Teala insan adı verilen mahlukatının hepsinin hiç istisna olmaksızın hepsinin cennete girmesini istiyor. Cennete ulaşmasını istiyor. İstediği tek şey bütün insan adı verilen kullarının Allah'ın cennetine girmesi. Bunun için yeminler verdirmiş. Bunun için o yeminleri yerine getiren kişilerin cennete gideceğini açıklamış. Öyleyse neden biz insanlara örnek olması lazım gelenler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yaşayan sahabedir diyoruz? Çünkü 14 asır evvel bütün sahabenin Allah'a verdikleri bu 3 tane yemini de yerine getirdiklerini görüyoruz. İşte bütün sahabe nefslerini tezkiye etmişler, temizlemişler, arıtmışlar. Araf suresi 157. ayet-i kerime bütün sahabenin felaha ulaştığını söylüyor. Onlar ki Resul, Nebi ve Ümmi olana tabi olurlar. Tam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tarifi bu. Allah'ın Resulü, Allah'ın Nebisi ve Ümmi, okuma yazma bilmiyor. Ona tabi olurlar. İşte onların hepsi felaha ulaşmışlardır diyor Allah Teala. Felaha ulaşanların durumunu veriyor yüce Rabbimiz. Fecr suresinin Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki kat eflaha men zekkaha. Sadece onlar felaha ulaşırlar, cennete ulaşırlar ki onlar tezkiye olanlardır. Demek ki bütün sahabe felaha ulaştıklarına göre hepsi nefslerini tezkiye etmişler. Yani Allah'a verdikleri nefslerini temizleme yeminlerini yerine getirmişler. Bu yeminin yerine getirilmesi önemli mi? Son derece önemli. Çünkü bir insanı mutsuz eden şey nefsindeki afetlerdir. Bir insan doğduğu andan itibaren nefsinde afetlerle birlikte oluşur. Bu nefsindeki afetler, 19 tane afet, öfke, kin, kıskançlık, haset, kibir, iptilalar gibi 19 tane afetin her birisi insanı huzursuz etmek için şeytanın bir merceğidir. Allah biz insanları ne kadar mutlu görmek istiyorsa şeytan da o kadar mutsuz görmek istiyor. Ve şeytanın insana olan bu düşmanlığı boşuna değildir. Çünkü Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da bütün etrafındaki mahlukata insanın önünde secde etmesini emrettiği zaman bu secde emrine itaat etmeyen bir tek mahluku var Allah Teala'nın, iblis yani şeytan. Ve Allah Teala itaat etmeyince sen kafirlerden oldun diyor. Seni huzurumdan kovdum ve sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım. İblisin talebi şu: Ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Ben bu insanların sırat-ı müstakimine oturacağım ve onları yoldan çıkarmaya çalışacağım. Sen kıyamet günü eğer bana bu izni verirsen, beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Öyleyse bu insanların Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin indindeki durumlarına bakıyoruz. İnsan oğlu şeytan tarafından yoldan çıkarılmak için şeytana bir yetki vermiş Allah-u Teala. İşte bu yetkiyi niçin verdiğini görüyoruz ki şeytan bütün hedefi insanların mutsuzluğu olan bir varlıktır. Allah ne kadar insanların mutlu olmasını istiyorsa, ki bu mutluluğun birincisi ahiret saadetidir. Şeytan da insanların o kadar mutsuz olmasını istiyor. Bütün insanların kendisiyle beraber cehenneme gitmesini istiyor. Dünya saadeti konusunda da olay aynı. Allah ne kadar bütün insanların dünyada mutlu olmasını istiyorsa, şeytan da o kadar bütün insanların dünyada da mutsuz olmasını istiyor. İşte ahiret saadeti konusundaki ilk etabı şeytanın. Şeytan bütün insanların mutlaka cehenneme gitmesini istediği cihetle insanların bu yeminleri yerine getirmesine mani olmak istiyor. Ama görüyoruz ki bundan

0: 14 asır evvel bütün sahabe nefslerindeki kontrolü almışlar, nefslerine hakim olmayı başarmışlar. Neden önemli konu? Eğer bir insan nefsine tabi ise, nefsine tabi olma oranında huzursuzdur ve mutsuzdur. Çünkü nefs devamlı şerri talep eder, ruh da devamlı hayrı talep eder ve bu istikamette aralarında bir mücadele söz konusudur. Bu mücadele nefsin hakimiyeti altında devam ettiği sürece hep kişi günahlar işler. Bu sebeple devamlı huzursuz olur. Öyleyse 14 asır evvele baktığımız zaman Allah'ın yeminlerinden nefsin tezkiyesi konusunda olanını bütün sahabenin yerine getirdiğini görüyoruz. Peki bütün sahabe ruhlarını da Allah-u Teala'ya ulaştırmışlar mı? Kesin. Çünkü Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaştırdıklarını söylüyor. Peki bütün sahabe fizik vücutlarında şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmişler mi? Bunun da cevabı kesin. Çünkü gene Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bütün sahabenin şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a ulaştığını ve Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. Öyleyse insanları ahiret saadetine götürecek olan, mutlaka cennete götürecek olan bu emirler mutlak olarak 14 asır evvel sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. 14 asır sonra ise, zamanımızda ise bırakınız Allah-u Teala'nın verdiği bu yeminlerin gerçekleştirilmesini, insanlar bu yeminlerin insanların üzerine farz kılındığını bile unutmuşlar. 14 asır sonra Allah'ın bir insanın üzerine 9 defa farz kıldığı ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma yemini yok edilmiş. Nefsini tezkiye etme yemini 3 defa farz kılınmış, yok edilmiş. Ve fizik vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etme yemini 3 defa farz kılınmış ama 14 asır sonra tamamen unutulmuş. Artık hiçbir ilmihal kitabında insanları mutlaka cennete ulaştıracak olan Allah'ın bu farzları yer almaz olmuş. Böyle bir ortamda ilk defa biz bunları söylüyoruz. 14 asır sonra bu Allah-u Teala'nın insanlara verdiği, onları mutlaka ahiret saadetine götürecek olan yeminler, şeytan tarafından 14 asırda insanlara tamamen unutturulduktan sonra ilk defa bizim tarafımızdan bunlar söyleniyor. Bunları biz kendimizden mi söylüyoruz? Hayır, çünkü Kur'an-ı Kerim söylediğimiz ayet-i kerimelerle bunları bütün insanlardan Allah'ın yemin aldığını ve bu yeminlerin mahiyetini, sonra da üzerimize 9 defa farz kılındığını açıklıyor. Öyleyse olay buysa, Allah bunları bütün insanlara farz kıldıysa, bu farzları yerine getirenler mutlaka Allah'ın cennetine ulaşıyorsa ve bütün sahabe bundan 14 asır evvel bunları yerine getirmişse, bunlar vaka ise ve insanlar 14 asır sonra Allah'ın bütün bu güzelliklerini unutmuşsa ve insanlara bunların olmadığını anlatan bir sürü insan ortalıkta insanlara dini öğretmekle vazifeli kişiler olarak görülüyorsa ve biz de bunları anlatıyorsak, onların söylediğinin tamamen tersi olan bunları herkese anlatıyorsak, elbet bizi düşman cepheye alacaklardır bu insanlar. Bundan daha tabii bir şey olamaz. Yetmez, söylediğimiz kesim insan saadetinin sadece cennete ait olan kesimi. Bunun daha ötesi de yer alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü Allah-u Teala bütün insanların mutlaka dünya saadetine de ulaşmasını istiyor. İşte bir insanın dünya saadetine ulaşması mutlak olarak insanların üzerine farz kılınmış. 3 ayet-i kerimeyle. 1. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Feskürünallâhe kıyâmen kuûden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yatarken de hep Allah'ı zikrediniz. Bir insan 3 halde bulunabileceğine göre, oturma, ayakta olma ve yatma hali, 3 halin 3'ünde de sonsuz bir zikir emrediliyor. İşte bu olay daimi zikir. Daimi zikir bütün insanların üzerine farz kılınmış. İkincisi, Allah-u Teala'nın ikinci emri, irşat emri, Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi şöyle buyuruyor Allah-u Teala, bizi kim davet ederse, onun davetine mutlaka icabet ederiz. Ucibu davete dahi izade ani ve devam ediyor. Fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yaşudun. Diyor ki Allah Teala ama onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Demek ki insanların irşada ulaşması da bir emir Kur'an-ı Kerim'de. Bir üçüncü emir, bunların içine nihai emirler diyoruz. İnsanların Allah'a teslimi. Diyor ki Bakara suresinin 208. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz, Ya eyyühellezine amenü tulü fissilmi kafeten. Ey amenü olanlar, hepiniz teslime girin. Yani sizdeki üç emaneti de sırasıyla söylüyorum. Önce ruhunuzu, sonra fizik vücudunuzu yani bekçinizi, sonra da nefsinizi Allah'a teslim edin. Ve bakıyoruz şimdi. Bundan 14 asır evvel bütün sahabenin bu üç tane nihai emri de yerine getirip bir saadet devri yaşadıklarını görüyoruz. Yerine getirmişler mi? Kesin. Evvela daimi zikre ulaşmışlar mı? Hepsi. Çünkü Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Ulul elbab, ulul sahipleri demek. Elbab da lükler demek. Yani Allah'ın sır hazineleri demek. Bütün sahabe ulul elbab sıfatına nail olmuşlar ve ulul elbabın tarifi veriliyor. Ali İmran suresi 191. ayet-i kerime. O ulul elbab kullarım ki onlar otururken de, ayaktayken de, yatarken de yani daima Allah'ı zikrederler. Demek ki Allah'ın bütün insanlara farz-ı ayin olarak indirdiği daimi zikir 14 asır evvel bütün sahabe tarafından yerine getirilmiş. 1. Hepsi irşada ulaşmış mı? Hepsi irşada ulaşmışlar. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki ey sahabe Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Görüyoruz ki 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmışlar. İkinci emir de yerine gelmiş. En üst seviyedeki 3 emirden ikincisi. Peki teslime ulaşmışlar mı? Onun da kesinleştiğini görüyoruz. Allah Teala Fussilet suresinin 35. 33. ayet-i kerimesinde bir mürşit tarifi veriyor. Diyor ki onlar ki Allah'a teslim olup da Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? 34. ayet-i kerimede bunların kötülüğe iyilikle mukabele edenler olduğunu söylüyor. Ve acaba sahabe böyle miydi? Sual 1. Allah'a çağırıyorlar mıydı? Kesin. Yusuf suresi 108. ayet-i kerime. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala şöyle söylüyor. Habibim de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimizin bir görüş üzere Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Demek ki bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Öyleyse bu açıdan mürşittiler. Kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar mıydı? Evet. Ali İmran suresi 119. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki onlar size buğz ettikleri halde siz onlara muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe tabisiniz. Yani onlar size kötü davrandıkları halde siz onlara sevgiyle mukabele edersiniz. Demek ki hepsi kötülüğe iyilikle davranıyorlardı. Mukabele ediyorlardı. Ve üçüncü unsur, acaba sahabenin direkt olarak mürşit olduğunu ifade eden bir ayet-i kerime var mı? Evet. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikunel evveline var ya, evvelki müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda en üst dereceleri işgal edenler, onların bir kısmı ensardandı, yani Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı muhacirindendi, Mekke'den Medine'ye göç edenlerdi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Demek bütün sahabeye ihsanla tabi olan bir tabi'in olayı var. Öyleyse sahabe kendilerine tabi olanlardı. Yani hepsi mürşittiler. Bu durumda bütün mürşitler gibi onların da ruh teslimlerini, fizik vücut teslimlerini ve nefs teslimlerini gerçekleştirdiğini görüyoruz. Şimdi bunun ışığında meselenin asli cephesine gelelim. Asıl önemli cephesine gelelim. Acaba sahabe bu teslimleri yaparak dünya saadetine de ulaşmış mıydı? Bunun kesin işareti o devir için verdiğimiz ismin asr-ı saadet oluşudur. Bütün insanlar o devre asr-ı saadet derler. Yani saadet devri derler. Neden? Çünkü bütün sahabe onları dünya saadetine ulaştıracak olan bu üç unsuru gerçekleştirmişlerdi. Öyleyse bu nasıl bir olaydır dünya saadeti? Ona baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bir insanın dünya saadetine ulaştığı üç ayrı cepheden mütalaa ediliyor. Bir, kişinin iç aleminde sülf ve sükun, yani huzur müessesesi. İki, kişinin dış aleminde, yani başka insanlarla olan münasebetlerinde sülf ve sükun, yani huzura kavuşma. Üç, Allah ile olan ilişkilerinde sülf ve sükun, yani huzura kavuşma. Acaba bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu dediklerim, söylediğimiz şeyleri yapmış olarak dünya saadetine de ulaşmışlar mıydı? Kesin. Öyleyse bu nasıl bir olgudur? Beraberce bakalım kısaca. Nefse emarede bulunan, başlangıçta bulunan bir insan huzursuzdur ve sıkıntılıdır. Ve sıkıntısının sebebini hep başkasına yükler. Ama üç ayrı cepheden meseleyi tetkik ettiğimiz zaman gerçek ortaya çıkıyor. Bu kişi iç aleminde neden huzursuzdur? Vücudun kumandanı akıldır. Nefs muhtevasında bulunan 19 tane afet sebebiyle vücudun kumandanı yaptığı bütün taleplerini şer talep olarak gerçekleştirir. Yani şerri ister, günahı ister, nefsinin afetlerinin muhtevasını ister akıldan. Ne zaman bir nefs, bir insan vücudunda akla bir günah işlemek üzere müracaat etse derhal ruh harekete geçer, o da bir hayır talebiyle akla ulaşır. Anlamı, nefs bir günah işlenmesini, ruhta bir hayır işlenmesini akıldan ister. Ve akıl bu konuda karar verecek olan organdır. Ama ikisi de taleplerinden vazgeçmezler. Vazgeçmedikleri için kavga kaçınılmazdır. Bir insanın bu sebeple iç aleminde nefse emaredeyken nefsiyle ruhu arasında devamlı bir çatışma söz konusudur. İşte bu çatışmanın, bu müessesenin varlığı o kişiyi huzursuz eder. Neden? Eğer savaş varsa, çatışma varsa orada sulh ve sükun yoktur. Sulhün ve sükunun olduğu yerde savaş yoktur. Savaşın olduğu yerde sulh ve sükun yoktur. Öyleyse nefsi emarede bulunan bir kişi hep huzursuzdur, hep sıkıntılıdır. İç alemindeki savaş sebebiyle, sulh ve süküne ulaşamaması sebebiyle. Bir. İkincisi, nefs hep afetlerin tesiri altında olduğu için sık sık aklı kandıracak ve ona günah işletecektir. Allah Teala içki içme diyecektir. O kişi nefsindeki afet sebebiyle içecektir. Kumar oynama diyecektir, oynayacaktır. Namaz kıl diyecektir, kılmayacaktır. Öyleyse Allah Teala'nın emirlerine de itaat etmeyecek, yasak ettiği fiilleri de işleyecektir. Bu sebeple yeniden huzursuz olacaktır. Neden? Ne zaman bir insan bir hayır işlerse arkasından mutlaka mutluluk duyar, huzur duyar. Ama ne zaman bir günah işlerse arkasından duyduğu şey eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Huzursuzluk ve sıkıntı. İşte kişi hep günah işleyeceği için hep bu huzursuzluğu duyacaktır, yaşayacaktır. Arkasından da her günah işlediğinde ruhun hepsine azap edecektir. Akletmeyene azap ederiz ayet-i kerimesi gereğince. Bu azap da bu kişiyi bir defa daha üzecektir. Öyleyse nefsi emaredeki bir kişi iç aleminde hep huzursuzdur üç sebepten. Birinci sebep ruhuyla nefsi arasındaki kavga sebebiyle. İkinci sebep günah işlemesi. Üçüncü sebepse günahın arkasından ruhun nefsine azap etmesi. Peki nefsinin bütün afetlerini daimi zikirle yok etmiş olan, teslimlerini tamamlamış olan bir sahabe bundan 14 asır evvel bu huzursuzluğu bu devrede, daimi zikre ulaştıkları devrede, yani velayetin 7. kademesinde, Allah'a yaklaşım basamaklarının 28. basamağında acaba onlar bu huzursuzluğu yaşıyorlar mıydı? Hiçbirisi yaşamıyordu. Neden? Çünkü nefslerindeki 19 tane afetin hepsi yok olmuştu. Yerine ruhun hasletleri gelip faziletler adıyla yerleşmişti. Öyleyse nefsin bütün talepleri hayır talebi olmak mecburiyetindeydi. Ve nefs sadece hayrı talep eder bir hüviyetteydi. Öyleyse bu noktaya ulaşmış olan bir kişinin nefsinin talebi hayır talebi ise, ruhunun talebi zaten ezelden beri hayır olduğuna göre artık aralarında bir çatışmadan bahsedilemez. Savaş bitmiştir vücut ülkesinde, yerini sulh ve sükun almıştır. Bu sebeple birinci sebep zahir olmuştur o kişinin huzursuzluğu istikametinde. Bu kişinin nefsi de hayrı, ruhu da hayrı istediği için bu kişi huzur içinde bir yaşantı sürecektir iç aleminde. İkinci sebep, kişinin nefsi hep hayır istediği için, hep hayır talep ettiği için o kişinin günah işlemesi mümkün değildir. Hep hayır işleyecektir. arkasından hep huzur ve mutluluk duyacaktır. Üçüncüsü, bu kişi hep hayır işlediği için nefsine ruhun azabı hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Bu sebeple bu noktaya ulaşmış, ihlasa ve salaha ulaşmış olan bir insan hiçbir zaman huzursuz olmayacaktır iç aleminde. Daimi zikre ulaştığı o noktadan itibaren. Peki bu insan dış aleminde hangi durumda olacaktır? Nefs-i emmare'deki kişiye bakalım. Bu insan nefsinin afetleri cephesinden hareket ettiği için sık sık başkalarına yanlış davranışlarda bulunacaktır. Yani zulmedecektir. Bu bir günah olduğu için kişi bundan mutlaka negatif yönde etkilenecek ve huzursuz olacaktır. Bir. İkincisi, bu bir günah olduğu için ruhu nefsine hemen azap tatbik edecektir. İki. Bu kişi çevresine zulüm ediyorsa çevresinden de ona zulüm dönecektir. Neden? Çünkü her etki kendi istikametinde bir tepki doğurur. Çevresindeki insanlar bu kişiye zulmettiği zaman bu kişi huzursuz olacaktır. Arkasından intikam afeti harekete geçecek ve kişiye mutlaka intikam alma istikametinde telkinde bulunacaktır. Bu kişi de nefsinin tesiri altında olduğu için mutlaka intikam almaya yönelecektir. İntikamını alabilirse bir günah işlemiş olacağı için yeniden huzursuz olacaktır. Arkasından günah işlediği için ruhu nefsine azap edecek, bir defa daha huzursuz olacaktır. Eğer bu kişi intikamını almayı şiddetle istediği halde intikamını alamıyorsa bu sefer de şuur altı birikimi olacak, stres sebebiyle huzursuz olacaktır. Öyleyse nefsi emaredeki bir insan dış ilişkilerinde hep huzursuzdur ve sıkıntılıdır. Ama ihlasa ve salaha ulaşan bir insan, bundan 14 asır evvel sahabenin ulaştığı yere ulaşan bir insan neden huzursuz değildir, hep mutludur? Dış aleminde başka insanlarla olan ilişkilerinde, çünkü bu kişinin nefsinde afetler yoktur. Yerine hasletler gelmiştir. Ruhun güzellikleri gelmiştir. Onlarsa hiçbir zaman bir başkasına zulmetmek istikametinde bir talebin sahibi olamazlar. Öyleyse bu insan hiçbir davranışında bir başkasına zulmedemez. Zulmedemezse hep hayırlı bir davranışın sahibidir. Bu davranışın arkasından yalnız huzur duyar ve mutluluk duyar. Tabiatıyla böyle olduğu için, zulmetmediği için, günah işlemediği için ruhunun nefsine azabı da söz konusu değildir. Kişinin kendi aksiyonları itibariyle durum bu. Bu kişi çevresine zulmetmiyorsa çevresinden de ona zulüm geri dönmeyecektir. Bu sebeple de kişi huzurlu olacaktır. Ayrıca hiç kimse mi buna zulmetmeyecektir? Böyle bir şey mümkün değildir. Mutlaka zulmedenler bulunacaktır. Ama bu kişinin nefsinde afetler olmadığı için zulmü kendisine huzursuzluk verecek bir sistem olarak düşünmeyecektir. Bir etki alanı olarak düşünmeyecektir ve huzursuz olmayacaktır. Ayrıca nefsindeki afetlerin olmayışının ötesinde bu insan başka bir sebepten de huzursuz olmayacaktır. Çünkü bilecektir ki birisi kendisine zulmederse zulmeden kişi derecat kaybeder. Yani şerre ulaşır. Zulüm gören kişi ise onun kaybettiği derecatı alacak ve hayra ulaşacaktır. Biliniz ki kıyamet günü bir insanın cehenneme gitmesinin sebebi günahlarının sevabından fazla oluşudur. Kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla oluşudur. Cennete gitmesinin sebebi ise kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla oluşudur. Öyleyse derecat kaybetmek önemli bir olgu ve o seviyeye ulaşmış birisi için de derecat kazanmak önemlidir. Başka insanların kendisine olan davranışı önemli değildir. Çünkü o insan kötülüğe iyilikle mukabele etme yetkisine zaten ulaşmıştır. Öyleyse ihlasa ulaşan bir kişi evvela başkasına zulmetmeyeceği için huzurludur. Arkasından ruhu nefsine hiç azap etmeyeceği için huzurludur. Ve başkası kendisine zulmetmeyeceği için huzurludur. Başkası kendisine zulmetse bile onu zulüm olarak değerlendirmeyeceği için huzurludur. Tabiatıyla hal böyleyse bu kişinin kendisine zulmedildi diye başkasından intikam almasını, düşünmesini bekleyemeyiz. Böyle bir olay mümkün değil. Bunu düşünmediği için de hiçbir zaman intikam almayacaktır. İntikam almadığı için de o günahı işlemediği cihette huzursuz olması mümkün değildir. Ayrıca tabiatıyla o günahı işlemediği için ruhunun nefsine azap etmesi de mümkün değildir. Diğer taraftan böyle bir insan intikamını alamıyor diye şuur altı birikimine uğraması da düşünülemez bile. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabe dış alemlerinde de bir muhteşem dış alem saadetinin içindeydiler. Bunların Allah ile olan ilişkilerine baktığımız zaman aynı sonuçla karşılaşıyoruz. Bir mutluluk tablosuyla karşılaşıyoruz. Neden öyle? Çünkü nefs-i emmare'deki kişi Allah'ın emirlerini hiçe sayar. Ya hiç yapmaz ya da çok az bir kısmını yerine getirir. Bu sebeple huzursuzdur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise işlememezlik edemez. Çünkü nefsindeki afetler devamlı olarak kişiyi o günahları işlemeye sevk eder. Ve kişi o günahları işledikçe her günahın arkasından o huzursuzluğu duyacaktır. Ruhu da nefsini azap edecek, bir defa daha üzülecektir. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinde de nefs-i emmare'deki kişi hep huzursuz ve sıkıntılı olacaktır. Ama ihlasa ulaşmış olan bir kişiye bakalım. Allah 5 vakit namaz diyor, 7 vakit kılıyor. Daimi zikir diyor, daimi zikrin sahibi. Oruç tut diyor, Ramazan ayının ötesinde bütün sene her perşembe günü oruç tutarak hayatını geçiriyor. Kandil günleri de oruç tutuyor. Allah'ın bütün emirlerini en üst derecelerde yerine getiren birisiyle karşı karşıyayız. Hiç bu kişi Allah'ın emirlerini yerine getirememekten dolayı bir huzursuzluğun içinde olabilir mi? Mümkün değil. Yasak ettiği fiillere gelince nefs-i emmare'deki kişi nefsindeki afetler sebebiyle hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işleyecektir. Bu sebeple huzursuz olacaktır. Ama ihlasa ve salaha ulaşmış olan bir kişi hiçbir zaman bir günahları işlemeyecektir. Çünkü nefsinde onu günahlara iten afetlerin hiçbiri mevcut olmadığı gibi aksine onu günahları işlememeye iten ruhunun hasletleri gelmiş, yerleşmiş içine. Ahsen olmuş nefsi. Öyleyse bu seviyeye ulaşmış bir insan görüyorsunuz ki hem iç aleminde hem dış aleminde başka insanlarla olan ilişkilerinde hem de Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükuna ulaşmıştır. İşte bu Allah-u Teala'nın 3 tane farz emri, yani daimi zikre ulaşmak, 1- irşada ulaşmak, 2- teslime ulaşmak Allah'a, Allah'ın kendisine verdiği 3 emaneti de teslim etmek olayı, bir insanı demek ki mutlaka Allah'ın dünya saadetine de ulaştırıyor. Ve 14 asır evvel sahabenin bu dünya saadetine ulaştığı Kur'an-ı Kerim ayetleriyle kesinleşmiş durumda. Ve insanlar artık bu farzlardan hiç bahsetmez olmuşlar. Sahabenin bu farzları yerine getirdiğinden hiç bahsetmez olmuşlar. Düşünün ki ne ilahiyat fakültelerinde, ne Diyanet İşleri Başkanlığında, yani kısaca insanlara dini anlatmakla vazifeli olan kuruluşların hiçbirinde artık bu farzlardan bahsedilmez olmuş. Ve bu farzları insanlara unutturmaya çalışan bir takım gruplar bile oluşturulmuş, bir takım mecmualar çıkartılır olmuş. İşte böyle bir ortamda Allah'ın bütün insanlara mutluluğu emretmesine rağmen o insanları mutluluğa değil, mutsuzluğa götüren bir eğilim içerisine sokan birçok derginin var olduğu bir ortamda biz eğer bunları söylüyorsak, onların söylediğinin tamamen zıttı olan Allah'ın gerçeklerini söylüyorsak, Allah'ın hedefinin bütün insanları sadece ve sadece ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak olduğunu söylüyorsak, bu insanlara ters düşüyorsak, onların bize yapabileceği bir tek şey vardır. Bizi susturmaya çalışmak. Bu istikamette bu söylediğiniz şeyi gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Bir, bizim deli olduğumuzu iddia etmektedirler. İkincisi de bizim tarafımızdan yapılan bir peygamberlik iddiasını varmış gibi göstermeye çalışmaktadırlar. Aslında birinci sualin cevabı alınan adli tıptan, İstanbul Adli Tıptan alınan bir raporla kesinleşmiştir ki 13 kişilik bir heyet bizim tam akli dengemize sahip olduğumuzu ifade buyurmuştur. Ve biliyorsunuz ki İstanbul Adli Tıp'ta bir karar verildiği zaman bu karar itiraz edilemez bir karardır. Çünkü İstanbul Adli Tıp bu konudaki en yüksek mercidir. Nitekim Devlet Güvenlik Mahkemesi oradan bizi oraya göndererek oradan bir rapor almamızı istemişlerdir ve aldığımız rapor 13 kişilik bir heyetin verdiği raporla bu konu tarihe karışmıştır. Akli dengemizin tam olduğu, akıllı olduğumuz, cezai ehliyete tam olarak sahip olduğumuz bir ortamda yargılandık ve beraat ettik. Bu olay bitti. Şimdi bunun ötesinde yeni bir şey ortaya çıkıyor. Bizim peygamberlik iddiasında bulunmamız. İşte hepinize karşılık, hepinizin karşısında rahat rahat söylüyorum ki biz hiçbir zaman bir peygamberlik iddiasında bulunmadık ve bunu aslında çok saçma buluruz. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın son nebisidir, son peygamberidir. Ondan sonra bir peygamberin gelmesi söz konusu da değildir, mümkün de değildir.
1: Sayın hocam, yani siz peygamber değilsiniz, değil mi?
0: Evet, ben asla peygamber değilim. Hiçbir zamanda böyle bir iddiada bulunmadım.
1: Sayın hocam, Evrene Soğlu 14 asır sonra söylemeyenlere söylediği için karalanmaya çalışıyor. İşte yapılan yayınlar kendisini durdurmaya yönelik olduğunu söylüyor. Sayın hocam, bir de...

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sizlerle birlikte olmak, sizlerle sohbet etmek, Allah'ın bir büyük güzelliği sevgili kardeşlerim, can kardeşlerim. Sohbet, bizleri Allah'a yaklaştıran bir müessese. Sohbeti yaptıran aslında Allah'tır. Biz sadece naçiz bir vasıtayız. Ne biliyorsak ondan öğrendik. Onun gösterdiği ışıklı yolda o bize Kur'an'ı incelemeyi öğretti. Söylediklerinin Kur'an'daki dayanaklarını gösterdi. İşte sevgili kardeşlerim, el ele, gönül gönüle bir yolculuğu buraya kadar beraberce götürdük sizlerle. Allah Teala, biz ve sizler. Bir üçlü. Üçümüz bir arada, şu dünyadaki en mutlu insanlar muhakkak ki biziz. Böyle olunca, sevgili kardeşlerim, şu dünya aslında Allah'ın dizaynı öğrenilince ve tatbik edilince bir mutluluk dünyası oluyor, bir saadet dünyası oluyor. İşte bilmenizi istiyorum ki Allah Teala sizlere hepinizi, ama hepinizi, aranızda en mutsuz olanları da mutlu olsun kulum diye yarattı. Allah insanları onların mutlu olmasını sağlayacak olan bütün özelliklerle birlikte yaratır. Mutsuzluğu seçen insanın ta kendisidir. Nasıl mutluluğu seçen insanın kendisi ise, mutsuzluğu seçen de insanın kendisidir. Bir küçücük farklılıkla mutluluğu seçen yolun gerçeklerini öğrenmiş ve hayatına geçirmiş olan kişidir. Mutluluğu seçmeyen, kendisine söylenen hakikatleri hiçe sayan, nefsine zulmeden bir zorbadır. Başkalarına zulmetmesi değil, kendisine zulmetmesi önemli kişinin. Biliyor musunuz? Neden? Çünkü başkasına zulmeden kişi aslında sadece kendisine zulmetmiştir. Ötekilere, eğer söz konusu olan Allah'ın yolunda ilerlemekse, çok şeyler kazandırmıştır zulmettiği insanlara. Çünkü o insanlar onun kendilerine zulmetmesi sebebiyle devamlı derecat kazanırlar. Derecat deyip de geçmeyin sevgili kardeşlerim. Derecat müessesesi cennetinizin ya da cehenneminizin oluşmasında hayatınızın en önemli göstergesidir. Kaybettiğiniz dereceler kazandıklarınızdan yüksekse ne yapsanız cehennemden kurtulamazsınız. Gideceğiniz yer cehennemdir. Ebediyen orada kalırsınız. Bunun arkasında yatan sebepse kaybettiğiniz derecelerdir. Kaybettiğiniz derecelerin arkasında yatan sebep zulmetmenizdir.
her derecat kaybeden kişi her kaybettiği derecede zulmetmiştir. Bir, kendisine zulmetmiştir. İki, eğer başka birine zarar vermek suretiyle zulüm yapmışsa başkasına da zulmetmiştir ama gene kendisine de zulmetmiştir. Netice hep oraya gidiyor, kişinin kendisine zulmetmesi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu kişi aynı zamanda Allah'ın ayetlerine de zulmetmiştir. Çünkü Allah Teala hangi standartlarda doğru davranacağınızın bütün nirengi noktalarını, bütün istikamet tayini çizelgelerini Kur'an'ı ile vermiştir. Ama siz seçtiğiniz davranış biçimleriyle etrafınızdaki insanlara rahatsızlık veriyorsanız, onlara huzursuzluğu oluşturuyorsanız, sevgili kardeşlerim, o standartlarda sizler için söz konusu olan şey zulümdür. Yaptığınız şeyin adı zulümdür. Ve her şeyden evvel siz derecat kaybedersiniz. Bu kendinize zulmetmektir. Onun için Allah-u Teala başkasına zulmeden kişinin aynı zamanda kendisine zulmeden kişi de olduğunu açık bir şekilde ifade ediyor. Nisa suresinin 167, 168 ve 169. ayetlerine baktığımız zaman gördüğümüz tablo bunu veriyor. Şöyle buyuruyor Allah Teala: İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi katlalu dalalen baida. İnnellezine keferu ve zalemu. Diyor ki Allah Teala, onlar muhakkak ki kafirdirler. Onlar Allah'ın yolundan insanları men edenlerdir. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasına yani mani olanlardır. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler, muhakkak ki kafirdirler ve zalimdirler. Kimlere zulmediyorlar? Başkalarına zulmediyorlar. Onların Allah'ın yoluna ulaşmasına mani oldukları için. Bu zulümleri gerçekleştiği anda derecat kaybediyorlar. Derecat kaybedildiği anda, ki her zulmün neticesi mutlaka derecat kaybıdır, kişi kendisine de zulmetmiştir. Öyleyse hayır nedir? Bize derecat kazandıran işlevler. Mutluluk nedir? Hayırlardan oluşan bir dairenin içinde yaşamaktır. Bir çevrenin içinde yaşamaktır. İşte ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, orada hep hayırlarda yarışanlardan biri olarak yaşarsınız. Çünkü daimi zikirde olduğunuz için hayatınızın her saniyesinde mutlaka derecat kazanırsınız. Yani siz zulmetmiyorsunuz, hayır işliyorsunuz. Onun için Aynel Yakin müessesesini oluşturan, onu isimlendiren Ulul Elbab makamında, lüplerin sahipleri makamında kişi daimi zikrin sahibidir. Ve yedi ayrı cepheden Allah-u Teala tarafından teçhiz edilmiştir. Cihazlandırılmıştır. Ona Allah-u Teala vasıtalar vermiştir. Onu ödüllendirmiştir. Onda başkalarında olmayan fiziğin ötesine onu taşıyacak olan canlılığı sağlamıştır. Ne demek istiyoruz? Bütün insanlar doğdukları anda canlıdırlar. Yoksa ölü doğarlardı. Ama Allah'a göre bütün insanlar ölüdürler. Doğduklarından akılları başlarına gelene kadar. Ne demek istiyoruz akılları başlarına gelene kadar? Allah'a ulaşmayı dileyene kadar. 28 basamaklık bir İslam skalasında, ki kainatın tek dinidir, başka bir din hiç olmamıştır.
Birinci basamakta olayları yaşarız. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Herkes değerlendirir. Ama bu ikinci basamak önemli. Çünkü bu basamakta ak koyun, kara koyun belli olur. Allah Teala bütün insanları senede birkaç defa musibetlerle imtihan ettiğini söylüyor. O imtihanların karşısında biz tavrımızı koyarız ortaya. Allah Teala rahmetiyle ve ilmiyle hepimizi kaplamıştır. Her anımızda bizimle beraberdir bu sebeple. Bu kaplama sebebiyle her anımızda bizimle beraberdir. Rahmeti ve ilminin üzerimizde aldığı şekilse bizim tam bizim şeklimizdir. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyin muhtevasını bilendir. Her yaptığımız hareketi anında bilendir, haberdar olandır. Aklımızdan geçenden haberdar olandır. Bu sebeple ikinci basamak Allah'ın seçim basamağı olduğu için olaylar karşısında aldığımız vaziyet, neler düşündüğümüz Allah için önemlidir. Buna göre bizi seçecektir veya seçmeyecektir. Kimleri seçmez suali meseleyi çözmeye yeter. Kalbinde zevk olanları, yani Allah'ın ayetlerini istedikleri istikamette yorumlayarak başka insanların Allah'ın yoluna girmesine engel olanları Allah seçmez. Yorum. Kalbinde maraz olanları seçmez. Bu insanlar başka insanların Allah'a ulaşmasını istemeyen bir hastalığın pençesindedirler. Kalbinde maraz olan insanlar Allah'ın kanunlarını hiçe sayanlardır. Allah'a asi olanlardır. Hastalıkları sebebiyle bunları yaparken eza duymazlar. Kalpleri hastadır. Başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olan ikinci bir grup. Sonra Allah'ın ayetlerini inkar ederek başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olanlar. Üçüncü grup. Allah'ın ayetlerini tekzip ederek, yalanlayarak Allah'a dünya hayatında ulaşmak diye bir şey yoktur. Allah insanlara ruh vermiştir. Ruh da insanlara hayat vermiştir derler onlar. Oysa ki Allah Teala hayatı biz veririz diyor. Sadece biz veririz diyor hayatı. Böyle söyleyenler seçilmeyenlerdendir. Hayatı insanlara veren Allah'tır. Alan gene Allah'tır. Öldüren de, dirilten de sadece biziz diyor. Sanki bu ayetler yokmuş gibi onlar iddia ediyorlar ki insana hayatı ruh verir. Maksat
Zaten bunun için söylüyorlar. Diyorlar ki, ya kardeşim sen Allah'a insan hayattayken ulaşabilir diyorsun ruhen. Oysa ki o ruh insana hayat verendir. Ruh vücudumuzdan ayrıldığı anda hepimiz ölürüz. Öyleyse ancak ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Bu tarzdaki bir düşünceyi, 23 tane Kur'an-ı Kerim tefsirini okudukça hayretle öğreneceksiniz. Adamlar din konusunda kitaplar okumuşlar. Üst seviye alimler standardına ulaşmışlar. Ama Allah'ın realitesini bilmiyorlar. Arkasında ne var? İlmi Allah'tan öğrenmemişler. İlmi insanların, Allah'tan ilim öğrenmeyen insanların yazdıkları kitaplardan öğrenmişler. Zanna dayalı kitaplar. Ve tabii bunun sonu nedir diye düşünüyorsunuz. Bunun sonu kişinin kendisine zulmetmesidir. Öyleyse öyleyse öksürük cümlenin tamamlanmasına engel olabilir. Ama Allah Teala da tamamlamayı istiyorsa cümleler tamamlanacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o bizim dostumuz. Ne diyorduk? Diyorduk ki insanla Allah arasındaki dizaynda her güzel şey Allah-u Teala'nın muhtevasını tayin eder. Bu muhtevada Allah'ın emirlerine karşı çıkanlar her zaman olacaktır. İşte onlardan bir grupta Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır, tekzip edenlerdir. Allah'ın 12 defa üzerinize farz kıldığı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma mecburiyetini farzını tekzip ediyorlar, buna dair olan ayetleri ve böylece yalanlıyorlar. Bu isyanda olanlardan bir başka grupta Allah'ın ayetlerini, dikkat edin, bu ayetlerin temelinde yalanlanan, inkar edilen ve gizlenen ayetlerden o insanların muradı kendileri Allah'a ulaşmayı dilemezler. Ama başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine ve Allah'a ulaşmalarına mani olurlar. İşte bu sebeple bu insanlar kendilerine de başkalarına da zulmedenlerdir. Allah'ın ayetlerine de zulmedenlerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu standartlarda yaşamak istemez misiniz? Her güzellik bunu ihata eder. Her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşamak yerine her şeyin
sizi devamlı mutsuz kılacağı bir dünyada yaşamayı seçmek, bu akılcı bir seçim olmasa gerek diye düşünüyoruz. İnsanoğlu kendisini düşünen bir mahluk diye ait olmadığı bir yüksekliğe koymuş. Allah'a isyan etmek için insan olarak yaratılmasının yeterli olduğunu zannediyor, düşünebiliyor, muhakeme edebiliyor. Ve bu standart içinde de güzel bir şeyler yaptığını zannediyor. Aklının kendisine önerdiği neticelere güvenerek, Allah'ın önerdiği ona ters olsa da o kendi kafasındakini gerçekleştirme yolunda hareket eder. İşte bu müessese isyan müessesesidir. İsyan edenler de seçilmezler sevgili kardeşlerim. İsyan başka insanların hidayete ermesine mani olacak bir davranış biçimini oluşturmaktır. Allah üzerimize 12 defa farz kılmış ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı. Onlar da diyorlar ki böyle bir şey yoktur. İşte sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, öyle yapacakları yerde bu Allah'a ulaşmak da neyin nesiymiş, şunu bir araştırayım deseler, bulmaca çözüldü. Çünkü bu araştırma onları Allah'a ulaşmayı dilemeye götürecek. Diledikleri anda da cehennemden kurtuldukları kesin. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Kıyametten sonraki cennet veya cehennem hayatını sonsuza kadar cennette geçirmek, bir insanın sadece bir tek bir dileğiyle mümkünken ve Allah Teala bütün açıklığıyla bunu Kur'an-ı Kerim'de ortaya koymuşken, akılları basmıyor diye Allah'ın söylediklerini inkar etmek, yalanlamak, örtmek ve gizlemek. Kim bunları yaparsa işte o kişi başkalarının Allah'ın yolundan saptırdığı için onların felaketine, onların dalalete kalmasına sebebiyet verdiği için Allah Teala tarafından katlı olarak cezalandırılır. Kendi günahlarıyla cezalandırılır. Bir de başkalarının günahlarından saptırdığı insanların, Allah'ın yoluna girmelerine mani olduğu insanların günahlarından da devamlı günah alırlar omuzlarına. Böyle insanlar omuzlarında vebal olanlardır. Öyleyse dünyadaki, kainattaki en basit gerçek, ruhumuz Allah Teala'nın bize verdiği bir hediyedir. İnsan bunun için başka bütün mahlukattan üstün ve Allah Teala o emanetini geri istiyor. Ruhunuz sizde bulunmasına rağmen sizin değildir. Ruhunuz Allah'a aittir, sizde sadece bir emanettir. Ruhunuz vücudunuzdaki tek gerçek emanettir. Mutlaka sahibine geri döndürülmesi lazım gelen, olmazsa olmaz şartıyla geri döndürülmesi gereken bir emanettir. Siz emaneti iadeye riayet etmezseniz, emaneti onun sahibine iade etmezseniz, ölümle birlikte ruhunuz
sahibine geri dönecektir. Emanet mutlaka ait olduğu yere geri dönecektir. Ama siz o emaneti onun sahibine geri göndermediğiniz için böyle bir hatanız sebebiyle mutluluğu yaşayamayacaksınız sonsuza kadar. Tam aksine sonsuza kadar huzursuz, sıkıntılı ve azap çekilen bir ortamda, cehennemde yaşamak mecburiyetinde kalacaksınız ve bilmeniz lazım ki bunun sebebi başkaları değildir. Bunun sebebi sadece sizsiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlara akıl vermiş. Akıllarını kullansınlar diye.

Allah Teala verdiği aklı kullanmamızı bunun için emrediyor. Doğruyla yanlışı temyiz etmemiz için, birbirinden ayırt etmemiz için. Kur'an'ı bir furkan, doğruyu yanlıştan ayıran temel mekanizma olarak kullanabilmemiz için. Bunun için yaratılmışız. En basit hakikatleri bile direkt olarak inkar etmek, sadece kişinin kendisini cehenneme götürmesini oluşturacaksa, o insanlar Allah Teala tarafından seçilirler. Kasıt yoktur. Kişi sadece bilmemektedir. Allah'ın kendisine bir emaneti olduğunu, bunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak mecburiyetinde olduğunu, böyle yapmak için de sadece bir dileğinin yeterli olduğunu, bu dileğin kendisini cehennemden kurtarıp mutlaka Allah'ın cennetine alacağını bilmiyor kişi. Bilmediği için de Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O kişi kurtulamaz. O kişi kurtulamaz ama seçilir. Başka birinin Allah'ın yolundan çevrilmesine, Allah'ın yolundan men edilmesine sebep olmadıkça bütün insanlar mutlaka kurtuluşa ulaşacaklardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. Bütün güzellikler, mutluluklar sadece sizler içindir. Siz de şu anda hitap ettiklerim, sizler de her biriniz buna layıksınız. Çünkü siz insan.

çalışın deyip de Allah'a ulaşmayı dilemezler. Başka insanların da Allah'a ulaşmasını dilemesine mani olurlar. Böylece her mani oldukları kişinin de vebalini omuzlarında taşırlar. Ve sonsuza kadar cehennemde kalmaya kendilerini mahkum ederler. Böyle olan insanlar da hep kendilerini akıllı zannedenlerdir. Sevgili kardeşlerim, şeytanın devamlı sizlere tesir etmekte olduğunu biliyor musunuz? İblis her halükarda sizler için ciddi bir tehlikedir. Tek bir gayesi vardır, sizi şu dünya hayatında ne kadar başarabilirse o kadar çok rahatsız etmek, üzmek, huzursuz etmek ve mutlaka cehenneme göndermek. İfadesi gayet açık. Diyor ki, Ya Rabbi bana kıyamet gününe kadar hayat ver. Eğer bana o güne kadar hayat verirsen, ben bu Adem Aleyhisselam'ın onun yüzünden beni huzurundan kovduğun bu Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara engel olacağım. Sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Ve pek azı hariç onların çoğunu, pek azı hariç hepsini, çoğunu demiyor. Aynen bu ifadeyi kullanıyor. Onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Kendime tabi kılacağım. İnsanlar farkına varsalar da varmasalar da kendileri için sadece iki tane alternatif vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek bu şeytanın yolundan kesinlikle sizi kurtaracak olan seçimdir, doğru seçimdir. Dilememek ve mutlaka cehenneme gitmek, bu dünyada ise mutluluğu asla ve asla yaşayamamak. Kendilerine akıl verilen insanlar, hele bu dünya hayatında o akıllarıyla bir yerlere geldilerse, para kazanmayı öğrendilerse, mevki sahibi oldularsa, kendilerini Allah'a karşı çıkmak için yetkili zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala aklı size ona karşı çıkasınız, kendinizi mutsuz ve huzursuz edesiniz diye değil. Allah-u Teala aklı size şu dünyada da mutlu olasınız diye, ahirette de Allah'ın cennetinde olasınız diye verdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O ilişkilerde siz Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlarsınız. Allah için değil, kendiniz için. Allah'ın sizin ruhunuza ihtiyacı yoktur. Kaldı ki ölümünüzden sonra Allah'a ait olan ruh tekrar Allah'a zaten geri dönecektir. Ama siz kurtulamayacaksınız. O zaman birazcık akıl etmek gerekmiyor mu sevgili kardeşlerim? Eğer Allah-u Teala bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemenizle sizi
cehennem.

kurtaracaksa, bir tek dilekle sizi cennetin üçüncü katına alacaksa, bir tek dileğinizle size dünya saadetinin, mutluluğunun yarısını mutlaka yaşatacaksa ve siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, bunu akıllılık olarak kabul edebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, biz insanı salsalinden veya tıyından, yani organik hüviyete dönüşebilen bir kilden, kirli topraktan yarattık. Bir çamurdan, sonra kuruyan bir çamurdan yarattık diyor. Aynı Allah diyor ki, biz hayatı sudan başlattık. Ve aynı Allah diyor ki, bu sudan başlayan hayat söz konusu. Peki Allah Teala hayatı sudan başlatmış ama Adem Aleyhisselam'ın hayatını sudan başlatmıyor. Çamurdan başlatıyor. Topraktan başlatıyor. Ve şimdi böyle bir dizaynda Darwin isimli birisi çıkıyor. Aklını kullanabilen birisi ama ters istikamette. Aklını Allah'a karşı bir savaşta kullanıyor ve bir iddianın sahibi olarak çıkıyor ortaya. İnsan maymun neslinin bir devamıdır. Yani insan öyle topraktan falan yaratılmamıştır. Maymunların mutasyonuyla insan oluşmuştur. Şimdi sevgili kardeşlerim, Darwin bunları söylediği zaman genetik kodlar yoktu. Genetik kodlar mevcut olsaydı Darwin'in bunu söylemesine hiç mi hiç imkan olmayacaktı. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Maymun türleri üzerinde yapılan incelemeler, maymunlar üzerinde kromozom sayıları dizayna girdikleri zaman çok değişik kromozom sayısı buldular. İnsanın kromozom sayısı biliyorsunuz 23 çifttir. Yani 23 çift DNA sarmalı. Bir başka ifadeyle 46 kromozom. Bu 23 çift hiçbir maymunda mevcut olmasaydı, Allah Teala bir gelişme süresinin içine insanı maymunların mutasyonunun son noktasında ulaştırmış olsaydı, neden böyle söylüyoruz? Çünkü hiçbir maymun türü yok ki ayakları el olmasın. Bütün maymunların ayakları el şeklindedir.
Hiçbir maymun türü yok ki bütün vücudu kıllarla örtülü olmasın. Hiçbir maymun türü yoktur ki beyninin vücuduna oranı insanın vücudunun beynine oranının 1/5 kadar olmasın. Yani insan beyni vücuduna oranla bir maymunun beyninin vücuduna oranının 5 katı. 5 katı daha büyük, daha teşkilatlı, çok daha fazla şeyleri yapabilecek bir planlamayla vücuda getirmiş olan bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, genetik kodlamada insanı maymunların arasında bir yere oturtmanız mümkün olmuyor. Yani bir gelişme süreci söz konusuysa, diyelim 19 çift kromozomdan başlayan bir gelişme olsaydı, ki yeni bulgular, genetik kodlar 19 çift kromozomun da altına düşüyor. Buradan başlayan bir gelişme süreci 23 çift kromozomu aşmış da daha öteye geçmişse, mesela 33 çift kromozoma ulaşmışsa, bu kromozom sayılarının tespiti de zor değil. Bilgisayarlarda hepsi var. O zaman nasıl iddia edebiliriz bu mutasyonun son halkasını insan oluşturuyor diye? Böyle bir iddianın geçerli olmadığını gören Darwinciler diyorlar ki, daha başlangıçtan itibaren iki gruba ayrılmışlar. İnsanın ataları olan maymunlar, maymunun ataları olan maymunlar. Ama hiçbir iskelet maymunun ayak yapısının yavaş yavaş değiştiğini, el iken ayağa dönüştüğünü ispat eden hiçbir belge yok ortalıkta. Sevgili kardeşlerim, bu kadar çok kesin delil varken insanların sırf Allah'a karşı çıkmak için insanın atasının maymun olduğunu iddia etmesi size göre akılcılık mı? Biz bu insanları çok zeki, çok akıllı mahluklar olmalarına rağmen bir mevki ediniyor insanlar. Değerli bulamıyoruz sevgili kardeşlerim. Siz Allah'ın yazdıklarına bakmayın, yazdırdıklarına bakmayın. Onların bir değeri yoktur. Doğru olan bizim bulgularımızdır diye insanları büyük ölçüde aldatmayı başarmışlar. Ama bir ölçüde de şunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Bu adamlar samimi. Gerçekten böyle olduğunu zannediyorlar. Ama bu genetik kodların ortaya konmasından sonra sevgili kardeşlerim, hala bu iddiayı taşıyanlar varsa işte onlar çok ciddi bir biçimde artık Allah'ın karşısında olan insanlardır. Sevgili kardeşlerim, genetik kodlar kesinlikle ispat etmiştir ki insanı maymun gelişmesinin ötesinde bir yere oturtamıyoruz. Kromozom sayısı gelişmesiyle oranlıysa bu iş, maymunlar arasında insandan daha çok kromozom taşıyan birkaç tür maymun var. En hazini, bu maymun türlerinin kromozom sayısını açıklayan bilgisayar sayfalarında ayrı ayrı şu maymunun bu kadar kromozomu var, bu maymun türünün bu kadar kromozomu var demiyorlar. Derlerse çok açık bir şekilde
insana doğru yaklaştıkça maymun türlerinin kromozom sayılarının dengeyle yürüdüğünü ama öteye de geçtiğini, başkalarının görmesini ve bilmesini istemiyorlar. Onun için bütün açıklamaları böyle hepsini bir araya alıp bir takım masallar uydurmakla geçiyor. Sevgili kardeşlerim, size göre akılcılık mı bu? Hiçbir zaman ispat edemeyeceğiniz, sadece Allah'a karşı çıkmak üzere bir mizansen hazırlamanız ve bunu insanları yutturmaya çalışmanız, siz olsaydınız size akılcı gelir miydi? Ne kadar dar bir çerçeve içerisinde düşünüyor insanlar, düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şu içinde bulunduğunuz salon, oda, her neredeyseniz şu anda beni dinlerken, o odanın içinde kainatın altı aleminin de var olduğunu artık biliyorsunuz. İlim de tespit etmiş durumda. Adına kara madde diyorlar. Ama onlar sadece Allah'ın kendilerine verdiği primitif seçme hastalarıyla hareket edebiliyorlar. Yani bu gözleriyle görebiliyorlar, bu kulaklarıyla duyabiliyorlar ve fizik standartları ölçebilen kalpleriyle kalbi hastaların sahipleri. Oysa ki Allah-u Teala onlara da kalp gözü vermiş, onlara da kalp kulağı vermiş ama layık olmayana açmıyor. Sevgili kardeşlerim, şimdi düşünün, Allah-u Teala Allah'a karşı çıkan insanları da yaratmış, ateistleri de Allah yaratmış ve üstelik insanların iradi yapılarının kendilerine verdiği emirlerin tatbikatında onları karışmıyor. Çünkü neticede herkes yaptıklarının hesabını orada kendi hayat filminde kazandığı ve kaybettiği derecelerle vermek mecburiyetinde. Üstelik de inkar etmesi mümkün olmayan bir standartta. Öyleyse Allah-u Teala söz vermiş, sizin iradenize karışmam diyor. Size verdiğim cüz'i iradeyi dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz ama sonucuna katlanmak mecburiyetinde olduğunuzu unutmayın diyor. Öyleyse hayatımızın her saniyesi filme alınıyor. Kiramen katibin meleklerince. Yetmez, o olayları vücuda getirirken düşünce yapınız da filme alınıyor. Sonra mı? Düşüncelerinizin filminden aksiyonlarınızın, yani efalinizin, yani fiillerinizin yapmakta olduğunuz işlerin hangisinin kasten vücuda getirildiği, hangilerinin kasta makrun olmayarak vücuda getirildiğini düşünceleriniz net bir şekilde %100 ortaya koyuyor. Size kıyamet gününde teslim edilecek mizan ise o davranış biçimlerinizin neticesinde aldığınız bütün dereceleri kasta makrun olanların %100 tespiti söz konusu olduğu için hiçbir hataya meydan vermeyecek bir şekilde tespit ettiğini göreceksiniz kıyamet günü. Kendi hesap filminizi seyredeceksiniz. O anda ne düşündüğünüzü
Düşüncenizi hayatı nasıl geçirdiğinizi göreceksiniz. Kasta makrun olarak yaptığınız, bilerek, isteyerek işlediğiniz bütün suçlar orada net olarak görünecek. Farkına bile varmadan başka birine bir kötülük yapmışsanız o da orada belli olacak. Birincisinden çok derecat kaybedeceksiniz. İkincisinden belki de hiç kaybetmeyeceksiniz. Hangi mahkeme, bir insanın hakim olduğu hangi mahkeme %100 doğruya ulaşabilir? Ama Allah'ın mahkeme-i kübrasında inkar etmeniz mümkün olmayan %100 doğrular üzerinden hüküm verilen bir hayat göreceksiniz. Asla hatası bulunmayan bir yargı sistemi. Bugüne baktığınız zaman insanlara acımamanız elde mi sevgili kardeşlerim? Mesela bu Rütük, hem hakim hem savcı kendisi, kim hangi radyo Allah'ın radyosuyla onu kapatmakla görevli sayıyor kendisini adamla. Hangi televizyon Allah'ın televizyonuysa onu kapatmaktan haz alıyor. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl bir vicdan muhasebesidir ki her türlü ahlaksızlıkların sergilendiği televizyonlar değil de Allah'ın sözünün edildiği televizyonlar kapatılıyor. Acaba burada arkasında ne var? Arkasında iblis var. Arkasında insanların nefsi var. Her devirde Allah'ın dostları olmuş, her devirde Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarına karşı olmuşlar. Bundan daha tabii ne olabilir ki? Her devirde böyle olacaktır. Ama dünya adaletsizliklerle dolu bir dünyada her türlü zulüm yapmak imkanının sahibi olan insanlar yapacaklardır bunu. Ama orada mahşer gününde kendi hayat filmlerini kendileri göreceklerdir. O zaman işte o zaman hayıflanacaklardır. Neden böyle yaptık? Bu insanlara bu zulmü hangi standartlarda reva gördük diye ve cehenneme gitmemize kendimiz sebep olduk diye hüzün duyacaklardır. Bu dünya geçici bir hayatı ifade eder. Şu fizik vücut var ya, zahiri alem adı verilen bu alemi algılayabilmemiz için Allah-u Teala'nın ruhumuza ve nefsimize giydirdiği bir elbisedir sadece. Bu dünyada yaşamamız için. Sevgili kardeşlerim, bu fizik vücudumuz renk, ses ve ışık olarak artı sonsuzdan başlayan sıfıra kadar inen dalga boylarından sadece 5 milimle 11 milim arasındaki 6 milimlik bir sahayı algılayabilir. Ve sıfırın biraz altından başlayan eksi sonsuza kadar uzanan dalga boylarından da hiçbirini algılayamaz. Algılaması sıfırdır. Ve insan kainatın en üstün mahlukudur. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yaratıcının en çok sevdiği, en üstün mahluk olarak yarattığı, başka hiçbir mahlukuna vermediği standartlarda donattığı insan adlı verilen bu mahluk sonsuzda 6 milimlik bir sahayı ihata edebiliyor. Hissedebildiği, yaşayabildiği bu kadar. Sonsuzda 6 milim.
İşte o sonsuzun sahibi, sonsuzun her zerresine hükmeden Allah'tır. Acaba şu ateist kardeşlerimiz aradaki farkı anlayabiliyorlar mı? Kendilerini bir yaratanın olduğunu anlayabiliyorlar mı? Biz eminiz ki onlar da evet bir kuvvet var. Ama biz onun adına Allah demiyoruz diyebilirler. Böyle diyen gene de akılcı bir seçim yapmıştır. Yani kainatı yaratan bir yaratıcının var olduğuna inanmak demektir bu. Bu Allah'a inanmayan kardeşlerimiz aynaya baktıkları zaman sadece kendilerini görüyorlar. Oysa ki o aynaya baktıkları zaman bir kişi olarak gördükleri kendileri 70 trilyon hücreden teşekkür ediyorlar. Her türlü uzun oluştuğu 70 trilyon hücre yaklaşık olarak. Her hücreleri kendilerini başkalarından %100 farklı kılan, her kromozomu ile farklı kılan 23 çift kromozoma sahipler. 46 kromozom. Her hücrelerinde 46 kromozom. Her hücrelerinde DNA sarmalları. Bir insan vücudunu kıyaslayın. 46 kromozom çarpı 70 trilyon ne eder? 4 kere 7, 28.

Bakayım, hesaplayacağım. Alt kere 7, 42, 4 kere 7, 28, 34, 3.42, 3.4 katrilyon. Yaklaşık 3.5 katrilyon kendisini temsil eden ögeye sahip olan bir varlık. Başkalarından mutlak farklı. Her kromozom mutlaka başka birinin kromozomundan kesin farklılık taşır. Mutlak farklı. Şu dünyada 1 milyar insan, İslam alemi 7 milyar insan yaşıyor. Her birini birbirinden farklı kılan bir yaratıcı. Bu hücre yapısına, genetik kodlara girdiğimiz zaman, son konuşmaları takip edebiliyorsanız eğer, aktüel bilimler konusunda söylediklerimizi, sorulan sualleri, genetik kodlar hücre yapısının içinde birçok protein bulgusuna ulaşıyor. Bu proteinler bir kısım hastalıkları önleyici özellik taşıyor. Yani bir insan vücudunun içinde üç buçuk katrilyon olarak mevcut bulunan kromozomların içindeki proteinler. Her birisinin ayrı bir görevi olduğunu düşünün. Her birisi ayrı bir görevle görevli. Her birisi kendilerine karşı olan mikroplarla savaş etmek konusunda veya savaş etmemek konusunda herhangi bir istikamette mutlaka vazifeli. Nano alemde sevgili kardeşlerim, her bir zerrenin ayrı bir görevle görevli olduğunu bir düşünün. Ey ateist kardeşlerim, bir düşünün. Vücudunuzdaki yaklaşık 3.5 katrilyon DNA sarmalının her birinde birçok hedef var. Ve oradaki her bir protein ayrı bir konuda görev yapmak üzere vazifelendirilmiş. Şimdi kendinize dikkatle bakın ve sorun. Böyle bir sistem kendi kendine vücut bulabilir mi? Öyle bir düzen kurmuş ki Allah-u Teala, eğer immün sistemi, koruyucu sistemi harekete geçirebilirseniz, içinizde savaşlar oluyor. Sizi yok etmek isteyen bir grupla, var etmek isteyen, hayatınızı sürdürmenizi isteyen ikinci bir grup arasında kesintisiz bir savaş hali. Her yerde kötüler, her yerde iyiler. Her yerde düşmanlar, her yerde dostlar. Ama onu aleme indiğinizde sadece sizin içinizde 4.5 katrilyon bunların varlığını
ve her bir proteinin ayrı bir görevle görevlendirildiğini, onlardan biraz azalmanın, biraz çoğalmanın birçok sonuçlara yol açtığını, düşünemeyeceğiniz kadar muhteşem bir dengenin var olduğunu, bir yoklayın bakalım. Hala bu kainat yaratılmamıştır, kendi kendine olmuştur diyebilecek misiniz? Bunu söyleyemezsiniz. Eğer akıllı olduğunuz için Allah'a karşı çıkmışsanız, kendinizi olmadığınız bir yerlerde görüyorsanız, bu size ait olan bir bulgu. Nerede isterseniz orada düşünün kendinizi. Tamam. Ama aklınıza vurduğunuz zaman, mantık ölçülerinizle değerlendirdiğiniz zaman, hangi standartlarda olursanız olun, onu yok sayamazsınız. Sizi yaratan Allah her şeyi yaratmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun varlığını en güzel standartlarda düşünmek ve yerlerine oturtmak, bu hepimizin temel hedefi olmalıdır. Allah Teala'nın körü körüne inananlara ihtiyacı yok. Size verdiği aklı elbette kullanmalısınız. O aklın sizi götüreceği standartları gene akılcı bir yolla dizayn etmelisiniz. Çok güzel. Ama karşınıza sizin zannetinizin dışında bir gerçek çıktığı zaman onu kabulden kaçınmamak mecburiyetindesiniz. Çünkü alternatifiniz yok. Sakın orada şu gururunuz devreye girip de ben insanım, düşünüyorum, aklım var, öyleyse ben Allah'a inanmamaya devam ediyorum demeyin sakın. Bunu dediğiniz zaman bunca delile rağmen, bırakınız makro alemi, şu kainatın nasıl yaratıldığını bırakınız. O konunun ayrı bir cephesi.

0: Mikro aleme baktığınız zaman hayranlık duymuyor musunuz? Allah'a inanmayan, daha doğrusu inanmadıklarını iddia eden kardeşlerimiz, sizlere sesleniyoruz. Evvela bir sualimiz var. Neden ayrı ayrı cephelerdeyiz? Madem ki akıllarımız çalışıyor, madem ki ortada hakikatler var, ayrı ayrı fikirlerde olmak bizleri neden düşman cephelere koysun? Allah Teala'nın bizleri yaratan o yüce yaratıcının her söylediği söz birliğe, beraberliğe yönelik. Onu tanıdığınız zaman ona hayran olacağınızı biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnanmamanız sadece size zarar verir. Düşünün mikro alemi. Sadece hücre bazında söylüyoruz. Genetik kodlar bazında söylüyoruz. Daha aşağı indiğiniz zaman elektron düzeyine, makro alemle mikro alemi birbirinden ayıran kesin farklılıklar tespit edeceksiniz. Mikro alemde çekim gücü manyetik alandır. Ama makro alemde çekim gücü manyetik alan değildir, gravitasyondur. Dikkat edin, manyetik alanda mutlaka ters kutupların birbirini çekmesi söz konusudur. Aynı kutupların ise birbirini itmesi. Oysaki gravitasyonda hangi kutuptan olursa olsun varlık varsa büyük kütle mutlaka küçük kütleyi çeker. İkisinin de hızı ışık hızına eşittir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya ilmi bu söylediklerimizden bazısını henüz tespit etmemiş olabilir. Ama Allah'ın söyledikleri bunlar, ilim oraya gelecektir. Allah'ın söylediklerinde değişiklik olmaz. Hepinizi Allah'a inanabilecek olan bir yapıyla yaratan O'dur. Buna karşı çıkansa size o karşı çıkma gayretini aşılamaya çalışan iblistir. Onu kıyamet günü net olarak göreceksiniz, tanıyacaksınız. Ve nasıl olmuş da ben bu mahluka inanmışım, onun dümen suyuna girmişim diye hayıflanacaksınız. Ama ne yazık ki insanların çoğu sizin gibi Allah'a değil de içinden gelen, işlerinden gelen, kendi düşüncelerinin sesi zannettikleri şeytanın sesine tabi olmuşlardır. Hep bilirsiniz, içinizden iki ses gelir. Allah'ın emirlerini yapmanız, O'nun hedef gösterdiği güzellikleri işlemeniz konusunda, mesela ibadet etmeniz konusunda, başkalarına iyilik etmeniz konusunda, başkalarını mutlu etmeniz konusunda hep bir sesler duyarsınız içinizde. Onu, o düşünce size aittir. Ama ne zaman ki başkalarına kötülük etmeniz istikametinde, onlara zarar vermeniz istikametinde, onları küçültmeniz istikametinde, Allah'ın emirlerine karşı çıkmak istikametinde içinizde bir ses duyarsanız, bilin ki o ses size ait değildir. O ses şeytanın sesidir. Ve sizi kendi düşünceniz zannettiğiniz o ses rahatlıkla aldatacaktır. Ta ki onu tanıyasınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a gaybi imanla ve tahkiki imanla iman ettikten sonra inanmayanlara hayret etmek noktasına gelir insan. Gerçekten onlar inanmıyor mu diye hayretle bakar. O kadar çok güzellik yaşamıştır ki ve Allah'ın neticede zatını görmüştür ki inanmayanlara sadece hayret etmek kalır geride. Nasıl olur da inanmazlar, bunların hepsi bir delil değil mi diye. İster insan kendisinde baksın, kendisindeki mikro alemi görsün, yani nano alemi görsün, hücre yapısını görsün, genetik kodları incelesin. İster onun daha altındaki elektronlardan, karşıt elektronlardan, nötrinolardan oluşan daha alt mikro alemi incelesin. İsterse makro alemi incelesin. Hep usta bir elin, hayran olunacak bir elin onların hepsini yarattığını görecektir. O zaman sevgili kardeşlerim, şu Allah'ın söylediklerine sırf karşı çıkmak için hayatlarını o ispat etmeleri mümkün olmayan yanlışları ispat etmeye adamış zavallı ilim adamlarına en çok acırım. Sevgili kardeşlerim, onun için Darwinizmi, insanları aldatma stratejisinin geride kalmış, modası geçmiş bir zavallı müsvedesi olarak görürüm. Genetik kodlar daha gelişecek. Ne kadar saklamaya çalışırlarsa çalışsınlar, insanları ne kadar yanlış yönlendirmeye uğraşırlarsa uğraşsınlar, hiçbir fani, hiçbir yaratık onu yaratandan ters bir fikri ila nihaya iddia edemez. Ve aksini ispat etmesi hiçbir zaman mümkün olmayan bir hayal dünyasında yaşar kişi. Hakikatler birer birer kafasına dang ettikten sonra da başka insanların karşısında ne yüzle çıkarım diye gene iddiasını sürdürür. Her seferinde mahcup olmaktan onu kurtaracak olan hiçbir çözüm yoktur. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O Allah'tır. Allah'ı inkar edenleri de yaratan O'dur. Sevgili kardeşlerim, hepimiz insanların yapabildiği en gelişmiş sistemlere beraberce bakalım. Yolun daha neresindeyiz? İşte Japonya'da bir otomobil fabrikası her 5 dakikada bir otomobili kapının önüne koyuyor. Hiçbir insan çalışmıyor. Çalışan sadece robotlar. Çalışan insanlar nerede çalışıyor? Merkezdeki kontrol odasında. Bilgisayarlarla her şey dizayn edilmiş. Otomatik sistemler çalışıyor. Ve her 5 dakikada bir araba kapının önüne konuyor. İşte ulaşabildiğimiz gelişmiş olan insani dizayn, insan dehasının vücuda getirdiği, ki mutlaka gene Allah'ın yardımıyla vücuda gelmiştir, dizaynın ulaşabildiği son hudutlar. Ama insanlar bir kendilerini o robotlarla karşılaştırsınlar bakalım. Gene merkezi odada sistemi kontrol eden gene insan. Ve yapabildikleri en üst seviye dizayn bu. O makineler düşünemezler, sadece yaparlar. Onlar canlı değillerdir. Hayat Allah-u Teala tarafından verilir. Bu inanmayan kardeşlerimize sormak isteriz. Siz canlı mısınız, cansız mısınız? Eğer canlıyız derlerse, peki bu hayat size nasıl verildi? Siz hayat verebilir misiniz diye sormaz mıyız? Hayatın kendi kendine oluştuğunu iddia edecek olan var mı? Kainatın kendi kendine oluştuğunu iddia edecek olan var mı? Allah'ın kanunlarına karşı çıkanlar, sizlere sesleniyorum. Allah'ın size verdiği en kıymetli hazineyi, zamanı abesle uğraşarak tüketiyorsunuz. Sadece hayat kelimesinin sırrını çözmeye çalışsanız, ömrünüz boyunca Allah'tan başka hiçbir varlığın hayat veremediğini göreceksiniz. Sadece Allah yaratır, Allah öldürür, öldürdüğünü Allah diriltir. Sonra enerji haline getirir. Enerjiyi yaratan Allah'tır. Enerjiyi madde haline getiren gene Allah'tır. Allah ise doğmamıştır, doğurulmamıştır. Zamanın bütün parçalarında var olduğu gibi zamandan evvel de vardır. Zamandan sonra da var olmakta devam edecektir. Kainat yokken de, kainatı yaratmadan evvel de Allah vardı. Neredeydi? Yokluktaydı. Kainatı yarattıktan sonra da Allah var. Nerede? Gene mekana ihtiyacı yok. Gene yoklukta. Sevgili kardeşlerim, bizler insanız, birer yaratıkız. Allah bize görmemiz için bu gözleri vermiş, işitmemiz için kulakları vermiş, konuşmamız için, yemek yememiz için başka maksatlarla ağzımızı vermiş. Her bir uzvumuzu bu dünyada olanları hissedebilmek, yaşayabilmek için, bu dünyada var olabilmek için, aklımızın bu vücudu kullanabilmesi için vermiş. Bu bir vasıta, bu fizik vücut. Bu dünyada var olduğumuz sürece, bu fizik vücut var olduğu sürece bu dünyayı idrak edeceğiz. Fizik vücut bunun vasıtasıdır. Nefsiniz var. Berzah alemini anlayabilmeniz için, idrak edebilmeniz için size verildi. Ruhunuz var. Geçtiği süreç içerisinde, 7 tane gök katını geçtiği süreç içerisinde, 7 gök katını idrak edebilmeniz için ve Allah'a geri döndürmeniz için size verildi. Hepsi mutlak sebeplere dayalı. Allah'tan gelen ruhunuz tekrar Allah'a geri dönecektir. Şimdi böyle bir dizaynda, bir çırpıda Allah yoktur diye Allah'ı yok saymak akılcı olabilir mi? Unuttuğunuz başka bir şey daha var. Genetik kodlardaki, genetik ilmindeki her yeni buluş yeni ufuklar açıyor. Ama biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu yeni açılan ufkun %95'ini algılayamıyoruz. Algıladığımız alan hep %5-6 çevresinde. Geri kalan %95'i bilinmeyenlerin ufkuna daha büyük hacimler katıyor. Daha geniş ufuklar katıyor. Bilinmeyen alan bilinenden çok daha geniş şekilde büyüyor. İnanmayanlar, sizlere sesleniyorum. O büyük ilmin sahibine hala saygı duymayacak mısınız? Her yeni açılan ufkun sadece %5'ini algılayabiliyorsanız, şu size verilen imkanlarla onun sahibi geri kalan %95'in de bilinmeyen ufkunuza katılan yeni bir %95'in de sahibi ise hala ona inanmayacak mısınız? Bu o zaman mantıklı olabilir misiniz? O zaman kendinizi akıllı sanmanız size gerçekten bir şey ifade eder mi? Üstelik de bütün hayatlarını bu genetik kodlara vermiş olanların ulaşabildiği netice %5'i aşamıyor. Geri kalan %95 bilinmeyen ufkuna yeni bir cephe katıyor. Bilinenler, bilinmeyenlerin korkunç büyümesi karşısında giderek bilinmeyenlerin yanında daha küçük, daha küçük, daha küçük kalıyor. Ve siz o bilebildiğiniz, tamamına da akıl erdiremediğiniz o küçücük ilimle o bilemediğiniz ufkun sahibinin karşısına dikilmişsiniz. Onun söylediklerinin aksini ispat etmeye çalışıyorsunuz. Bunu yapabileceğinize inanıyor musunuz?
1: Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki o Allah, bizlerse sadece birer yaratıkız. Sevgili ilim adamları, o bizi yaratan, bizde var olan her şeyin sahibi. Benim canlarım, onun söylediklerinin aksini ispat edeceksiniz diye kendinizi bu kadar yokuşa sürmeniz yazık etmiyor musunuz kendinize? Bunca yıldır Allah'ın söylediğinin tersini ispat etmeye çalışırsınız. Her noktasında başınızı bir defa daha ilim duvarına vurup söylediklerinizin yanlış olduğunu anlamanıza rağmen bu kadar ısrarınızın sebebi ne? Şeytan sizi nasıl kullanıyor farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? İlim adına her şeyinizi ispat etmek mecburiyetindesiniz. Ama ilmi onun akışının tersi istikamette bir nehir olarak yukarıya akıtmak istiyorsunuz. Olmaz. Bütün nehirler yer çekimi kanununa tabidir. Yukarıdan aşağı doğru akarlar. Sular yukarı akmaz. Her seferinde söylediğinizin tersini Allah-u Teala size ispat ettiği zaman gene yanlış yaptığınızı, gene yanlış yaptığınızı artık kabul etmeyecek misiniz? Nükleer fizikte bir yeni olgudan bahsetti. Kardeşlerimiz getirdiler bize problemi. bir vakum kap içinde iki tane katot var. Ve oraya fotonlar gönderiliyor. Doğru akım üzerinden bir dizayn. Biliyorsunuz ki eğer ortam sağlanırsa mutlaka artı kutuptan eksi kutba doğru bir akım oluşacaktır. Bu elektrik enerjisi akımıdır. Enerji akımıdır. Şimdi teori şöyle. Eğer bir vakum havası boşaltılmış olan bir vakum içinde bir anot, bir katot varsa ve artı kutup bir metalden teşekkül ediyorsa zannediliyor ki fotonlar oraya vurdukları zaman oradan elektron kopartıyorlar. O madenden, madeni katottan ve oradan kopardıkları elektronlar da karşı kutba ulaşıyor, eksi kutba. Ve kesin olarak diyorlar ki devre tamamlanıyor. Şimdi realiteyle faraziyeler arasında ne kadar büyük farklılıklar var sevgili kardeşlerim. Dünya ilmi bu konuda çok gerilerde. Evvela şunu bilmenizi istiyoruz. Biz bir fizikçi değiliz, nükleer fizikçi değiliz. Ama şu nükleer fizikte biliyorum diyenlerin hepsinin ötesindeyiz şu anda biz. Mesela bu vakumlu sistemin sırrını biz biliyoruz, onlar bilmiyor. Evvela fotonları elektrik enerjisi zannetmek büyük bir gaflettir. Sevgili kardeşlerim, foton bir gama fotonu bir elektronla bir karşıt elektrondan oluşur. Her elektron ve karşıt elektron dört enerji küresinden oluşur. Birinci küre sağa dönüşlüyse bir elektronda, ikinci küre mutlaka sola döner. Bu iki küre birbirinin arasında ilişkilidir. Üçüncü kürede bir numaralı kürenin tersi istikametine hareket etmek mecburiyetindedir. Yani birinci küre sol spinliyse üç numaralı küre mutlaka sağ spinlidir. Bu da ikinci kürenin aynı istikameti demektir. Dördüncü küre ise üçüncü kürenin tersi istikamette döner. Bu bir elektrondur. Birinci küre ile üçüncü küre ters istikamette döndüğü için hızı daima ışık hızının altındadır. Ve ne oluyor acaba orada? Fotonlar o madeni küreye vurdukları zaman ayrışım oluyor. Elektron ve karşıt elektron birbirinden ayrılıyor. Ve ayrıldıkları zaman bir çift sağ ve sol spinli bir çift elektronun 3 ve 4 numaralı küreleri birbirinden ayrılıyor, eş değiştiriyor. Bu demektir ki elektron nötrinoya dönüşmüştür. Nasıl Allah-u Teala kainatı yaratırken nötrinoları göndermişse, sonsuz hızla göndermişse

Affedersiniz. Bütün fotonlar da elektronların ve karşıt elektronların devir sayısı birbirine eşittir. Bütün karşıt elektronların devir sayısı eşit olduğu noktada elektron ağırlığının aynı miktarında negatif ağırlığa sahip olması söz konusudur. Ve artı ağırlıkla eksi ağırlık birbirine eşit olduğu için bütün fotonlar sıfır ağırlıklıdır. Sıfır ağırlıklı olması ışını madde dışı bir varlık olarak kabul etmelerine sebebiyet vermiştir. Bugünkü alemin ama bir fotonu kurşun duvara vurdurduğunuz zaman oradan elektron ve karşıt elektron çıkıyor her fotondan. Hayır. Onları bir fotonun ikiye ayrılması zannediyorlar. İzahları da mümkün değil çünkü bu parçacıklardan bir tanesi yok oluyor. Yetmez. Ötekinin de bir elektron olduğu, ağırlığı olduğu kesin ve takip edilebiliyor, izlenebiliyor. Bu nesne orada kurşun duvara vurmadan evvel bir ışık ışınıydı. Yani bütün ışınların ağırlığının sıfır olduğu kesinleştirilmiş bir gerçektir. Hipotez falan değil. Bu bir realite. Bütün fotonlar sıfır ağırlıklıdır. Sıfır ağırlıklı bir foton elektron ve karşıt elektrona ayrılınca karşıt elektron ayrılma enerjisi sebebiyle bir an gözlenebiliyor ve elektronun karşıt istikametinde, tam ters istikametinde hareket ediyor. Ayrışmanın tabii neticesi iki sistem birbirini itiyor. Birbirini mutlaka 180 derece tersi istikametinde hareket ediyorlar. Birisi gözden kayboluyor. İkincisi gözlenmeye devam ediliyor. Tespit edilen sistem bu bir elektrondur. Eğer foton sıfır ağırlıklıysa çıkardığı nesnelerden bir tanesi elektronsa, elektronun da bir ağırlığı varsa karşıt elektronun ağırlığının elektrona mutlaka eşit olması gerekmez mi? Nükleer fizik alemi sizlere sesleniyorum. Hani bu işi bildiğinizi söylüyorsunuz da onun için naçizane sesleniyorum. Biz bu ilmi sizden almadık, oradan aldık. Öyleyse sözlerimize dikkat edin. O zaman fotondaki karşıt elektronun ağırlığının birbirine eşit olduğu kesinleşmiştir. Bu sebeple foton hem parçacıktır hem de ışıktır. Öyleyse şimdi demin söz konusu ettiğimiz konuya tekrar dönüyoruz. Vakumlu bir sistem, hava sağlanmış bir sistem ve iki tane katot var. Birisi madeni bir katot, öteki de anot, yani artı kutup madeni. Ve zannediyorlar ki oraya ulaştırılan ışınlar oradan elektron kopartıyor. Bu koparttığı elektronlar da enerji, yani elektronlar enerjidir diyorlar. Karşıt elektrona, karşıt katoda veya anoda ulaşıyor, eksi kutba ulaşıyor. Ve böylece devre tamamlanıyor. Kesin ispat edilmiş bir şey. Yalnız kılıf giydiremiyorlar çünkü her şey çok ters. Oysa ki ters olan hiçbir şey yok sevgili kardeşlerim. Nötrinolar dört enerji küresinden teşekkür eder. Elektronlar, onlar da dört enerji küresinden teşekkür eder. Nötrinoların elektrona dönüşmeden evvelki varlıkları
başlangıç varlığıdır. Önce enerji yaratır.

yaratıldı. Ve Allah-u Teala o enerjinin birinci küresiyle üçüncü küresini aynı istikamette devreye soktu. Bu o nesneye sonsuz hız verir. Enerji nötrinolar hiçbir alemin varlığı değildir. Madde değildir. İşte orada vakum tübün içinde ne oluşuyor? Olan sistem ne? Ona bakalım. Şunu görüyoruz. Her nötrino, affedersiniz, fotondan bahsediyoruz. Fotondaki her elektron ve karşıt elektron orada, oraya vurduğu zaman birbirinden ayrılıyor. Bir çift nötrinonun 3 ve 4 numaralı küreleri elektrondan nötrino vücuda getirmek üzere bir şekillenmeye gidiyor. Konunun başından alırsak daha anlaşılan bir noktaya ulaşacağız diye düşünüyorum. Bir elektron tarifi veriyorum. Sağ spinli bir elektron tarifi. Birinci küre sağ spinli. İkinci küre sol spinli. Üçüncü küre gene sol spinli. Birinci ve üçüncü küre ters istikamete dönüyor. Bu sebeple hızı ışık hızının daima altındadır. Dördüncü küre birinci küreyle aynı istikamete dönüyor. Bu bir elektrondur. Oraya vuran elektron vurduğu zaman parçalanıyor. Vakumlu bir sistemde bu vuruş onu parçalıyor. Yetmez, karşıt elektronlar da parçalanıyor. Oraya ulaşan karşıt elektronlar oradan parça falan çıkarmıyorlar. Oraya vurunca parçalanıyorlar. Karşıt elektronda da statü aynıdır. 1 ve 3 numaralı küreler ters istikamete dönmektedir. İki ve dört numaralı kürelerde. Öyleyse ayrılan 3 ve 4 numaralı kürelere düşünelim. Sağ spinli bir elektronla bir karşıt elektrondan bahsettik. Aynı anda mutlaka aynı sayıda da bütün fotonlarda aynı kanun hakimdir. Aynı sayıda da sol spinli elektron ve karşıt elektron söz konusudur. Orada da ayrışım söz konusu olacaktır. Sağ spinli bir elektronun 1 ve 2 numaralı küreleriyle 3 ve 4 numaralı kürelerinin ayrıldığını birbirinden düşünün. Sol spinli bir elektronda da ayrılmış olsunlar. Sonra bunlar eş değiştirsinler. Ne olur? Birinci kürenin yönüyle üçüncü kürenin yönü, dominant kürelerin yönü aynı olur. Bu bir nötrinodur. Bu bir enerjidir. Karşıt elektronlarda da aynı şey olur. 3 ve 4 numaralı küreler sağ ve sol spinli iki karşıt nötrinoda, karşıt elektronda ayrılır ve eş değiştirirler. Değiştirilen eşlerle bir yeni sistem kurulur. İki karşıt elektron, iki karşıt nötrino oluşturur. Ne oldu? Elektronların vücuda getirdiği nötrinolarla karşıt elektronların vücuda getirdiği karşıt nötrinolar her ikisi de enerjidir. Elektronların vücuda getirdiği bu aleme ait olan enerjidir. Karşıt elektronların vücuda getirdiği ise karşıt aleme ait olan berzah alemine ait olan enerjidir. Negatif enerjidir. İkisi birden karşı kutba ulaşırlar. Ve karşı kutuptan
elektronlar bu aleme ait olan devreyi tamamlarlar. Artı kutuptan eksi kutba akım tamamlanmıştır, devre tamamdır. Bu böyle sirkülasyon devam edecektir. Ama karşıt nötronlar için, karşıt enerji için durum aynı değildir. Karşıt enerjide durum eksi kutuptan, bizim alemimizde eksi kutuptan artı kutba doğrudur. Ve bu alemde hissedemediğimiz, hissetmemiz mümkün olmayan ikinci bir enerji grubu aynı anda eksi kutuptan artı kutba doğru akmaya başlar. İkisi iki devre birden tamamlanmazsa elektrik akımı oluşmaz ve bu dünya henüz bu ilmi bilmiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimize dikkat edin. Buradan çıkardığınız sonuç o laboratuvarlarda bulduğunuz bulgunun izahıdır. Ve bunu siz izah edemezsiniz. Çünkü Allah'ın kanunlarını bilmiyorsunuz. Ne elektron kanununu biliyorsunuz, ne karşıt elektron kanununu biliyorsunuz, ne nötrino kanununu biliyorsunuz. Ne de fotonun parçacıklardan ayrış oluştuğuna kesin şekilde inanıyorsunuz. Öyleyse sadece kanunları öğrenmeniz sizi ilmin bugünkü ufuklarının çok ötesine geçirir. O ilim, o bizde var. Bunları yerlerine oturttuğunuz zaman vakum sistemiyle havası boşaltılmış olan bir vakumun içerisinde fotonları gönderdiğiniz artı kutbun neden elektrik akımı oluşturduğunu öğrendiniz. Ama siz zannediyordunuz ki fotonlar oraya çarparlar, oradan elektron koparırlar. Bu elektronlar da karşı kutba ulaşır ve elektrik enerjisi oluşur. Çünkü elektronlar elektrik enerjisinin ta kendisidir. Baştan aşağı kadar yanlış. Her şey yanlış. Sevgili kardeşlerim, şimdi siz böyle bir dizayn içerisinde şu üniversitelerde ilim öğrenirsiniz, deneyler yaparsınız. Ama görüyorsunuz ki aslını bilmedikten sonra konunun hep akıntıya kürek çekiyorsunuz. Şimdi bizimle kendinizi bir karşılaştırın bakalım. Biz ilmi ondan öğrendik ve size izah ediyoruz. Her şey dört dörtlük yerli yerine oturuyor. Oturmadığını zanneden varsa buyursun. Birkaç saat konuştuğumuzda onun ikna olacağından eminiz. O zaman birçok konunun kafasında düğüm haline gelmiş birçok konunun birdenbire çözüldüğünü görmenin rahatlığına ulaşacak bu alim kardeşlerimiz. Öyleyse bir yere varmıyor muyuz sevgili kardeşlerim? Einstein fotonun parçacık özelliğini keşfetmişti ama ömrü yetmedi. Bir kurşun duvara vurdurulan fotonların elektronu açığa çıkardığını hiçbir zaman ilim kabul etmedi. Foton ikiye ayrıldı dediler. Çift foton olayıdır bu dediler. Ama ikinci fotonun nasıl olup da gözden kaybolduğunu bir türlü izah edemediler. Hele hele bir kısım laboratuvarlarda parçacığın bir tanesinin elektron olduğu teşhis edilince film iyice koptu. Ayrıca hiç ağırlığı olmayan bir fotonun ağırlığı sıfır olan, bütün fotonların ağırlığı sıfır, ağırlığı olan bir parçacığa dönüşüp de yeni bir foton oluşturması akıllara hayret verici bir şey onlara göre. O kadar yanlış hipotezlerden hareketle öyle yanlış bir sonuca ulaşıyorlar ki, ya da sizlere hitap edelim, bu ilmin sahibi olarak var olan kardeşlerimiz. Bu zanlarınız hiçbir şey ifade etmez. Zanlarınız ilmin karşısında hep susmaya mahkumdur.

Ey kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın, Allah Teala bütün insanları mutlu olmaları için yaratmıştır ve Kur'an baştan aşağı bir mutluluk öğreticisidir. Kur'an'ın hükümlerini Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yerine getiren insanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Bu konunun yani Kur'an'ın tümünün tatbikata girişi bir insanı ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, sonra iradesini Allah'a teslim etmeye ulaştırır. Bu bir mutluluk yolculuğudur ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutluluğu yaşamaya başlar. Ne zamana kadar ruhunu Allah ulaştırıncaya kadar. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyecektir, görevi tamamlanmıştır. Geri kalanı Allah yapacaktır. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Çünkü sözü var. Diyor ki, Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ama kim Allah'a yönelirse o seçtiklerinden, kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Kullarından dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk adı verilen müesseseye baktığımız zaman bunun üç ayrı cephesinin olduğunu görüyoruz. Kişinin iç dünyasında mutluluk, nefsiyle ruhu arasındaki ilişki hüviyetinde sergilenir. Ne zaman nefsin afetleri azalırsa, azaldığı ölçüde kişi daha mutlu olacaktır. Mutluluk kişinin iç dünyasında bir uyum halidir. Yani Allah'ın bütün emirlerinin yerine getirildiği, yasak edilenlerin işlenmediği bir ortamın tahakkuku mutluluğun bütününü oluşturur. Mutluluk bir başka ifadeyle kavganın bitmesidir. Sulh ve sükun halidir. Yaratılışınızda bir nefsiniz var, bir de fizik vücudunuz var. Nefsiniz %100 afetlerle dolu. Ve Allah-u Teala bir ruh, kendi ruhunu üflüyor insanoğluna. Ruh da %100 hasletlerle dolu. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi hedef alan bir varlıktır ve Allah'ın ruhudur. Allah Teala bütün insanlardan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmelerini, yasak ettiği fiilleri işlememelerini ister. Ruh da bunların hepsini tam olarak ihtiva eder. Bütün ruhun emirleri Allah'ın emirlerinin yapılması istikametindedir ve nehileri de Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmemesi istikametindedir. Ama buna karşılık fizik vücudumuzun içinde bir de gene fizik vücudumuzun şeklini almış olan nefsimiz var. Bu nefsimize baktığımız zaman onun da %100 afetlerle dolu olduğunu görüyoruz. %100 afetlerle dolu bir nefsimiz söz konusu. Böyle bir ortamda

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Denge Allah-u Teala tarafından başlangıçta kurulmuştur. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işlemeye çalışan nefsiniz ile Allah'ın bütün yasaklarına karşı çıkan, emirlerini ise mutlaka yerine getirmek isteyen ruhunuz, ikisi de %100 biri afetlerle, biri hasletlerle dolu olduğu için muvazene kurulmuştur. Denge kurulmuştur. Ve bu standartlar içinde yaratılırsınız. Yani nefsiniz de yaratılırsınız, fizik vücudunuz. Allah'ta ruh üfürür ve iç dünyanızdaki kötü davranışları yönetecek olan sistemle iyi davranışları yönetecek olan sistem dengeye gelir. Bu Allah-u Teala'nın denge unsurudur. Konunun başlangıcı. Sonra ne olur? Öyle bir nokta gelir ki Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilediğiniz anda mutluluğa açılan bir kayığı iskeleden ayırmış olursunuz. Mutluluğa doğru bir yolculuğa çıkarsınız. Mürşidinize ulaşırsınız. Tabiyetin arkasından nefsinizle ruhunuz arasındaki denge yok olmuştur. Bir kişi mürşidine ulaşıp ona tabi olduğu zaman ruhu vücudunu terk edecektir. O noktaya kadar dengeyi sağlayan neydi? Ruhun %100 hasletleri, yani Allah'ın emirlerini yerine getirme, yasak ettiği fiilleri işlememe hüviyetindeki davranışları ya da bu davranışları hedef alması ruhun, nefsin de Allah'ın bütün yasak ettiği fiilleri işlemeye yönelik, yasak ettiği fiilleri işlememeye yönelik talepleri söz konusu. Birbirine zıt iki kardeş iç dünyanızda devamlı çekişir halde ama denge sağlanmış durumda. Bazen yanlışlar, bazen doğrular ama %50, %50 bir doğru ile yanlış davranışlar dizisi bir ömür boyu hayatınızı kontrol altında tutabilir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan mutsuzdur, huzursuzdur. Çünkü Allah Teala tarafından korunma altına alınmamıştır. Ve o denge üzerinde kalan, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu dünyada birçok hataları işleyeceklerdir ve gidecekleri yer mutlaka cehennemdir. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkesin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. İşte Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerine diyor ki: İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâted dünyâ vatmeyennü bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri, hak ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir diyor Allah Teala.
İşte Allah Teala'nın bu dengeyle yarattığı sistemde bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmak konusunda bir talepte bulunmaları söz konusu. Bu talepte bulunamayan insanın cehennemden kurtulması bu ayet sebebiyle Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince gideceği yer kesin olarak cehennemdir. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe İslam'ın 5 şartını 15 yaşından 70 yaşına kadar işlese, hepsini tam olarak yerine getirse, o kişinin gideceği yer cehennemdir ve de cehennemdir. Oradan kurtulması mümkün değildir. Ne hazin bir tecellidir ki 32 senedir, 33 sene, 33. seneye bastık. Bunları biz muhterem halkımıza anlattığımız halde hala en az 12 asırdan beri öğrenilen yanlış din eğitimi, insanları ve dini yaşadıklarınıza nedenleri öylesine bir etkisini almış ki insanlar İslam'ın 5 şartını yerine getirerek cennete gireceklerini zannediyorlar. Hep bizim söylediklerimizi dinlemek gereğini bile duymuyorlar. Gözümüzün önünde milyonlarca insan şu anda cehenneme doğru yol alıyor. İslam'ın 5 tane şartının kendisini kurtaracağını zannettiği için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanı mutlu olmak için yaratmış. Kainatta en çok sevdiği, en çok değer verdiği ve yeryüzünün halifesi olarak değerlendirdiği, biz yeryüzünde bir halife kılacağız diyor ve Adem Aleyhisselam'la Havva Anamızı dünya adı verilen bu gezegene indiriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanlar mutlu olmayı hak etmeleri lazım gelen mahluklardır. Çünkü bunu yaşamak üzere yaratılmışlar Allah Teala tarafından. Ama şu anda bütün dünyadaki insanların her ülkede ne yazık ki %90'dan fazlası huzursuz, sıkıntılı, mutsuz. Arkasında Allah'ın emirlerini unutmak var. Acaba neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrine asr-ı saadet diyoruz? Çünkü onlar Kur'an'a uymuşlar. Nefs tezkiyesi yapmışlar. Nefslerin afetlerini %51 azaltmışlar. Sonra fizik vücutlarını teslim etmişler. Afetlerin %81'i yok olmuş. Sonra nefslerini Allah'a teslim etmişler. Afetlerin %100'ü yok olmuş. Geriye Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir fizik vücut gelmiş. Ve de hepsi mutluluğu enine boyuna, bütün boyutlarıyla yaşamışlar. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizin afetlerinin tamamen yok olduğu, ruhunuzun hasletleri yerine Allah'ın göndereceği faziletlerin nefsinizin kalbini %100 kapladığı bir ortama ulaşmak sağlar.
Ne zaman nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolarsa, o zaman siz Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir insan hüviyetine ulaşırsınız. Mutluluk üç ayrı cephede teşekkür etmesi lazım gelen bir müessesedir. İç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizin afetlerinin tamamen yok olduğu noktada %100'e ulaşır. Bu iç dünyanız. Böyle olduğu zaman, nefsinizin bütün afetleri yok olduğu zaman dış dünyanızda da mutlu olursunuz. Neden? Çünkü artık duruma ruhunuz hakimdir. Artık siz başkalarına kolaylık etmeyen, üstün olduğunuzu onlara ispat için gayret etmek mecburiyetini duymayan, ama aslında Allah'ın nazarında üstün olan birisi olursunuz. İnsanları sevmeyi öğrenirsiniz. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu zaman bütün insanları seversiniz. Size kötülük edenleri bile seversiniz. Nefret ettiğiniz insan oluşmaz. Sevginizin en çok olduğu insandan en az olduğu insana doğru bir yelpaze uzanır sadece. Hiçbir insan da bunun dışında kalmaz. Nefret edemezsiniz. Nefret duygunuz, kin duygunuz bütünüyle yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, ne olmuştur da yok olmuştur? Nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için oradaki öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iptilalar, isyan gibi afetlerin hepsi yok olmuştur. Onların tersi olan ruhunuzun hasletleri, faziletler adıyla o hasletlerin aynını uygulayacak olan faziletler, sizin zikrinizle fazıllar Allah'ın katından inip nefsinizin kalbini tamamen işgal etmiştir. Böylece başka insanlara karşı olan davranışlarınızda dikkat edersiniz ki hiç kimse sizin davranışlarınızdan huzursuz olmasın, üzülmesin. Sorumluluğunuzun gerektirdiği ikazlar mutlaka yapılacaktır. Ama o zaman ikaz ettiğiniz kişi bilecektir ki siz ona karşı kin duyamazsınız. Siz ona karşı nefret duyamazsınız. Sadece onun mutsuzluğu sebebiyle ona müdahale edersiniz, o mutlu olsun diye. Bu dış dünyanızdaki mutluluktur. Başka insanlarla en iyi ilişkiler içine girersiniz. Hiç kimse sizin düşmanınız değildir. Herkese onları mutlu etmek için yaklaşırsınız. O zaman başka insanlarla aranızdaki kavga biter. Onlar mı? Onlar sizin aleyhinizde bulunabilirler. Size çatabilirler. Düşman olabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Bilirsiniz ki öğrendikleri yanlış ilim sebebiyle doğruyu yaptıklarını zannederek size çatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, dış dünyanızdaki mutluluk başka insanlarla ilişkilerinizde, eğer nefsinizin kalbindeki afetleri yok etmişseniz, sizi sadece bir tek hedefe yöneltir. O hedef mutluluktur. Huzurdur, saadettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluk nedir?
Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiğiniz zaman her itaatte bir huzur, bir rahatlık yaşarsınız. Allah'ın yasaklarını, o yasağı işleyecek bir fırsat çıkmasına rağmen yapmamayı başaracaksınız. Allah Teala size bunu sağlayacak. O zaman Allah Teala'ya hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz ve mutluluğunuz devam edecek. Öyleyse iç dünyanızda neden mutlusunuz? Çünkü iç dünyanızdaki kavga sona ermiştir. Nefsinizle ruhunuz arasındaki afetler dizisi, kavgalar dizisi artık sona ermiştir. Neden? Çünkü ruhunuz zaten Allah'a ulaşmıştır. Nefsiniz kalmıştır tek başına. Ama nefsinizin kalbindeki bütün sizi yanlışlara sevk eden Allah'ın emirlerini yapmamaya, yasak ettiklerini de yapmaya çağıran nefsinizin afetleri tamamen yok olmuş. Yerine tam tersi olan fazıllar gelip yerleşmiştir. Bütün fazıllar, fazilet adı verilen bir muhtevanın sahibi kılar kişiyi. Fazilet, Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek, yasak ettiği fiilleri işlememek şeklinde dinde tezahür eder. Öyleyse, öyle bir yapıyla yapılanıyorsunuz ki, içinizden geliyor Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Zevk alarak namaz kılıyorsunuz. Zikirden zevk alıyorsunuz. Oruç tuttuğunuz zaman açlık hissetmiyorsunuz. Allah Teala'nın emrettiği ne varsa onları yapmak size hiç ağır gelmiyor. Allah için konuşuyorsunuz. Konuşmanız sizin için sadece zevk, huzur, mutluluk. Çünkü siz öyle bir noktaya getiriliyorsunuz ki söylediklerinizle başkaları mutlu oluyor. Yaşadığınız mutluluğun reçetesini Allah Teala onlara da sizin ağzınızdan ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk dururken, huzur dururken, başka insanlarla en güzel ilişkileri devam ettirmek, onların da hoşnut olduğu, sizin de hoşnut olduğunuz bir dünya nizamında yaşamak varken, neden kavga? Şu ülkemizin vaziyetini görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz böyle miydik? Şu beğenmedikleri Osmanlı, hani bir takım insanlar Cumhuriyeti parlak göstermek için hep Osmanlı'yı karalarlar. Altı senelik Osmanlı İmparatorluğu devresinde dünyadaki en mutlu insanlardılar. Dünyada en az suç işlenen ülke Osmanlı'ydı. Fethettiği her ülkede sülh ve sükunu mutlaka kurardı ve zenginle fakir ilişkisini, asille halk ilişkisini şeytani standartların tamamen dışına çıkarır, ilahi standartlara ulaştırırdı. Yani fethettiği ülkelerde asla insanların zenginler ve asiller tarafından ezilmesine Osmanlı müsaade etmezdi. Adaleti tam olarak tahakkuk ettirirdi. Sulh ve sükun bütün boyutlarıyla hakim olurdu. Hırsızlıklar,
cinayetler birer birer azalarak Osmanlı'nın hükümranlığı bütün Avrupa ülkelerinde huzura ve mutluluğa yol açardı. Sevgili kardeşlerim, bir mutluluk dediğimiz müessese var. İnsanın huzur içinde olması, Allah'a şükretmesi, Ya Rabbi, hamdolsun, şükür olsun sana ki beni insan olarak yaratmışsın. Bana dinimi öğretmişsin. Ben dinimin gereklerini yapmışım. Ve senin sayende Yüce Allah'ım nefsimdeki afetleri temizlemişim. Senin formülünle yok etmişim. Ve huzura, mutluluğa, saadete ulaşmışım. Allah'ım sana sonsuz hamd ve şükür olsun. İşte daimi zikre ulaştığınız zaman hepiniz bunu söyleyeceksiniz. Neden söyleyeceksiniz? Çünkü nefsinizde afet kalmayacak. İçinizdeki kavga tamamen bitecek. İçinizdeki kavga bitip de tamamen %2 rahmet, %98 fazladan oluşan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi emreden, yasak ettiği fiilleri işlememenizi, gerçekleştirmemenizi emreden bir sistem iç dünyanızda hükümran olacak. Sevilen bir insan olacaksınız. Çok sevilen. Ve bundan daha ötesi var mı? Daha güzeli? Evet. Seven bir insan olacaksınız. Herkesi seveceksiniz. Falanca size kötülük mü etmiş? Onu da seveceksiniz. Evet, elbette sevdiklerinizden sevdiklerinize fark olacak. En çok sevdiğinizden en az sevdiğinize doğru bir aşağı doğru iniş. Bu sizin elinizde olmayan bir şeydir. Herkes kendisini davranışlarıyla sizin iç dünyanızda sıranın bir noktasına oturtur. Allah'a en uzak insandan en yakın insana kadar yanınızda birçok insanlar oluşacaktır. O şeytana hizmet edenler bir süre sizin yanınızda kaldıktan sonra alacaklarını alacaklar ve kaçacaklardır. Çünkü sizin yanınızda onlar ancak kendilerine verilen bir görevi yapmak için bulunmuşlardır. Elbette siz onların hepsini bileceksiniz. Ama onlara müsaade edeceksiniz. Öğrenmek istedikleri bilgileri alsınlar diye, kime verecekler, seversinler diye onlara yardımcı olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, eğer siz Allah'ın dostuysanız kimseden korkmazsınız. Ölüm vız gelir. Çünkü neden ölüm vız gelir? Neden? Çünkü siz ölümün ötesini yaşamışsınızdır. Ölümün ötesi oradadır. Gök katlarında. Allah'ın 7 tane gök katını avucunuzun içi gibi bilirsiniz. Yüzlerce defa, binlerce defa Allah Teala size her katı bütün özellikleriyle ayrı ayrı göstermiştir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Hani Orhan Veli'nin bir şiiri var, bilmem ki
Nasıl anlatsam, nasıl size derdimi der. O derdini anlatmaya çalışır. Allah Teala da bize bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size mutluluğumu şeklinde bir öğretide bulunuyor. Bu mutluluk sadece bana has değil ki sevgili kardeşlerim. Bunu yaşayabilen herkes hangi şartların içinde olursa olsun mutluluğu yaşar. İşte aramızda hamdolsun ki binlerce kardeşimiz var. Huzuru yaşayabilen, mutluluğu yaşayabilen, derece derece mutluluğu yaşayabilen. Öyleyse neden mutluluk varken mutsuzluk? Öyleyse neden dostluk varken düşmanlık? Ne yazık ki şeytan mutlaka herkesin etrafında bulunan bir şeytan, herkesin etrafında bir şeytan mutlaka vardır. O devamlı ve kesintisiz olarak kişiye sanki kendi düşüncesiymiş gibi birçok şeyi intikal ettirir. Kişi çoğu zaman kendi düşüncesi zannettiği, şeytanın ona telkin ettiği hususları gerçekleştirir ve arkasından da mutsuz olur. Neden? Çünkü şeytan sizin sadece mutsuz olmanızı ister. İnsanlar bunun için hırsızlık yapar, bunun için cinayet işler, bunun için başka insanlara kötü, onları üzecek davranışlarda bulunur ve kapkara olan kalpleri bu kötülükleri yaparken bir huzursuzluk duymayabilir. Sevgili kardeşlerim, kim kendisini şeytana satarsa o mutsuzluğu satın almıştır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ki bir tek dilek insanı cehennemden kurtarır, bir tek Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilek kalpten olması şartıyla bir tek şartı var. Kalpten olacak, kalbinizden bir dilekle Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ne olur Ya Rabbi, ben de o ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Ben de onlar gibi olmak istiyorum. Beni de ruhumu sana ulaştırarak ermiş evliyalarından kıl. Sevgili kardeşlerim, bütün Allah'ın evliyaları yedi safayı bilirler, yaşamışlardır. Ve bu birçok insan için hedeftir. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye. Yedi tane kademede %7, %7 daha çok zikretmek suretiyle kalpteki fazıların artışı ve %51, %49'u %7'den 7 defa fazıl, %2 de rahmet nuru olmak üzere kişinin nefsinin kalbi %51 nurla otomatik olarak dolar. Yani eğer o kişi Allah'a mülaki olmayı şuradan kalbinden bir dilekle dilemişse Allah Teala mutlaka o kişiye bütün manevi eksikliklerini gidererek zikrini belli bir seviyeye Allah çıkartarak o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Kişi fena fillah olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda insanoğlunun mutluluğu %51'e ulaşır
ve Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Söylemiştik ayet-i kerimeyi. Ama bir de Rad 27'yi söyleyerek pekiştirelim. Allah Teala orada diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onları kendi hallerine bırakır. Ama o dalalette olanlar var ya, o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Garanti veriyor Allah Teala. Hem birinci söylediğimiz ayette, yani Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, hem de bu ayette Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a mülaki olmayı dileyen herkesin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Bu o insanın nefsinin kalbindeki afetler %51 oranında azalacağı için, yerlerini hasletler alacağı için, hasletler ya da fazıllar demek daha doğru, fazıllar üstün noktaya geldiği noktada, %51 olduğu noktada kişi mutluluğun yarısını elde etmiştir. Allah'ın yardımı da buraya kadar o kişiyi getirmiştir. Hiçbir engel tanımaz Allah Teala. Kişi oruç tutamıyordur. Ona orucu tutturacak vasfı Allah kazandırır. Sırf o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı diledi diye. Kişi namazı sevmiyor. Allah onun namazı sevdirecektir. Kişi zikri sevmiyor. Allah onun zikri sevdirecektir. Mutlaka o kişi hangi şartların içinde olursa olsun, eğer şuradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıp, onu yarım mutluluğa, herkese hediye ettiği yarım mutluluğa mutlaka ulaştıracaktır. Ve bu aynı zamanda üçüncü kat cennet demektir. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin, mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu an ikinci kat cennetin, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi kılınır Allah Teala tarafından. Eğer kişi o zikir seviyesini ulaştıktan sonra ömür boyu devam ettirebilirse hiçbir zaman düşmez. Mutlaka ömrü boyunca mutluluğun yarısını yaşar. Öldükten sonra da kıyametten sonra mutlaka Allah'ın cennetine, üçüncü kat cennete girer. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu kadar garanti vermesine karşılık insanlar bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle üçüncü kat cennetin dünya mutluluğunun yarısına Allah Teala tarafından ulaştırılacaklarını bilmiyorlar. Onlara öğreten din alimleri bunları hiç öğretmemiş. Daha kötüsü, iki asra yakın bir süre adım adım insanlar dinin insanları mutluluğa ulaştıracak bütün özelliklerini yok etmişler. Farkına bile varmadan şeytanın oyuncağı olmuşlar. Ve hala öyle bir hayatı devam ettiriyorlar. Allah'ın söylediklerinin ne olduğundan habersiz olarak, her şeyleri darmadağın olmuş insanlar olarak yaşamaya devam ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, artık insanlara insanları mutlu edecek olan temel hususlar öğretilmiyor. Sadece tasavvufta olanların da, gerçek tasavvufta olanlar kesimi bunu gerçekleştirenler, yani Allah'a ulaşmayı dilemişler, mürşitlerine tabi olmuşlar,
Sonra ruhlarını teslim etmişler, fizik vücutlarını teslim etmişler, nefslerini teslim etmişler, iradelerini teslim etmişler, salah makamına getirilmişler, irşat makamına tayin edilmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dinin temel faktörlerinin büyük kısmı yok olmuş. Şu anda orta yol olan İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulacağını zanneden insanların hiçbirinin cehennemden kurtulabilme şansı yok. Öyleyse şu orta yol dedikleri İslam'ın 5 şartını bizim ülkemizdeki insanların %90'dan fazlası doğru zannediyor ve onu tatbik ediyorlar. Ve ne yazık ki gidecekleri yer cehennem. Böyle bir sahne sizi mahzun etmez mi sevgili kardeşlerim? Biz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşarken 70 milyon insanın en az 70 milyon insanın cehenneme doğru yol alışı gerçekten çok kaygı verici bir olay. Bunu işte şu anlarda yaşamaktayız. İnsanların yanlış ilimleri sebebiyle değiştirdikleri Kur'an'daki İslam'ı yaşayamayanlar, değiştirdikleri hüviyeti İslam diye kabul edip de Kur'an'daki İslam'ı yaşayamayan şu anda çok büyük bir kitle söz konusu. Ve insanların kurtuluşa ulaşacakları %5'i aşamaz durumda. Sadece Allah'ın Kur'an hakikatlerini bilmedikleri için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize dini öğretti ve hayatımızı buna adadık. Biz insanların mutluluğu için yaşayan kişiyiz. Bu görev bizim omuzlarımızda ve öğrenen ve mutluluğu yaşayanların sayısı arttıkça büyük bir huzur ve mutluluk duyuyoruz. Allah'ın bize verdiği mukaddes görevi o insanlar kadar başarabildiğimiz için. Bizim etrafımızda olanlar muhakkiklerdir. Evvela tahkik etmişlerdir. Doğru mu söylüyoruz? Yanlış mı söylüyoruz? Nasıl tahkik etmişlerdir? Açmışlardır Kur'an-ı Kerim'i. Bütün söylediklerimizi teker teker orada bulmuşlardır. Ve zamanımızın din alimleriyle, onların söyledikleriyle bizim söylediklerimizi karşılaştırmışlardır. Aradaki uçurumu görebilmişlerdir. İşte bizim etrafımızda olan insanlar onlardır. Mutluluğu yaşayanlar onlardır. 14 asır evvelki sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşayanlar onlardır. Şu anda biz 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam'ı yaşayanlar olmakla huzur ve mutluluk duyarız ve bununla iftihar ederiz. Herkese de ispat ederiz ki aynen öyledir. 7 vakit namaz kılarız. Her Perşembe günü mutlaka oruç tutarız. Her mukaddes günde de ayrıca tutarız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki
Bu mukaddes göreve bizi seçmiş. Hamdolsun ki tahkik eden, inceleyen, Kur'an'la karşılaştıran herkes 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin yaşadığı İslam'ı tam olarak tatbik ettiğimizi Kur'an ayetleriyle karşılaştırarak görüyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Oysa ki bugünkü tatbikata baktığımız zaman İslami tatbikatta Kur'an'dan ne kadar büyük ayrılıklar oluştuğunu, ne kadar çok safsatanın dinimize dahil edildiğini, kavramların ne kadar büyük yanlışlıklar içine itildiğini, bunların hepsini birer birer tespit ettik. Ve din adamlarının doğru zannettikleri pek çok şeyin ama onları kurtuluşa ulaştıracak olan her şeyin şeytanın insanlara verdiği o yanlış eğitimle adım adım devreden çıkarıldığı ve İslam'ın İslam olmaktan çıktığı bir dünya nizamında yaşıyoruz. İslam Allah'a teslim olmaktır. Sözlerimizi şöyle bitiriyoruz. Ey İslam'ın beş şartını yaşayanlar, yaşadıklarını zannederek cennete gireceğini zannedenler, soruyoruz size, İslam teslim olmak demek değil midir? Hanginiz hayır diyebilirsiniz? Öyleyse, ey İslam'ın beş şartını yaşayanlar, hepinize soruyoruz. Neyinizi teslim ettiniz Allah-u Teala'ya? Ruhunuzu mu? Fizik vücudunuzu mu? Nefsinizi mi? Yoksa iradenizi mi? Neyinizi teslim ettiniz? Eğer İslam'sanız Allah'a teslim olan birisi olmalısınız. Allah Teala 4 teslimi de farz kılmış. 28 basamakta 4 teslim ve bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. 4 teslim de farz. Bütün sahabe de teslim etmişler. Biz de o teslim edenlerin içindeyiz. 14 asır sonra asr-ı saadeti bir defa daha yaşayanlarız. Kim bu sözlerimize itiraz edebilir? Öyle birisini göremiyoruz. Öyleyse sözlerimize dikkatle bakın. Biz Allah'a teslim olanlarız. Şu anda sizinle konuşan bu kişi ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'ın yardımıyla teslim eden bir kişidir. Ve Allah dördünü de farz kılmıştır. Hepiniz ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. Çünkü Kur'an'da farz. İslam'ın beş şartıyla yaşayanlar sizlere sesleniyorum. Neyinizi Allah'a teslim ettiniz? El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha gönül gönüle bir beraberlik oluşması için. İşte bir yeni gönül sohbetinde gene birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Biliyorsunuz ki bizim dünyamız sevgi üzerine kurulmuştur. İnsanlar birbirlerinden nefret edebilirler. O onların bileceği iş. Bedelini ödemek mecburiyetindeler. Ama sizler ve biz bütünün birer parçasıyız. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Gönlümüz sizlerle dolu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgi, insanları birbirine bağlayan en sağlam ipliktir. İptir, urgandır, halattır. Eğer insanlar arasında birisinden bahsederken bir sevgi halesi oluşmuşsa, o üçüncü kişi hakkında sevilen bir kişi ise, konuşan iki kişinin kalbi birbirine daha yakındır. Ne yazık ki düşmanlıklar üzere kurulmuş olan bir dünyada yaşıyoruz. Bu adım adım gelişmiş. İnsanlar Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında sahabe birbirlerinin can dostuydular, gönül dostuydular. Ondan evvel can düşmanıydılar. Öyle bir topluluğu, her biri bir sürü cinayet işlemiş olan, kabileler arasında kan davası olan, ateş çukurunun kenarında olan sahabeyi Allah-u Teala Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle cehaletten kurtarıyor. Onları Allah-u Teala tarafından kalpleri birbirine telif edilmiş olarak görüyoruz. Yaklaştırılmış, bağlanmış, ısındırılmış ve birbirini seven, birbirleri için canlarını veren bir toplumu vücuda getirmişler. Öyleyse bu devir hidayet devridir. Bu içinde bulunduğumuz devirde de sizler sevginizle etrafı ısıtmalısınız. Sevgili Mehir Vakfı'nın mensupları, şu dünyada Allah'a en yakın insanlarsınız. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah içinseniz bunu hemen anlarsınız. İnsanları seviyor musunuz? Sizi sevmeyenleri de sevebiliyor musunuz? İşte o zaman Allah içinsiniz. Herkesi sevebilmelisiniz. İnsanlar yanlışlıklar yapabilirler.
Bu Allah'la onların arasındaki bir ilişkiyi ifade eder. Kim Allah'ın emirlerini çiğnerse, yerine getirmezse, yasak ettiği fiilleri de işlerse, o Allah'ın sevgilisi olamaz. Oysa ki Allah Teala hepimizin sevmek ister. Bu ise hepimizin Allah'ı sevmesiyle paralel bir olgudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmak, sevmek, Yunus'un dediği gibi gönüller yapmak. İşte hayatınızın hedefi bu güzellikler olmalı. Bunun için en çok ihtiyacınız olan şey insanları sevmektir. Ancak onları severseniz bu hedeflere yürüyebilirsiniz. Ve deneyin, sevmeyi deneyin. Size kötülük yapanı da sevmeyi dileyin. O kişinin size yaptığı kötülüğe karşılık siz ona öyle güzel bir davranışla davranmalısınız ki o kişi yaptığı kötülükten sizin o güzel davranışınız sebebiyle utanç duyabilir. Eğer siz onun yaptığı düşmanca davranışı, onun söylediği sözleri onun bir anlık öfkesine verirseniz, herkes hata yapabilir derseniz ve onun size söylediği kötü şeylere karşılık siz ona güzel sözler söyleyebilirseniz, işte siz Allah'ın emrettiği bir güzel davranışı vücuda getirdiniz. Allah Teala buna kötülüğe karşı iyilik diyor. Kim size bir kötülük yaparsa siz ona birkaç tane iyilikle cevap verin. Nefsi olan insanlar kendilerine kötülük yapanlara kötülük etmeye çalışırlar. Çünkü nefslerinin kalbi intikam hissiyle doludur. Ama siz öyle olmamalısınız. Sizin kalbiniz Allah'ın nurlarıyla her gün biraz daha çok doluyor. Zikir yapıyorsunuz. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat nurları göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Ve kalbiniz adım adım Allah'ın nurlarıyla doluyor. Bu dolan kesim nefretin, öfkenin, intikamın barınamayacağı bir kesimdir. Kalbinizi %100 daimi zikre ulaşarak Allah'ın nurlarıyla doldurduğunuz zaman artık sizin için negatif bir dizayn oluşmaz. Herkesi seversiniz. Size düşmanlık yapan kişi de bu düşmanlıktan, ortaya koyduğu düşmanca davranıştan pişmanlık duyacaktır. Siz ona hiçbir zaman aynı düşmanlıkla cevap vermeyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey o kadar güzel ki. Eğer siz başkaları için yaşamaya başlarsanız, hayatınızı, etrafınızdaki insanları daha mutlu kılmak için
Bu hedefe yönelik olarak devam ettirirseniz, gayeniz sevmekse, özünüzde bu varsa, o zaman davranışlarınız bunun bir göstergesidir. Sevgili kardeşlerim, insanlar kin sahibidir, nefret sahibidir. Kalplerinde bu afetler vardır. Bu afetlerin tesiri altında

kötülüklere siz iyilikle mukabele etmeyi başarırsanız, sanki size o kötülükleri hiç yapmamış gibi davranmayı başarırsanız, bu Allah-u Teala'nın indinde güzel bir sonucu oluşturur. Eğer insanları sevmezseniz ve bu sevginizi davranışlarınızla ortaya koymazsanız, ispat etmezseniz, o zaman onlardan bir farkınız kalmaz. Oysa ki sizler Mihir Vakfı'nın müntesipleriniz. Bu dünyada bütün insanların örnek alması lazım gelen bir davranış biçimleri dizisi sergilemek mecburiyetinde olanlar. Sevgili kardeşlerim, bu standartlar içinde geleceğinize doğru yürüyün. İnsanları sevin. Yolunuzu sevginin nurları aydınlatsın. Nefretin karanlıkları arkanızda kalsın. Size ve kalbinize ulaşamasın. İnsanlar sizi gördükleri zaman mutluluk duymalılar, huzur duymalılar. Sizinle beraber olmaktan mutlu oldukları belirli bir şekilde belli olmalı. Bunu kendinizi överek gerçekleştiremezsiniz. Sizi sevmeleri için önce siz onları sevmek zorundasınız. Bu bir zevktir. İnsanları sevdiğinizde onlardan sevgi dolu karşılıklar alırsınız. Siz sevginizi ortaya koyun, gerisini Allah'a bırakın. Hiç çekinmeden bütün insanları sevin ve sevginizi onlara belli edin. Sevgili kardeşlerim, bu bir gönül işidir. Gönlünüzce sevin. Kalbiniz sevgi dolu olsun. Sizden onlara akan şey günün 24 saatinde sadece huzur olsun, mutluluk olsun, huzura ve mutluluğa davet olsun. Siz davranışınızla bu vasıfların sahibi olduğunuzu her an hissettirirsiniz. Eğer gerçekten bu vasıflar sizde varsa. Öyleyse birinin için olmadığını düşünelim. Ama siz böyle bir şeyi kendinize şiar edindiniz, hedef edindiniz ve iç dünyanızın da nefsinizin kalbi afetlerle dolu olmasına rağmen adım adım herkese karşı güzel davranışlar sergilemeye başladınız. Nefsinizle devamlı çatışarak. Onlar size kötü davrandığı zaman nefsiniz kabaracak ve sizin de onlara kötü davranmanızı isteyecektir sizden. Ona itaat etmeyin. Ruhunuz ne söylüyor? Daha açık bir şekilde Allah ne söylüyor? Siz ona bakın. İnsanlar sizin kalbinizi kırmış olabilir.

Günler. Buna rağmen onları sevebilecek misiniz? İşte insanlık budur. İşte Allah'a yakın olmak budur. Size kötülük yapanları da sevebilmek. Sevgili kardeşlerim, sevgiyi kalbinizin en mutena yerinde saklayın. O sevgi size hayat boyunca meşale olacaktır, ışık olacaktır, nur olacaktır. Allah-u Teala'nın en çok önem verdiği duygu sevmektir. Karşılıksız sevmek. İnsanlardan sevginin karşılığını görseniz de sevmek, görmeseniz de sevmek. Elbette ikincisi zor bir olay. O kişinin sizi sevmediğini görerek, davranışlarından bunu hissederek onu sevmek mümkün mü? Evet, mümkün. Peki bu mümkün olan şey hangi kapıyı açar? Karşı kapıyı o kişinin kalp anahtarıyla açar. O size yanlış davrandıkça, o size sizi küçültücü davranışlarda bulundukça, siz eğer onu sevdiğinizi bunlara hiç aldırmadan ortaya koyabilirseniz mutlak olarak savaşı kazanırsınız. Bu bir savaştır. Bu savaş hayırlarda yarışma savaşıdır. Nefsinize karşı savaştır. Nefsinizin afetleri Allah'ın yolunda tekamül etmekte olan sizleri hep başkaları size yanlış davrandığında aynı hatalı davranışı sizin de onlara karşı sergilemeniz istikametinde teçhiz etmeye çalışırlar. O istikamette sizi kullanmaya çalışır nefsinizin afetleri. Sakın yenilmeyin. Bir başkası mı? O size kötü davranabilir. O Allah'la onun arasındaki bir olgu. Ama siz onun kötü davranışına mukabil aynı kötülükle ona yönelirseniz sizin ondan farkınız kalır mı? Öyleyse siz Allah'ın dostları size yapılan kötü davranışlara da güzel davranışlarla cevap verip onun sizi sevmemesine rağmen belki nefret etmesine rağmen onu sevmelisiniz ve bu sevginizi hiç çekinmeden göstermelisiniz, ispat etmelisiniz. O zaman siz Allah'ın gerçek kulları olursunuz. Bir ışık olursunuz insanların içinde. Bir nur olursunuz. Karanlık davranışlara, nefsani davranışlara ruhunuzla cevap vermek ya da nefsinizde adım adım biriken faziletlerle cevap vermek. Sevgili kardeşlerim, yavaş yavaş bunun meyvelerini toplamaya başlayacaksınız. Siz sarsılmaz bir kaya gibi olacaksınız. Onlar sizi deneyecekler, kötü davranacaklar, daha kötü davranacaklar, hakaret edecekler. Bunlara karşı
Onları hala sevebilecek misiniz? İşte anahtar burada. Sevebilmelisiniz. Başlangıçta kendinizi zorlayarak, sonra bunu iç dünyanız zevke çevirecek. Başka insanları sevmek, onlar sizi sevmese de sevmek sizin için bir zevk haline gelecek. Başlangıçta nefsinizin kalbindeki afetler sebebiyle bu hedeflere kendinizi zorlayarak ulaşacaksınız. Ama sonra nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça, onların yerini fazıllar aldıkça, onların büyüme paralelinde iç dünyanızdaki duygular daha güzele, daha güzele, daha güzele değişecek. Davranışlarınız daha çok başkaları için olmaya başlayacak. Herkesi seveceksiniz. İnsanlara nefretle değil, belki yaptıkları yanlışlar sebebiyle acıyarak bakacaksınız. Allah'ın dostluğunu kaybetmeyi sabahlılar diye düşüneceksiniz. Ve onları tekrar Allah'ın dostu olmak konusunda hem davranışlarınızla hem de anlatımınızla yöneltmeye çalışacaksınız. Dikkat edin. Onlar siz değiller. Davranış biçimleri itibariyle kendi nefslerinin emrinde olan insanlar. İlk etapta istediğiniz sonucu almanız mümkün değildir. O istediğiniz sonuç Allah'ın istediği sonuçtur. Kötülüğe karşı iyilik etmek yoluyla insanları başka insanlara iyi davranmaya ulaşan bir noktaya getirmek. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey çok güzel. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? O zaman bütün insanlara kucağınızı açın. Sevgiyle onları bağrınıza basın. Her halinizden onları sevdiğiniz belli olmalı. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda yücelebilmeniz, başka insanların size bakış açılarını ne kadar değiştirebilirseniz o kadar üst seviyede gerçekleşir. Başlangıçta siz de onlar gibiydiniz. Sizden nefret edenlerden siz de nefret ediyordunuz. Hatta sizden nefret etmediği halde davranış biçimine kızdığınız insanlardan da. Bu büyük hakikatleri yavaş yavaş zaman içerisinde tatbik sahasına koyduğunuz zaman yılmadan, bıkmadan, usanmadan insanların daha güzele, daha güzele ve daha güzele yönelmelerini temin etmeye çalışmak. Bir başka ifadeyle onlar için yaşamak. Onları mutlu kılmak için yaşamak. İşte hayat budur. Allah'ın bütün insanlara emrettiği hayat budur. Başkaları için yaşamak. Başka insanları mutlu etmek için yaşamak. Bu size ne kazandırır bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Her mutlu insanın
her sizin vasıtanızla o andaki o olay sebebiyle mutlu olan kişinin yaşadığı o mutluluğun iki katını siz alırsınız. Hem Allah size huzur verir, hem de ruhunuz ya da devrin imanının ruhu size mutluluk verir. Etrafınızdaki insanların her birini sevdikçe, onları mutlu kıldıkça, güzellikler denizi giderek daha şeffaf, daha berrak bir renk alacaktır. Güneşin ışıklarıyla pırıl pırıl bir kalp denizine sahip olacaksınız. İşte o güneş sizin iç dünyanızda parlayan bir güneştir. Nefsinizin afetlerinin yerini almış olan nurlar, fazıllar, oran giderek büyüyecektir ve nefsinizin afetleri her gün biraz daha azalacak. Fazıllar onların yerini alacak. Giderek daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir insan olacaksınız. Sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. Sizin mutluluğunuz, başkalarına ulaştırdığınız mutluluğun paralelinde yeşerir. İşte tüm gayretinizle bunu tahakkuk ettirmelisiniz. Bilmelisiniz ki başka insanların huzuru, mutluluğu, onların yaşamlarına renk katmak, nur katmak, ışık katmak, o sizin elinizdedir. Davranış biçimlerinizi bu istikamette dizayn etmelisiniz. Dikkat edin ki onların her birine ne kadar mutluluk verebilirseniz, her birinin karşılığında iki katını Allah'tan ve ruhunuzdan veya devrinin onun ruhundan geri alacaksınız. Öyleyse kalbinizi başkalarına açın. Başkaları için yaşayın. O zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayabilirsiniz. Başkaları için yaşamaya başlarsanız Allah'ı her geçen gün daha çok, daha çok ve daha çok sevmeye başlayacaksınız. İnsanları daha çok sevmeye başlayacaksınız. Size ve başkalarına kötülük eden insanları da iyilik etmeye başlayacaksınız. O zaman o insanların hiç beklemediğiniz bir şekilde sizin davranışlarınızdan etkilendiğini göreceksiniz. Pozitif bir etkilenme. Onların gidecekleri yer cehennemken, eğer iyi bir ilişki kurabilirseniz, o başkalarına nefslerin afetleri sebebiyle kötü davranan insanlara büyük mutluluklar ulaştırabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Bunları gün be gün yaşadıkça huzuru iç dünyanızda kavganın bittiği bir muhteşem dizaynı sergileyeceksiniz. Ve iç dünyanızda bunu yaşayacaksınız. Huzuru.
Sevgili kardeşlerim, unutmayın, nefret etmek için yaratılmadınız, siz insansınız. Sevmek için yaratıldınız. Allah-u Teala'yı, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra daha çok sevmeye başlayacaksınız. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, daha çok seveceksiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, daha çok seveceksiniz. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz, daha çok seveceksiniz. Mülis olacaksınız, daha çok seveceksiniz. İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi olacaksınız, daha çok seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın yolunda o kadar güzel tanzim edilmiş ki her şey, sadece O'nun dizaynına hayran olacağınız, güne ulaşmanız, bunları sizin gözünüzde ayan beyan yerleştirecektir. Konunun temelinde yatan hedef başkaları için yaşamaktır. İnsanlar kendileri için yaşadıkları cihetle mutsuzdurlar. Hep başkalarının kendilerine bir şeyler yapmasını, bir şeyler vermesini isterler. Halbuki onlar başkalarına bir şeyler vermek üzere harekete geçtikleri zaman Allah'ın bilinmeyen yerlerden o güzel hedefleri gerçekleştirebilmeleri için kendilerine ne kadar büyük yardımlar ettiğini yaşayacaklardır. İdrak edeceklerdir ki başkalarına bir şeyler vermek için İstedikleri zaman bunun samimiyet derecesi %100 ise Allah-u Teala onlara başkalarına yardım etmeleri için bütün imkanları sunacaktır. Onlar öyle insanlar olacaktır. Başkaları için yaşayan insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizler Allah'ın yolcularısınız. Allah için yaşıyorsunuz. İşte bu Allah için yaşamayı başkaları için yaşamakla pekiştirin. Her geçen gün daha sevgili olan Allah'a daha çok sevinin, daha çok huzur içinde olun ve bütün güzellikleri yaşayın. O zaman en güzelini yapacaksınız muhakkak. Ulaştığınız yerde diyeceksiniz ki her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Biz de sizinle beraber olacağız. Diyeceğiz ki hayır, sana öyle gelmiyor, bize de öyle geliyor. Sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah-u Teala tarafından insanları mutlu kılmak üzere dizayn edildiğini hiç unutmayalım. Her şey insan için yaratılmış. İnsansa Allah için yaratılmış. Sadece bunun için bile, Allah için yaratıldığımız için ve bizim dışımızda Allah'ın yarattığı her şeyin bizler için yaratıldığı için
yaratılması sebebiyle Allah'a ne kadar çok hamd etmemiz, ne kadar çok şükretmemiz lazım. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın katındaki mahlukatın içinde en değerlisi insandır. Unutmayın, sadece o Allah'ın ruhunu bünyesinde taşır. Allah onu kendi ruhuyla teçhiz etmiştir. Ve başka hiçbir yaratıkta, düşünebildiğiniz her şeyi düşünün. Ne melekler, ne cinler, ne hayvanlar, ne bitkiler, hiçbir şey Allah'ın ruhunu bünyelerinde taşımazlar. Bu biz insanlara has bir ayrıcalıktır. Bir nimettir. Allah'a şükretmemiz için en büyük sebeplerden biridir. Tüm gökler, bütün arzlar ve ikisinin arasındaki her şey biz insanlar için yaratılmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu hedeflere ulaşmanın yolu sevmektir. Şeytan nefret ettirmeye, Allah ise sevdirmeye matuf hedeflere sahiptir. Mutlu olmak istiyor musunuz? Öyleyse sevin insanları. Sevdikçe o güzel günlere ulaşacaksınız ki onlar da sizi sevecekler. Çok sevecekler. Siz onları zaten seviyordunuz, daha çok seveceksiniz. Yani bütün güzellikler ard arda yaşanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. Her şeyin en güzel ölçülerde yaşandığı bir dünya hayatı istemez misiniz? Her an mutlu olduğunuz, her an başkaları için ne yapabilirim telaşıyla kalbinizin titrediği, onlar için olmanın o mutlu yaşantısını içinize sindire sindire yaşadığınız bir yeni dünyada yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Bu bizim yaşadığımız bu büyük mutluluğu siz de yaşamak istemez misiniz? Biz sizin için yaşıyoruz. Size mutluluğu ulaştırmak için, sizi mutlu kılmak için her şeyimizi sizlere adadık. Allah bize verdi, biz de sizlere adadık. Öyleyse her biriniz için bir hedef var. Etrafınızdaki insanlar için, onları mutlu etmek için yaşamak. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinas sırâta'l müstakîm. Sırâta'l aleyhim ve alâ dâlin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir zikir sohbetinde, daha açık bir ifadeyle bir mutluluk sohbetinde. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu çok net ve açık olarak sizlere belirtmek istiyorum. Allah-u Teala sizi mutlu olmanız için yarattı. Hem bu dünyada mutluluğu yaşamanız için, hem de ahirette Allah'ın cennetinde, enerji bedenlerinizde sonsuz bir hayatı mutluluk içinde yaşamanız için. Ve de sizleri o kadar çok seviyor ki, İki, mutluluğu da size takdim etmek üzere, sunmak üzere Allah-u Teala hazır. Siz mi ne yapacaksınız? Sadece bir tek şey yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yani Kur'an tabiriyle aminu olacaksınız. Aminu, iman etmiş olan anlamına gelen bir kelime. Lügat manası böyle. Ve Kur'an-ı Kerim'de 7 tane amenü olmak geçiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci amenü standartlarında. Sonra mürşitlerine ulaşıp tabi olanlar ikinci amenü standartlarında. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar üçüncü amenü standartlarında. Fizik vücutlarını teslim edenler 4. Nefslerini teslim edenler 5. İrşada ulaşanlar 6. Ve iradelerini Allah'a teslim edenler 7. amenü olma standartlarında. İşte 7 defa amenü oluş ve ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Ama bu son neticeler daimi zikri gerektirir. Oraya sizi ulaştıracak da Allah'tır. Ama o noktaları bir kenara bırakalım. Mutluluk istiyorsanız, bu mutluluğu Allah-u Teala size bir hiç karşılığı teslim etmeye hazırdır. Siz sadece bir tek şey yapacaksınız. Bir dilekte bulunacaksınız Allah-u Teala'dan. Ama sadece dilini söylemeyecek. Buradan, kalbinizden bir dilek olması lazım. Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Başlangıcını da söyleyelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Yüce Allah'ım, ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam. Eğer bu talep buradan geliyorsa, şu kalbinizden geliyorsa, Allah-u Teala onu mutlaka değerlendirir. Diğerini de işitir ve bilir ama değerlendirmez. Çünkü orada kalbi talep yoktur. Kalbi talep yoksa iradi yapı yoktur. Biliyorsunuz temelde dil ile ikrar, kalp ile tasdik söz konusu. Kalpten bir dileğin olması lazım. Kalbin bu dileği tasdik etmesi lazım. İslam'ın başka bir din zaten hiç olmamış. Allah-u Teala'nın kainattaki yegane dininin tek faktörü budur. Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek Allah Teala'nın sizi
ne kadar çok sevdiğinin farkında değil misiniz? Bir tek dileğinizin karşılığında size ne garanti ediyor biliyor musunuz? Siz sadece diyeceksiniz, geri kalan her şey Allah'a ait. Sizi üçüncü kat cennetin mutlaka sahibi kılacak. Birinci kat, ikinci kat değil, üçüncü kat cennetin sahibi kılacak. O hedefiniz var ya, Allah'a ulaşmayı dileme hedefiniz, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemeniz, ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak ve kendi zatında ruhunuz yok olacak. Yani emanet sahibine teslim edilecek. Ama siz etmeyeceksiniz. Allah teslim alacak. Her şeye el koyacak. Size el koyacak. Diyecek ki sen artık benim kulum oldun. Öyleyse ben sana mutlaka yardım elimi uzatırım. A'dan Z'ye her şeyini hallederim senin. Bütün problemlerini hallederim. Mutlaka ruhunu bana ulaştırırım. İşte bu kadar. Siz mi Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz? Allah mı sizi kendisine ulaştıracak? Öyle mi? İşte Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette olanları bırakır. Onları kendi hallerine bırakır. Onlarla ilgilenmez. Allah dalalette olanları kurtarmaz. Dalalette olanlardan herkes dalalettedir başlangıçta. Her kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar kurtuluşa ulaşanlardır. Ve bir tek dilekleri, Allah'a ulaşmayı dilemeleri bu konu için yeter. Mutlaka Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Bunun manası nefslerinin kalbinin yarıdan daha fazla Allah'ın nurlarıyla dolmalıdır, dolmasıdır. Bunun manası ise o kişinin dünya mutluluğunu da %50'den daha yüksek oranda yaşamaya başlamasıdır. Adım adım sıfır dünya mutluluğundan sonuca doğru gidecek kişi. Nefsinin kalbi başlangıçta o kişinin %100 afetlerle dolu sevgili kardeşlerim. Ruhunuzsa baştan aşağı hasletlerle dolu. Başlangıçta bir denge ortamında hayata giriyorsunuz. Kulvara herkes eşit şartlarda çıkar ve dünya bir yarıştır. Dünya hayatı bir yarıştır. Dileyen hayırlarda yarışır, dileyen şerlerde yarışır. Hayırlarda yarışanlar en sonunda hayırlarda yarışmaya başlayacaklardır. Adım adım her işleri hayra dönüştüğü için sonunda hayırlarda yarışanlardan olacaktır kişi. Diğeri şerde kalacaktır. Ömrü boyunca bu dünya üzerinde şer işleyecektir. Ölümünden sonra bir kabir azabı mutlaka yaşayacaktır. Kıyametten sonra ise mutlak olarak yeri cehennemdir. Öyleyse buyurun. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, seçim sizin. Neyi tercih ediyorsunuz? Şu dünyada yarı yarıya bir mutluluğa ulaşmayı mı? Allah'ın garantisi oraya kadar. Ama siz isterseniz o yarı yarıya dünya mutluluğunu bir full dünya mutluluğu haline, bütünleşmiş bir dünya mutluluğu haline ulaştırabilirsiniz. Eğer isterseniz, ya Rabbi ben şunu gördüm ki ben sana ulaşmayı diledim. Sen de sözünü tuttun. Ruhumu sana ulaştırdın. Sen benim Rabbimsin. Sahibimsin. Madem ki bir söz verdin ve sözünü tuttun, öyleyse bunun sebeplerine bakıyorum. Şunu görüyorum, tevekkül.
ben seni kendime vekil tayin etmişim. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı dilemişim. Dilediğim anda sen bana vekil olmuşsun ve de vekaletini mutlaka benim ruhumu sana ulaştırmakla garanti altına almışsın. Gerçekleştirmişsin. Öyleyse fizik vücudumu teslim içinde ben inanırsam ki ben fizik vücudumu teslim etmek konusunda sağlam bir talebin sahibiyim. Bu seni vekil etmektir. Vekil olduğun andan itibaren sen beni mutlaka fizik vücudumda teslim alacaksın. Yani zikrin mutlaka çok büyük ölçüde artacak. Burada da bırakmazsın beni. Ben eğer daimi zikri de senden talep edersem ondan sonra sen beni daimi zikri içinde hazırlarsın. Oraya gene sen ulaştırırsın. Elbette benim de kendime düşeni yapmam kaydıyla. Öyleyse Allah'ın bir sözü mü var? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın kendisini ulaştıracağına dair kesin. İşte Rahat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Allah delalette olanları bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a münip olursa, ruhunu Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda o kişi Allah'a yönelmiştir, münip olmuştur. Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırır mı? Öyle söylüyor Allah Teala. Kim münip olursa Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Rahat Suresi 27. ayet-i kerime. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde aynı şeyi söylemiş. Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, yunib olursa, onları kendisine ulaştırır. Kendisine ulaştırır diyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın zatına, Allah'ın size üfürdüğü ruhu iade etmek mecburiyetindesiniz. Mutluluğunuzun kaynağı da, temeli de, esası da budur. Bu noktadan başlayan bir muhteşem dizayn sizi adım adım daha üst teslimlere doğru götürecektir. Siz ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz andan itibaren hayatınızın Allah'la ilişkisi olan her kesimi sanki bıçakla kesilmiş gibi bir değişime uğrayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda tağuta kul olmaktan kurtulacaksınız. Allah'a kul olacaksınız. Kurtuluşunuz garantide mi? Bakın ne diyor Ankebut Suresinin 5. ayet-i kerimesi. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَرَ اللّٰهُ لَعَدْ. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün, Allah'a mülaki olma günü mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olma günü mutlaka gelecektir diyor. Kim getirecek o günü? O getirecek, garanti ediyor. İnsan neyi garanti edebilir ki? Biz hepimiz sevgili kardeşlerim sadece birer mahlukuz. Hiçbir şeyi garanti edemeyiz. Garanti ettiğimizi düşünün, yerine getirmemiz şartlara bağlıdır. Yerine getirebiliriz ya da getiremeyiz. O zaman garantimizin ne kıymeti var ki? Ama söz konusu olan Allah'sa sevgili kardeşlerim, bir sözü vermişse bize göre imkansız olan şartlarda da Allah Teala mutlaka sözünü yerine getirir. Siz birisine bir söz verdiniz. Bilmem ne kadar zaman sonra bir ona karşı bir vaadiniz var. Onu tahakkuk edeceksiniz. Ama ecel geldi, aldı kişiyi. Ne oldu kişi? Vaadini yerine getiremedi.
her türlü faktör bizi hedefe ulaşmaktan men edebilir. Ama Allah'ı hiçbir faktör hedefe ulaşmaktan men edemez. Öyleyse Allah'ın söylediklerine bakın sevgili kardeşlerim. Ne diyor? Kim bana münip olursa, ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Rad 27'de de yehdi ileyhi men yünip diyor. Şura 13'te de yehdi ileyhi men yünip diyor. Allah'ın yönelini mutlaka kendisine ulaştırır. Ve ne olur? Allah'a ulaşmayı dilediniz, dilediğiniz an tağutun, yani insan ve cin şeytanların kulu iken, ki mutlaka öylesiniz, eğer Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, kim olursanız olun. Madde bir. Şu dünyada din adına hangi ilmin sahibi olursanız olun. Madde iki. Eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilememişseniz, gideceğiniz yer cehennemdir. Hiçbir şey sizi cehennemden kurtaramaz. Ve Allah'ın ayetlerinden de gafilsiniz. Ya öyle mi diyenler olacağını düşünüyorum içinizde. Evet, ya öyle. Aynen öyle. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, bir, Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. İki, gideceğiniz yer cehennemdir. İyi ama ben dünya kadar sevap işledim. Bu kadar sevaba rağmen, bu kadar derecat kazanmama rağmen cehenneme mi gideceğim? Allah-u Teala diyor ki, cehenneme gitmenin şartı kaybettiğiniz derecelerin kazandığınız derecelerden fazla olmasıdır. Evet, sevgili kardeşim, buna rağmen diyelim ki sizin kazandığınız derecat şu anda kaybettiğiniz derecatından fazla. Nadir bir olay ama siz öylesiniz diyelim. Netice değişmez. Allah-u Teala amellerinizden eksiltme yapıyor. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz amellerinizden eksiltme yapıyor. Ve mutlak olarak gideceğiniz yer cehennem. Sadece aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onların kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazladır. Vel Asr suresinde Allah Teala buyuruyor ki vel asre, asra yemin olsun, zamana and olsun ki innel insane lefî hüsr, inne muhakkak ki el insane, insanlar mutlak olarak hüsrandadırlar. İllellezine amenu, ama amen olanlar hariç, onlar hüsranda değillerdir. Hadi gelin bakalım kimler bulmuş bu hüsranda olanlar? Hüsranda olanları açıklıyor Allah Teala. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki kimin günah tartıları ağır gelirse, sevaplarından fazla olursa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Onlar hüsranda olanlardır. Günahları sevaplarından fazla olan herkes hüsranda. Ameni olmayan herkes hüsranda. Yani ne kazanırsa kazansın bu dünyada derecat olarak, mutlaka o kişi ölürken kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olarak ölecek. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Öyleyse ne demek istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Sizin mutluluğunuz için konuşuyoruz. Sizin mutluluğunuz. Mutlu olmak istiyor musunuz yoksa istemiyor musunuz? Karar verin. İstemiyorsanız size söyleyecek sözümüz yok. Biz sizi davet edebiliriz sadece. Bütün güzellikleri anlatmaya çalışırız.
Ama karar merceği sizsiniz. Dikkat edin ki Allah burada iradesini devreye sokmuyor. İlahi irade, cüz'i iradenin, kişisel iradenin kendi iradesini ortaya koymasını istiyor. Talep sizden gelecek. Gelirse mutlak olarak kurtulacaksınız. Gelmedi, o zaman sakın Allah-u Teala'ya kabahat bulmayın. Neden beni yarattı da cehenneme atıyor? O atmıyor. Siz kendinizi cehenneme mahkum ediyorsunuz. Kesin olarak bilin ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim cehenneme gidiyorsa onlar kendilerini cehenneme mahkum edenlerdir. Kimdir o cehenneme gidecekler? Ölçü açık. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen orada kalacaklardır. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Amin olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar. Bir defa daha bakalım. Vel asri. Asra yemin olsun ki. Zamana yemin olsun ki. Zamana and olsun ki. İnnen insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Yani gidecekleri yer cehennemdir. İllellezîne âmenû. Sadece âmeni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onun dışındaki herkes hüsrandadır. Herkesin gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Gerçekten bu insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden daha az olanlar mı? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutlaka cehenneme mi gider? İşte ispatı sevgili kardeşlerim. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala aynen şöyle buyuruyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ ve tme'ennû bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Allah Teala buyuruyor ki onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize ulaşmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olanlardır. Onlar dünya hayatıyla mutmain olanlardır. İkisini de kullanmış. Hem dünya hayatından razı hem de dünya hayatıyla mutmain olanlar, doyuma ulaşanlar. Allah Teala diyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Yani şu dünya üzerinde hangi ilmin sahibi olursanız olun, bir tane ölçü var. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. O zaman siz Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Hangi ilmin sahibi olursanız olun, din ilminin A'dan Z'ye her şeyini bildiğinizi iddia edin. Boşuna bir gayret sevgili kardeşlerim. Sadece iddia edersiniz. Realitede bir hiçsiniz. Allah'ın ayetlerinden gafil olan biri. Ve zaten o ilimleri sebebiyle bu insanlar cehenneme gidecekler. Hemen arkasından Allah Teala söylüyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Ne diyor? Ne diyor? Kazandıkları dereceler itibariyle bima kânû yeksibûn, iktisap ettikleri şeyler ile, iktisap ettikleri dereceler. Demin söyledik ki günahları sevaplarından fazla olanlar hüsranda olanlardır. Onların gideceği yer cehennemdir. Onlar da âmenû olmayanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bu ayet de aynı şeyi söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer bir defa kesin olarak cehennem. Yetmez. Bu insanlar cehenneme gidecekler.
hem de Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları sebebiyle cehenneme gidecekler. Yani sevgili kardeşlerim, 28 senedir sizlere bunları anlatmaya çalışıyoruz. Yıllar çabuk çabuk geçiyor. Bu çabuk çabuk geçen yıllar arkada iz bırakıyor. Sözlerimizi anlayanlar oldu, anlamayanlar oldu. Ama anlamayanlar için kurtuluş yok sevgili kardeşlerim. İnsanlar Kur'an'ı unuttular. Özellikle bizim kavmimiz Kur'an'ı unuttu. Unutmayın sevgili kardeşlerim, bizler Osmanlı'nın torunlarıyız. Bu kavim bir cihan hakimiyetinden sonra gelen kavimdir. Onların torunlarıyız. Cihan hakimlerinin torunları. Onlar bu size anlattığım muhteva itibariyle dünyaya hükmettiler. Bu muhteva Allah Teala'nın dizaynı içerisindedir. Ve temel konuların, bütün kilometre taşlarının unutulduğu bir noktada yaşıyoruz. Bu size anlattığım muhteva 7 tane safha içerir. Allah'a ulaşmayı dileme safhası, mürşide ulaşıp tabi olma safhası, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etme safhası, fizik vücudu teslim etme safhası, nefsi teslim etme safhası, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah-u Teala'ya teslim etme safhası. 7 safha, 4 teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte Osmanlı mı diyorsunuz? Yükselme devri boyunca Osmanlı hanedan olarak, ordu olarak, ilmiye sınıfı olarak, halk olarak bütün dünyaya örnek bir topluluktu. Avrupa'ya adalet götüren, Avrupa'ya Allah'ın kimliğini öğreten, ancak Allah'ın emirlerini Allah'ın emrettiği biçimde yerine getirenlerin adaleti tam temsil edebileceklerini bütün Avrupa'ya ispat eden, Akdeniz'i bir Türk gölü haline getiren, Akdeniz'in güneyinin de kuzeyinin de hakimleri. Öyleyse sevgili kardeşlerim, masal anlatmıyoruz. Biz onların torunlarıyız. Öyleyse layık olduğunuz şanın hürmetine Allah'a yaklaşmaya çalışın ki onlar gibi olabilelim. Ondan evvelkiler, onlar sahabe. Kur'an-ı Kerim bu 7 safhanın 7'sini de sahabenin gerçekleştirdiğini söylüyor. Neyle gerçekleştirmişler? O dilekle başlamışlar her şeye. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? Evet, dilemişler. Dilemişler ve Tağut'a kul iken Allah'a kul olmuşlar. Öyle mi? İşte gelin bakalım beraberce ayete. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne iştenebut tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî." Onlar diyor, tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Yani tağutun kulu iken tağuta kul olmaktan kaçındılar. Kendilerini kurtardılar.

ki Allah'ın emrine. Zariyat 56'da diyor ki Allah Teala ve ma halaktel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir maksatla değil, başka bir şey için değil, Allah'a kul olsunlar, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Bütün insanları da cinleri de Allah Teala başka bir şey için yaratmamış. Allah'a kul olsunlar diye. Kulluğun başladığı nokta Allah'a ulaşmayı denediğiniz nokta. Peki sevgili kardeşlerim, evliya olmak deyince ne anlıyorsunuz? Evliya nedir? Kimdir? Nasıl bir kimliği vardır? Bir defa evliya kelimesi her ne kadar bizim Türkçemizde tekil olarak kullanılırsa da Hacı Bayram Veli mi? Ha, o evliyadır deriz. Hacı Bektaş Veli mi? O da evliyadır deriz. Mevlana Celaleddin'in Rumi mi deriz? O da evliyadır deriz. Ama aslında velidir dememiz lazım. Veli dost demek. Evliya da dostlar. Kimin dostları? Allah'ın dostları. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Allah'a dost olmak, Allah'ın evliyası olmak. Bu nasıl bir eylemdir? Kim tağuta dostken, tağutun dostuyken Allah'ın dostu olur? İşte onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 62, 63 ve 64. ayetlerinde? Şöyle buyuruyor: Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahzenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ne korkusu yoktur? Cehennem korkusu yoktur. Gidecekleri yer cennettir. Mahzun olmazlar. Cennette mutlu olacakları için mahzun olmazlar. Korkuları da yoktur. Cehenneme gideceğiz diye mahzun da olmazlar. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kânû yettekûn. Onlar âmeni olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Lehumül büşrâ fil hayâtet dünyâ ve fil âhireti. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor Allah Teala. Ne olmuş, ne olmuş? Bu Allah'ın evliyasına nereden evliya olmuşlar bu insanlar? Aynı sebep sevgili kardeşlerim. Amenü olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dünyada da mutluluğu kazanmışlar. Ahirette de mutluluğu kazanmışlar. Arkasında hep aynı sebep var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Uzatın kulağınızı, fısıldayayım size. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir tek şey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu fısıltı kulaklarınıza değildi. Bu fısıltı burayaydı, kalbinizeydi. Kalbinize sesleniyorum. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin, buradan dileyin, kalbinizden dileyin. Dileyin ki kurtuluşa eresiniz. Dileyin ki Allah'ın evliyası olasınız. Derler ki, evliya mı dedin? Oo, onlar asırlarca evvel varmışlar. Aa, benim canım kardeşim, hiç bu devirde evliya mı olurmuş? İşte bunlar söyleniyor. Evet, olurmuş. Etrafınızda şu anda yüz binlerce evliya var. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren herkes evliyadır. Ne olmuştur? Tağutun dostu olmaktan kurtulmuştur. Tağutun evliyası olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın dostu, Allah'ın evliyası olmuştur insanlar. Bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemek. Dahası sevgili kardeşlerim,

Demek ki tağutun kulu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, tağutun dostu Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse Allah'ın ayetlerinden gafiller, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse hüsranda olanlar gidecekleri de yer cehennem. İşte hüsranda olanlar için bir başka ayet-i kerime, Yunus suresi 45. ayet-i kerimesi. Kim diyor Allah'a ulaşmayı dilemeyi, Allah'a milaki olmayı yalanlarsa onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Allah'a milaki olmak ruhu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a sahibimize ulaştırmak. Kim bunu inkar ederse Allah Teala burada tekzip kelimesi kullanmış, yalanlamak kelimesi kullanmış. İnkar konusunda küfür kelimesini kullanıyor. Gizleme konusunda ise ketmetmek kelimesini kullanıyor Allah Teala. İşte bakınız ne diyor Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde. Diyor ki biz insanlara kitaplar indirerek beyinelerle, ispat vasıtalarıyla ispat etmemize rağmen insanlara onlar ki bizim ayetlerimizi ve hidayeti gizlerler. Kitaplarda hidayeti açıklamamıza rağmen, ispat vasıtalarıyla ispat etmemize rağmen, bütün açıklamalarımıza, beyanımıza rağmen o insanlar ki ayetlerimizi ketmederler diyor. Yani bilerek, isteyerek gizlerler. Hidayeti gizlerler. Hidayetin insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması olduğunu gizlerler. Ne yaparlar bu insanlar? Derler ki hidayet mi? Hidayet doğru yoldur. Bir kısmı doğru yolla yetinmez, dost doğru yoldur der. Bir kısmı doğru yoldur der. Dikkat edin ki hidayet kelimesinin içine ne yol kelimesi vardır, ne de doğru yol kelimesi vardır. Hidayet ulaşmak demektir. Yol demek değildir. İnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'ın hidayetidir. Yani Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Niçin kendisine ulaştırmasıdır diyoruz? Ayet son derece açık. Şura 13'te Allah Teala kelime kelime diyor ki Allahu yeşte bi ilehi men yeşayı ve yehdi ilehi men yünüb. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır mutlaka diyor. Nereye ulaştırıyormuş? Kendi zatına. Niçin? Çünkü insanda bir emaneti var. Diyor ki Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona fuatler verdik. Allah ruhundan üfürmüş. Evvela bizi canlı olarak yaratmış, doğuşumuzda üfürdüğünü söylüyor. Canlı olarak yaratmış ve üfürmüş ruhundan. Sonra bize efidet vermiş, vaatler, görme, işitme, idrak etme yetenekleri vermiş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinize baktığınız zaman şunu göreceksiniz. Ya Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ın cennetine ulaşmak,
şu dünyada da dünya mutluluğunun en az yarısını elde etmek. Ya da dilememek. O da insanların elinde. Ne olur dilemezlerse? Dilemezlerse gidecekleri yer cehennemdir dedik ve gösterdik ayetlerle. Dilemezlerse tağutun dostlarıdır onlar. Bir misal daha ister misiniz? Allah'ın dostluğunu kazanmak veya tağutun dostluğunu kazanmak. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulumati ilen nuri. Allah amin olanların dostudur, evliyasıdır, velisidir. Veli kullanmış. Veliyyullezine onların velisidir diyor. Allahu veliyyullezine onların velisidir. Amenu. Amenu olanların velisidir. Yuhricuhum onları ihraç eder, çıkarır. Mine zulümati zulmetlerden ilen nuri nura. Kimleri? Amini olanları. Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Devam ediyorum ayet-i kerime. Vellezine keferu evliyahümü tagute. Onlar ki kafirlerdir, onlar da tağutun dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar da nurdan zulmete götürürler. İhraç edilirler. Ulaştırılırlar. Nurdan zulmete. Bu ikisinin bileşkesinde Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi var. Allah-u Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, ne demek? Şeytanın tağutun kulu olursa veya şeytanın tağutun dostu olursa, ikisi de ömrünüz boyunca devam eder. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, dilediğiniz anda hem şeytanın ve tağutun kulu olmaktan kurtulursunuz, hem de şeytanın ve tağutun dostu olmaktan kurtulursunuz. Diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emrolunur. Arkasında da diyor ki Allah Teala eğer Allah'ın yardımı olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Kimse kendi nefsini tezkiye edemez. Sadece Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Bunun manası Allah, layık olanların nefsini tezkiye ederdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse tağutun, şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtulmak mı istiyorsunuz? Bir tek yolu var, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala şeytanın adımlarına tabi olanların münkerle ve fuhuşla emrolunacaklarını ve onları yapacaklarını söylüyor. Kurtulmanınsa bir tane yolu var. Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci bir yol yok. Mutsuzluktan kurtulmak için, dalaletten kurtulmak için İkinci bir yol yok. Rahat 27'de Allah dalalette olanları bırakır diyor. Bu kendi hallerine bırakır.
Onlar dalalettedir. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedirler. Ve Allah Teala onlarla ilgilenmez manası burada. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a münip olursa, onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Onları hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, bir cennet mutluluğu olayı görüyoruz sadece, zannetmeyin. Bu olayın içinde dünya mutluluğu da var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de, dileyenler de olayları yaşarlar. Birinci basamaktasınız. İkinci basamak olayların değerlendirilmesi. Burada insanlar sahip oldukları ilmin muhtevasını koyarlar davranışlarıyla ortaya ve genel olarak insanların çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası Allah tarafından seçilirler. Allah tarafından seçilmeyenler sadece başkaları, kendileri Allah'a ulaşmayı dinemedikten başka, başka insanları da Allah'ın yolundan men edenlerdir. Onlar seçilmezler. Kalplerinde zevk olanlar diye anlatılır bu insanlar. Kalplerinde maraz olanlar diye anlatılır. Kalpleri kasiyet bağlamış ve sertleşmiş olarak anlatılır. Hepsi aynı hüviyetteki insanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve kendileri ulaşmayı dilemedikten başka, başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler. Geri kalanı seçilir. İkinci basamak, seçildiniz. Peki sonra? Sonra bundan sonrası sizin elinizde. Ya Allah'a ulaşmayı dilerseniz üçüncü basamağa çıkarsınız, kurtuluşunuz olur, ya da dilemezsiniz. O zaman ebediyen ikinci basamakta kalacaksınız demektir hayatınız boyunca ve gideceğiniz yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir zaman üçüncü basamağa çıkamazsınız. Peki dileyenlerin günahları sevaplarından fazla değil mi? Fazla. Günahları sevaplarından kat kat fazla. Ama Allah Teala bakınız ne yapıyor. Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah derhal görüyor, işitiyor, biliyor. Üçüncü basamaktasınız. Dördüncü basamakta rahim esmasıyla tecelli ediyor size. Bu tecelli Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki gerçeği oluşturuyor. Diyor ki Allah Teala orada, ey amin olanlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve öyle yapın ki Allah size furkanlar versin. Ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınıza mağfiret etsin. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah bunu işitir, bilir ve görür. Derhal rahim esmasıyla tecelli eder üzerinizde. Bu tecellinin neticesinde gözlerinizin üzerindeki hicab-ı mestureyi alır, görme hastanızın üzerindeki kışaveti alır, kulaklarınızdaki vakrayı alır, bunların hepsi birer engeldir, işitme hastanızın üzerindeki mührü açar, kalbinizdeki mührü açar, kalbinizdeki ekinleti dışarı alır, yani idraki önleyen müesseseyi, ilahi kompütörü alır oradan ve onun yerine yeni bir ilahi bilgisayar koyar. İhbat, muhbit olursunuz. Allah'a, Allah'ın size verdiği ilmi, irşat makamı vasıtasıyla verdiği ilmi anlamaya başlayan birisi olursunuz. Yedinci basamaktasınız. Üçüncü basamakta dilediniz. Dördüncü basamakta rahim esmasıyla tecelli geldi. Beşinci basamakta gözleriniz ve görme hastanız açıldı. Altıncı basamakta kulaklarınız ve işitme hastanız açıldı. Yedinci basamakta kalbiniz ve kalbinizdeki idrak hastası açıldı.
7 tane furkan aldınız. Her furkan size günahlarınızın 7'de biri kadar derecat kazandırdı. Ve günahlarınızın hepsi sevaphanenize günahlarınız kadar rakam kaydedilerek örtüldü. Manası sevaplarınız günahlarınızı aştı. Bu noktada Allah'ın cennetine ehil oldunuz sevgili kardeşlerim. Aranızdan kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka bu noktaya Allah onu otomatik olarak ulaştırır. O kişi cennetin birinci katını elde etmiştir. En çok 6-7 dakikalık bir zaman parçası. Allah'a ulaşmayı kalpten dilemişseniz, çuvranıcınızdan, kalbinizden dilemişseniz, Allah onun en kesin şekilde bilincindedir. Yalnız Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Dilemeyenlerin dereceleri onların hayatlarının sonuna kadar Allah-u Teala tarafından muhafaza edilir. Ama hayatlarının sonunda eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüşlerse kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazla olsa bile amellerinde eksiltme yapar Allah-u Teala onların. Hicaz suresinin 14. ayet-i kerimesinde diyor ki Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinize iman girmedi. Allah'a ve Resulüne itaat edin ki Allah amellerinizden eksiltmesin diyor Allah Teala. Amellerden Allah eksiltme yapıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerde. Dilemeyen bir kişi aynı zamanda şirktedir sevgili kardeşlerim. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki min ibne ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel. Böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl, hacet namazını kıl demek. Ve müşriklerden olma. Hangi müşriklerden? Bir sonraki ayet-i kerime anlatıyor. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bütün fırkadaki ayrı ayrı fırkalarda olanlar. Onlar ayrı ayrı hizipler oluştururlar. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah-u Teala. O zaman sevgili kardeşlerim, onlar gibi şirkli olmayın diyor. Fırkalar ayrılanlar gibi. Bir tek fırka var. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Kurtuluşa ulaşanlar sadece onlardır. Geri kalanlardan hiçbir fırkanın felaha ulaşması mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynı içerisinde bir sonuçla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Dilediyseniz Allah Teala sizi mutlaka bu evrelerden geçirecektir. Bundan sonra kalbinize ulaşacaktır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a döndürecektir. Kalbinizi Allah'a döndürecektir. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açacaktır. Ve sizi zikir yaptığınız zaman kalbinize giren %2 rahmetle huşu sahibi kılacaktır. Mürşidinizi sorduğunuz zaman Allah-u Teala'dan ki sormak mecburiyetindesiniz, sizi ona ulaştıracaktır. Üzerinize farzdır. Ve de tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya mutluluğunuz başkalarından farklı değil. Ama bu noktadan sonra nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Yani nefsinizin kalbine fazıllar girip Allah'ın kalbinize yazdığı, bu noktada yazdığı, tabiyet sırasında yazdığı iman kelimesi sebebiyle kalbinize Allah'ın rahmeti ve fazlı girdiği zaman rahmeti ve salavatı da girer. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefsinizi tezkiye etmeye, temizlemeye başladınız. Bu
yüzde arttıkça nefsinizin kalbinde, nefsiniz her geçen gün afetlerden kurtularak fazıllarla, faziletlerle donatılacaktır. Sonra ruhunuzu 7 tane gök katından aşırarak Allah'a ulaştıracaksınız. Her bir gök katında nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştirilecektir. Ve böylece başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle 7 kere %7 %49 eder. %49 fazıl birikimi sizi bir sonuca ulaştıracaktır. %49 fazıl, %2 rahmetle nefsinizin kalbi %51 nura ulaşacaktır. Başlangıçta nefsinizin kalbinde sıfır nurla dünyaya geldiniz. Dengeyi ruhunuz sağlıyordu ama ruhunuz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an affedersiniz mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz an sizi terk eder. Allah'a doğru yola çıkar. İşte ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbinde %51 nur birikmiştir. Yani nefsinizin kalbinde %51 nur birikmesi demek şeytanın hakimiyetinin %100'den %49'a düşmesi demektir. Nefsinizin kalbinde biriken fazıllar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşırlar. Oysa ki başlangıçta nefsiniz %100 afetlerle doluydu. Hepsi Allah'ın bütün emirlerine karşıydı. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek istiyorlardı. Bu yüzden devamlı bir çatışma halindeydi iç dünyanız. Buraya ulaştığınız zaman bu çatışma yarıdan daha aşağı düşecektir. Davranışlarınızın %51'i dünya saadetini size yaşatacaktır. Dünyada mutluluğu yaşayacaksınız %51 oranında. Ama davranışlarınızda yarıya yakını hala yanlış olacaktır. Ama siz bu noktaya ulaştığınız zaman 3. kat cennetin de sahibi olacaksınız. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dilemek ve mutluluğun kesin teminatı. Bunları size boşuna söylemiyoruz sevgili kardeşlerim. Bir tek muradımız var. Sizin, hepinizin kurtuluşu. Felah bunun arkasında. Kurtuluş demek. Öyleyse Allah-u Teala'ya dua edelim ki sizleri sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın diye. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salavat.

0: Hem cennet saadeti, hem dünya saadeti hepinizin üzerine olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir fikir sohbetinde birlikteyiz. Allah ile birlikteyiz, sizlerle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile birlikte olmak. Osmanlı devrinde buna Allah ile bile olmak denirdi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi seviyor. Herkesi sever. Aslında sevgi ölçüsü zikirle paralel bir seyir takip eder. İslam'ın 5 şartını herkes yerine getirir. Ve de yeterli olduğunu zanneder. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir, daimi zikre kadar ulaşan bir zikir. Altıncı ve yedinci faktörlerdir. Evvela şunu kesin olarak ifade etmemiz gerekir ki, zikirsiz bir mutluluk hiçbir şekilde mümkün olamaz. Mutluluk bir anlaşma halini ifade eder. Ruhunuzla nefsiniz arasında bir sulh ve sükunun kurulması anlamına gelir. Nefsiniz afetlerden kurtulmadıkça ruhunuzun hüviyetine giremez. Ruhunuzla paralel bir seyir takip edemez. Öyleyse nefsinizin ruhunuzun hüviyetine girebilmesi muhtevasındaki 19 grup afetin yok edilmesiyle mümkündür. Bu afetlerden yüzde ne kadarı yok edilmişse sizler de o kadar mutluluğu yaşayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyamızda sulh ve sükun, dış dünyamızda yani başka insanlarla ilişkilerimizde sulh ve sükun, Allah ile olan ilişkilerimizde sulh ve sükun. İç dünyamızda iki tane faktör var. Bir, nefsimiz. %100 afetlerle dolu olan bir nefsle herkes hayata başlar. Marifet, nefsteki bu %100 nefsi doldurmuş olan afetleri yok etmek ve yerine Allah'ın o muhteşem hasletlerini getirmek. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın bize verdiği en büyük silah zikirdir. Allah kelimesi öyle bir hüviyet taşır ki bu kelimeyi tekrar ettiğiniz zaman Allah'ın katından rahmetle fal ve rahmetle salavat nurları gelir. Rahmetle fal ve rahmetle salavat nurları. Öyleyse rahmet, fazl ve salavat Allah-u Teala'nın üç ayrı cepheden bizlere gönderdiği yardımcı silahlardır. Kime karşı bu silahlar? Şeytana karşı. Kime karşı bu silahlar? Nefsimizin afetlerine karşı. Öfke, kin,
kıskançlık, haset, isyan, iptilalar ve daha bir sürü afet bir insanı mutsuz etmek için devamlı aktif haldedir. Ve de şeytan bunları devamlı tesir eder. Şeytan dediğimiz etrafınızda daima birkaç tane şeytanın var olacağını düşünün sevgili kardeşlerim. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyin aksini size kabul ettirmeye çalışan bir ses duyarsanız içinizde bilin ki bu şeytandır. Sizin etrafınızdaki şeytanlardan bir tanesidir. Ve bütün gayeleri aynıdır. Sizleri Allah'ın yolundan ayırmak. Sizleri kendi yollarına ulaştırmak. Bu yol cehenneme gider. Şeytanla kim işbirliği ederse, bugün nasıl şeytanla beraberse, kıyametten sonra da gene şeytanla beraber olur. Yani cehennemde olur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içinde olaylara baktığımız zaman Allah'ın hem pozitif olayları hem negatif olayları vücuda getirmek üzere bizi yarattığını görürüz. Çünkü nefsimizin kalbi başlangıçta afetlerle doludur. Eğer onları yok etmek konusunda bir gayretimiz olmazsa bir emir boyunca nefsimizin kalbi afetlerle dolu olarak devam eder. Ruhumuzsa %100 hasletlerle doludur. İşte Allah-u Teala'nın o muhteşem dengesi bütün insanları da kurulu bir halde tahakkuk eder. 100 üzerinden 50 nefsimizin afetleri, 100 üzerinden 50 ruhumuzun hasletleri. Veya 200'lü bir değer buluyorsak, 200'ün yüzü nefsin afetleri, yüzü ruhun hasletleri. Şeytan ne ister? Ruhun hasletlerini bütünüyle yok edip şeytanın afetlerinin, şeytanın hüküm ferma olduğu afetlerin emrine girmemiz. Allah Teala ne ister? Nefsin afetlerini zikir yoluyla yok edip ruhun hasletlerinin nefsin afetlerini de kaplaması. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan oluruz. Nefsimizin yüzde ne kadarı afetlerden oluşuyorsa o kadar huzursuz. Ama burada bir karşıt unsur ruhumuzun hasletleridir. Allah Teala insanları bir denge halinde yaratıyor. 100 üzerinden 50 afet, 50 haslet. Öyleyse bir denge unsuru var olarak dünyaya getiriliyoruz. Ama bu insanın mutlu olması için yetmiyor. Bu yarım mutluluğu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, şeytan üzerinizde korkunç bir tesir sahası yaratmak ister. Ve de bu tesir sahası içinde istediği şey tek bir şeydir, sizin mutsuz olmanız. O zaman şeytanın tuzağına düşmememiz lazım. Düşmememiz lazım ve nefsimizin afetlerinin bizi hırpalamamasına gayret sarf etmemiz lazım. Bizi üzmesine engel olmamız lazım. Bu da bizim irademizin içerisindedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah tarafından mürşidine ulaştırılır. Mürşidine ulaştırılan kişi için artık bir nefs tezkiyesi olayı tahakkuk eder. O kişi Allah-u Teala'yı zikrettikçe Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz veya dilini de kımıldatmadan içinden Allah diyerek sessiz ve
dilsiz bir tatbikatı gerçekleştirir. Sevgili kardeşlerim, Allah kelimesi öyle bir kelimedir ki bu kelimeyi kullandığınız zaman mutlaka Allah'ın katından nur gelir. Rahmetle fal, rahmetle salavat. Rahmet nurları getirici nurlar, fazl ve salavat da gelen nurlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanların kalplerinde mutlaka %51 oranında karanlık söz konusudur. Var oldukları noktadan itibaren %49'da aydınlık. Bu bütün insanlar için geçerli. Ve bu bir denge unsuru. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde %100 nura ulaşmak bütün insanların temel hedefi olmalıdır. Bunu gerçekleştirebilen bir tek faktör vardır. Onun adı zikirdir. O zikir Allah kelimesiyle oluşan bir zikirdir. Ve de Allah kelimesini kullandığınız sürece Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın katından rahmet ve fazl-ı nurları size ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, kalbinize bu fazılların girmesi hepsinizin kalbinde afetlerin azalmasıyla paralel bir seyir takip eder. Ruhunuza fazılar girdikçe afetler kapı dışarı edilmek mecburiyetindedir. Devre dışı kalacaklardır. Vücudunuzu terk edip gideceklerdir. Daimi zikre ulaştığınızda ise daimi olarak onlarla beslendiğiniz için, nurlar kalbinize kesintisiz bir şekilde girdiği için karanlıklar, afetler kalbinizi tekrar işgal edemeyecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkes gibi siz de Allah'ın ismini tekrar ettiğiniz zaman bu hedefe adım adım yürüyeceksiniz. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Herkesin mutlu olmasını ister. Allah'ın tek isteği budur. İster ki herkes cennetime girsin. Veler Allah-u Teala cennetimi insanlar için yarattım. Cinler için yarattım. İsterim ki herkes cennetime girsin. Diğer taraftan insanlar da, cinler de serbest iradeli mahluklar olarak halk edilmişlerdir. Yani yaratılmışlardır. Mahluk, halk edilen, yaratılan demek. Biz insanlar da hepimiz birer mahlukuz. Allah-u Teala tarafından halk edilmiş olan, yaratılmış olanlarız. Daha ötede hiçbir şeyimiz yok sevgili kardeşlerim. Realite bu. Hepimiz birer yaratıkız. Allah'ın yarattığı, halk ettiği birer halk edilmiş, yani mahluk. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bizleri halk etmiş, ruhundan da üfürmüş. Bu ne demek? Dengenin hayatta bulunduğu sürece devamı demek. Eğer bir kişi kendisinin ruhu üfürüldüğü cihetle nefsini tezkiye etmese bile, nefsinin ruhunun kalbi hasetlerle dolu olduğu için bir denge unsuru vardır. Ama Allah-u Teala'nın istediği şey farklı bir denge. Afetlerin tamamen devre dışı kaldığı, hasetlerin %100 nefsin kalbini kapladığı bir ortam Allah-u Teala
hedeflemiş. Bu hedefe bir insan ancak daimi zikirle ulaşabilir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için daimi zikir Allah'ın temel emridir. Cinler için de öyledir. Ve zikrinizi arttırdıkça mutluluğunuzun arttığını göreceksiniz. 24 saatlik bir zaman parçası içinde yüzde ne kadar zikrediyorsunuz? İşte zikir seviyeniz yüzde o kadardır. Allah'ın istediğine %100. Zikirle uyanmak ve zikirle uyumak, ertesi sabah yine zikirle uyanmak, uyandığı zaman hala zikretmekte olduğunun farkında olmak. İşte sevgili kardeşlerim, hepinizi dünyada mutlu kalacak olan temel faktör bu. Zikir. İyi ama bizim namazımız var, orucumuz var. Diğer başka ibadetleri yapmayacak mıyız? Elbette yapacağız. Onun için Allah-u Teala zikrin kesintisiz bir şekilde devam etmesini ister. Bunun iç dünyanızda yerleşmesi halinde başka ibadetlerin yapılmasına hiçbir engel yoktur. O ibadetler yapılırken de iç dünyanız devamlı olarak Allah kelimesini diye tekrar edecektir. Allah kelimesi tekrar edilecektir. Sonuç neyi ifade eder? Diliniz kımıldasa da, kımıldamasa da, iç dünyanızda Allah kelimesi yankılanıyorsa, o zaman siz zikirdesiniz. İşte daimi zikir odur ki, uykudayken de zikri Allah devam ettirir. Kim uyandığı zaman zikirle uyanıyorsa, o bütün geceyi zikirle geçirmiştir. İşte Allah-u Teala için bir muhteşem sonuç insanlara hedef gösterdiği. Allah, Allah'ı zikredin diyor. Allah'ı çok zikredin diyor. Ve ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Ama Allah-u Teala niçin yan üstü yatmaktan bahsediyor? Çünkü yan üstü yattığınız zaman kulağınızın üzerine yatacaksınız. Ve kulağınızda Allah kelimesi dalgalandıkça, Allah kelimesi tekrar ettikçe iç dünyanız devamlı Allah kelimesini tekrar edecektir. Öyleyse Allah-u Teala kalbinizin her çift atışında Allah kelimesini iç dünyanızın tekrar etmesini ister ve bekler. Bunun %100 gerçekleşmesi halinde kişi daimi zikrin sahibidir. Böyle bir durumda o kişinin kalbinde hiçbir rahmet kalmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunu neden farz kılmış acaba? Çünkü istediği şey bütün insanların mutlu olması. Bu mutluluğu yaşayabilmekse ancak ve ancak Allah'ı zikretmekle mümkün. Böyle bir noktaya ulaşmaksa daimi zikirle mümkün. Kesintisiz bir zikir, yani akşam uyurken zikirle uyumak, sabah uyandığı zaman da zikrin devam etmesi, yani zikirle kalkmak. Bütün gün ne zaman kendisini yoklasa içindeki sesin Allah, Allah, Allah, Allah diye devam ettiğini o kişi her zaman duyacaktır. Bundan da
Allah-u Teala insana büyük bir haz verir, zevk verir, mutluluk verir. İşte bu hazın ve zevkin bütünleşmesi kişinin kesintisiz mutluluğunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun ikinci bir yolu yoktur. Kesintisiz mutluluğun ikinci bir yolu yoktur. Başkalarına iyilik etmek de bir mutluluk vesilesidir ve Allah-u Teala'nın o da temel emridir. Başkalarına iyi davranacaksınız. Etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışmak temel amacınız olacaktır. Bundan da ayrı zevk alırsınız. Ama bu zevk geçicidir. Kişiye mutluluğu yaşattığınız zaman duyarsınız. O mutluluğu oluşturmak için gayret ederken de duyarsınız. Ama zikir, doğarken, güneş doğarken veya kişi uyandığı an zikirle uyanıyorsa, uyuduğu noktaya kadar bu zikir devam ediyorsa ve de zikirle uyuyorsa kişi, uykusunda da devamlı içindeki ses Allah kelimesini tekrar ediyorsa, işte o kesintisiz bir daimi zikrin sahibidir. Bu Allah-u Teala'nın çok büyük bir zevkidir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Ama unutmayın ki insanlar cemaat halinde yaşarlar. Öyleyse bu beraberlikten siz de kâm almalısınız. Nasıl? Başka insanları mutlu ederek. Eğer siz etrafınızdaki insanlara mutluluk vermeye kendinizi adamışsanız, o zaman onlardan da size mutluluğun geri döndüğünü göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Ve başkalarının size verdiği mutlulukla da mutlu olacaksınız. Bir taraftan zikriniz size kesintisiz bir mutluluk verecek, daimi zikre ulaşmışsanız. Öbür taraftan da devamlı iyilik yaptığınız için mutlu olacaksınız. Başkalarına huzur verdiğiniz için huzurlu ve mutlu olacaksınız. İki, bir de o huzur verdiğiniz, mutluluk verdiğiniz insanlar da sizinle muhatap oldukları zaman onlar da size huzur ve mutluluk vereceklerdir. O zaman üç boyutlu bir muhteva taşır insanın mutluluğu. Bir, iç dünyasındaki mutluluk. İki, başkasına verdiği mutluluk. Üç, başkasına verdiği mutluluk karşısında başkalarının kendisine taşıdığı mutluluk. Kendisine ulaştırdığı mutluluk. Bu mutlulukların asıl önemlisi dördüncüdür. Allah ile ilişkilerin kişiye verdiği mutluluk. Ne zaman Allah ile konuşmaya başlarsanız hayatınızın bir dönüm noktasıdır bu. Allah Teala'nın size söylediklerinin hepsini kelime kelime duyarsınız. Allah Teala sizi hiç yalnız bırakmaz. Dünyanın neresine giderseniz gidin, o hep sizinledir. Günün veya gecenin neresinde olursanız olun, o hep sizinledir. O herkestedir. Aynı anda milyarlarca insanla birlikte konuşabilir. O Allah'tır, yaratandır. Bu sebeple o yapar. Ama biz insanlar yapamayız. Peki insanlar buna karşılık çözüm varmışlar mı? Evet, işte şu anda o çözüm çalışıyor. Bilgisayardan veya televizyondan bizi izlediğiniz zaman kaç bin kişi izlerse izlesin, hepsi aynı anda bizim sözümüzü işitiyor. Bu ise
onların zikir yapmalarına sebebiyet veriyorsa Allah Teala'nın bir nimetidir. Sevgili kardeşlerim, bütün bir dünya söz konusu ama dünyaya baktığımız zaman sonsuzluğun içinde bir nokta görürüz. Dünya sonsuzluğun sonsuzda biridir. Sonsuz sayıda Allah Teala dünya gibi gezegenler yaratmış. Bir merkez etrafında eliptik bir yörüngede dönen, birçok yörüngelerde dönen dünyalar. Ama hepsinde insan var mı? Hayır, hepsinde insan yok. Allah-u Teala'ya ne kadar şükretsek azdır ki biz üzerinde insanlar olan bir dünyada Allah-u Teala tarafından yaratılmışız. Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir insanlar seri bütün dünyayı muhtevasına almış. Bugün dünyanın her tarafında insanlar yaşıyor. Ve bizim gibi daha birçok dünyaların var olduğundan da eminiz. Uçan daireler bunun kesin ispatıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Neden? Çünkü insan ya dünya için çalışır ya ahiret için çalışır. Dünya için çalışması onun maişetini temin etmek istikametindeki mecburi bir gayretidir. Para kazanacak ki kendisini ve ailesini bakabilsin. İşte marifet bu para kazanılan devreyi de iç dünyadaki bir zikirle devam ettirmek ve tamamlamak. Eğer zikri iç dünyanızda yaşamayı başarırsanız, yani dışınızdan siz böyle konuşurken içinizdeki ses de Allah Allah Allah Allah diye sessiz bir sesle devam ediyorsa işte o zaman turnayı gözünden vurdunuz. Çünkü o zaman siz hem dünya işini gerçekleştiriyorsunuz ki bunu yapmaya mecbursunuz. Yaşamak için çalışmak mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatif yok. Benim Rabbim var, ben ona kendimi hasrederim, başka hiçbir şey yapmam diyemezsiniz. Bunu demek İslam'a yakışmaz. İslam için çalışmak temel hedeftir. Çalışanı Allah-u Teala sever. Boş duranı Allah sevmez. Öyleyse çalışmak Allah-u Teala'nın temel emri. Nasıl çalışmak? Zikirle çalışmak. Sevgili kardeşlerim, işte öylesine güzel bir dünya ki bunu usul haline getirirseniz, yani her an Allah'ı zikretmeyi usul haline getirirseniz, içinizdeki ses bu konuşmayı yaparken diye Allah kelimesini tekrar ediyorsa ama siz konuşmanızı devam ettirebiliyorsanız hedefe ulaştınız demektir. Elbette bir günde böyle yapamazsınız ama temrinleri çoğalttıkça günden güne bu hedefe yaklaşacaksınız. Bir de bakacaksınız ki bir taraftan siz içinizdeki ses derken siz başkalarıyla konuşuyorsunuz.
Ama ne zaman içinizdekilerse başınızı çevirseniz, kalbinizi çevirseniz, içinizdeki sesi duymaya çalışsanız, hemen o sesi duyacaksınız. Aynı anda o ses devam ettiğini size ispat edecek. İşte gecenin bir vakti kalktığınız anda Allah kelimesini tekrar ediyorsanız, daimi zikirdesiniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse vazgeçmeyin. Şeytan sizi daimi zikirden engellemek için her şeyi yapar. Hedefi ne? Hedefi bir mutlu insanın oluşmaması. Kendisi nasıl

Biliniz ki en büyük düşmanınız iblistir. O sizin karşınızda her zaman bir düşman olacaktır. Düşman olarak kalacaktır kıyamete kadar. Bu böyle devam edecektir. Öyleyse bizim ona düşman olmamız gerekiyor mu? Hayır. Ama onu dikkate almazsak, söylediklerinin palavra olduğunu, bize hiçbir zarar veremeyeceğini bilenlerden olursak, ki bunu ancak zikirle sağlayabiliriz, o zaman bir korkumuz oluşmaz. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkese zikretmesini söyleyin. Mutluluk arayan herkese Allah kelimesini kullanarak zikretmesini söyleyin. Nurların gelmesinde kolaylık sağlanması ise bir kişinin mürşidine tabiyetiyle gerçekleşir. Bir kişinin tabiyeti en önemli faktörü ifade eder. Çünkü tabiyetsiz Allah'ın nurlarının nefsinin kalbine girip de orada yerleşmesi mümkün değildir. Zikir, Allah kelimesi Allah'tan nurları davet eder ama tabiyet bunun garantisidir. Kim tabi olmuşsa tabiyetinden sonra Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah kelimesini söylemeyi usul haline getirmişse, sevgili kardeşlerim, böyle bir insan ne kadar çok zikrederse o kadar çok mutluluğu yaşayacaktır. Sizler için de aynı şey söz konusudur. Şeytan mütemadiyen sizin zikrinizi engellemek için olaylar vücuda getirecektir. Devamlı zikretmenize mani olacak bir şeyler yapmaya çalışacaktır. Onun her engelinin, o engeli bertaraf ettikten sonra, devre dışı bıraktıktan sonra siz devre dışı bırakacaksınız. Hemen arkasından zikre yeniden başlamanız en uygunudur. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istemiyor musunuz? Böyle bir suale kimse hayır, ben mutlu olmak istemiyorum diyemez. Mutlu olmak istiyor musunuz dediğimiz zaman da hayır, ben mutlu olmak istemiyorum diyemez. İş dünyasındaki gerçek ses ben mutlu olmak istiyorum şeklinde olacaktır. Herkes mutlu olmak ister. Herkes endişesiz, sıkıntısız, huzursuz, endişesiz, sıkıntısız bir hayatı yaşamak istemez. Huzurlu, mutlu bir hayatı yaşamak ister. Bunun için de huzursuzluk verecek, sıkıntı verecek olan her şeyi devre dışı bırakmak mecburiyetindedir. Bunun en basit ve en geçerli anahtarı Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. İster sessiz zikir yapın, ister sessiz. İsterseniz dilinizi bile kımıldatmadan içinizdeki sesle diye zikir yapın. Hepsi Allah tarafından mutlaka kabul görür. O ister ki bütün insanlar Allah'ı zikretsinler de Allah onların kalplerine devamlı rahmet nurlarıyla fazılları göndersin. Önce %2 salavat nurunu göndersin, sonra da %98'e ulaşan nurları göndersin. Rahmet nurlarını. Sevgili kardeşlerim,

0: Alatalo'nun dizaynı insan adı verilen ruhundan üfürdüğü tek mahlukunu mutlu kılmaktır. Ne yani Allah Teala cinlerin mutlu olmasını istemiyor mu? İstemez olur mu sevgili kardeşlerim? Onların da mutlu olmasını istiyor. Yarattığı bütün mahlukatının, hayvanlar da dahil, cinler de dahil, bütün mahlukatının mutlu olmasını istiyor Allah Teala. Kaidelerinde koymuş. O kaidelere riayet edebildiğimiz takdirde mutluyuz. Yoksa mutlu olamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın zikir adı verilen bu muhteşem dizaynını gerçekleştirebildiğiniz gün dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. O zaman Allah Teala'nın bütün dünya düşmanınız olsa biz yeteriz ifadesine dikkatle bakın. Allah dostunuzsa düşmanlarının hepsini devre dışı etmek için o güç sahibidir. Hiç kimse, şeytan da dahil, Allah'ın karşısında başarı kazanamaz. Allah bugün şeytanı yok etmek istese bir anda yok eder. Ama insanların manevi terbiyesinin bir parçasıdır İblis. Bir zıt kuvvet olacak içinizde sizi yalanlara, yanlışlara, Allah'ın yasak ettiği fiillere yaklaştırmaya çalışan bir ses. Sizin o sese rağmen zaferi kazanmanız lazım. Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki daimi zikirde o ses gene size ulaşacak. Yine kötülükleri empoze etmeye çalışacak. Ama hiçbir zaman o noktadan itibaren, daimi zikre ulaştığınız noktadan itibaren başarması mümkün olamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için mutluluk var mıdır? Var olduğuna kesin şekilde inanın. Dileyin Allah-u Teala'dan mutluluğu ve Allah'ı çok zikredin. Ne kadar çok zikrederseniz mutluluğunuz o kadar çok artacaktır. Huzur içinde bir dünyanın içinde yaşayacaksınız. Sizin güzel davranışlarınız etrafınızdaki insanların da size güzel davranmasına sebebiyet verecektir. Öyleyse böyle bir noktada hepiniz için Allah-u Teala'dan dileğimiz odur ki hepiniz Allah'ı çok zikredin ve çok mutlu olun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sohbetimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir sohbette, bir yarenlikte birlikte kıldı. Sizlerle beraber olmak, sizlere hitap edebilmek öyle büyük bir zevk ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu Allah yolunu yaşadıkça hepiniz birbirinizi daha çok seveceksiniz. Bizi daha çok seveceksiniz. Allah'ı daha çok seveceksiniz. Ve sevgiler kalplerinizi ısıtacak. Yumuşatacak. Karanlıklarla dolu olan tamamen afetlerle dolu olan nefsinizin kalbini Allah nurlarla dolduracak. Üstelik bunun yarısını da garanti ediyor. Hemen hemen bir hiç karşılığı. Bir hiç karşılığı. Sadece bir dilek. Allah-u Teala'dan dilekte bulunacaksınız. Ya Rabbi ben, ey Yüce Allah'ım, ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum. Bana anlatılan şey, böyle bir şeyi istediğim zaman senin mutlaka bunu yerine getirmenmiş. Sahiden yerine getirir misin Yüce Allah'ım? Gerçekten ben bunu kalpten çok istiyorum. Benim de bu dileğimi yerine getir. İşte bunun gibi bir şeyler söyleyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, eğer kalpten gerçekten dilerseniz böyle bir hususu Allah Teala her halükarda mutlak olarak sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Şimdi mutluluk olayına gelin beraberce bakalım. Mutluluk bir uyum halidir. Etrafınızda insanlar yaşıyor, yalnız değilsiniz. Bu yalnız olmayan ortamda başka insanlarla yaşamak, bir şeyleri paylaşmak mecburiyetindesiniz. Mesela zamanınızı. Bir işte çalışıyorsanız, o işi yapmak zorundasınız. Hayatınızı idame ettirebilmek için para kazanmak mecburiyetindesiniz. Bunun için de çalışmak mecburiyetindesiniz. Boş duranı Allah sevmez. Tembellik etmeyin. Her halükarda Allah Teala çalışarak bir şeyleri sizlere bahşeder. Sevgili kardeşlerim, hepinizin hedefi Allah'a yakın olmak, Allah ile olmak, Allah'ın dizaynı içinde olmak. İşte bu olmalı. Başka insanlar ve siz bir bütünsünüz. Başka bir ifadeyle siz bütün insanlardan oluşan bir toplumun sadece bir ferdisiniz, bir ünitesisiniz. Unutmayın ki bu bir zarurettir. Mutlaka başkalarıyla yaşamak mecburiyetindesiniz.
Şu anda mutsuzluk hisseden birileri varsa özellikle onlara seslenmek istiyorum. Hep mutsuzluğunuzu başkalarına yüklersiniz. Ben mutsuzum ama eşim bana kötü davranıyor. Ben mutsuzum ama bunun sebebi komşularımın bana kötü davranması. Bunun sebebi okuldaki arkadaşlarımın bana kötü davranması. Öğretmenlerimin kötü davranması. Size bir sual sormak istiyoruz. Herkes kötü de biz siz mi iyisiniz? Sahiden buna inanabilecek misiniz? Hiç düşündünüz mü? Acaba başkalarının kötü davranmasına sizler zemin hazırlamış olabilir misiniz? Kendi yanlış davranışlarınızla? Şeytan insanları devamlı yanlış yaptırmaya sürükler. Sonra da onları unutturmaya çalışır. Unutturabilmesi için bir tek çare vardır elinde. Başkalarının onlara karşı yaptığı hatalı davranışları onlara önemli göstermek. Siz başkasına kötü davrandığınız için başkaları da size kötü davranıyor. Farkında değil misiniz? İstediğiniz şey, şeytanın sizden istediği şey, siz başkalarına kötü davranacaksınız. Başkalarından size hep iyi davranışlar gelecek. Yağ mahzanın böreği. Nerede öyle bir olay? Allah'ın kanunları var. Diyor ki Allah Teala men dakka dukka. Çalma kapını diyor. Çalma başkasının kapısını. Çalarlar kapını diyor. Çalma kapıyı. Çalarlar kapını. Kim başkasına rahatsızlık verecek bir davranışta bulunduysa, bir sözüyle, bir hareketiyle, bir bakışıyla her açıdan olabilir. O karşı tarafın kendisine aynı şekilde cevap vermesini Allah'ın kanunlarına göre hak etmiştir. Allah Teala bir kanun koymuş ortaya. Adına kısas diyor. Birisi bir başkasına hangi kötü davranışta bulunursa ikinci kişinin Allah'ın kanununa göre ona aynı şekilde cevap vermesi caizdir. Bu kısas uygulamasıdır Allah-u Teala'nın. Denge böyle sağlanır. Bir kişi bir başkasına kötü davranmıştır. Onun canını sıkmıştır. Ona üzüntü vermiştir. Taraflardan biri bu sebeple derecat kaybeder. Kötülük yapan, kötü davranan derecat kaybeder. Ötekinin mükafatı ise, kendisine kötü davranılan kişinin mükafatı ise, onun kaybettiği derecat kadar derecat kazanmasıdır. Onun kaybettiği derecatı kendisine kötülük yapılan kişinin kazanmasıdır. Taraflardan biri derecat kaybediyor, birisi derecat kazanıyor. Şimdi puanları Allah Teala tarafından verilen ya da kiramen katibinin meleklerin yazdığı puanları düşünün de bir suç işlensin, 5 puanlık bir suç. A, B'ye kötü davrandı, 5 puan kaybetti. B, onun kaybettiği bu 5 puanı kazandı. Demek ki denge burada değişti. Birisi kaybetti, puan kaybetti. Öteki puanı kazandı. Kaybedilen puanlarla kazanılan puanlar birbirine eşit. Şimdi olaylara bakalım. A, B'ye kötü davrandığı için puan kaybetti. B de bu kötülüğe maruz kaldığı için puan kazandı. Öyleyse taraflardan birisi kötülük yapan hüviyetinde, suçlu mevkiinde,
Diğeri mağdur mevkiinde kendisine gadredilmiş, kötü davranılmış olan kişi. Birinin diğerine yaptığı kötülük söz konusu. Bu sebeple ikinci kişinin kendisine kötülük yapılan kişinin üzülmesi söz konusu. Biri diğerini üzecek olan bir davranışta bulunmuştur. Bu sonucun oluşmasına karşılık Allah Teala birine negatif puanları yazan, diğerine pozitif puanları yazan kiramen katib bin meleklerini ezelde vücuda getirmiştir. Bunlar dengeyi sağlarlar. A, B'ye kötü davrandı, puan kaybetti, derecat kaybetti. B, kötü muamele gördü, fakat derecat kazandı. Yapılan kötülükle aksiyonla kazanılan derece birbirini götürür. Kendisine kötülük işlenen kişi, o kötülüğü yaşamasının huzursuzluğuna karşılık derecat kazanır. Aynı miktarda huzursuzluğu hangi orandaysa o kadar derecat kazanır. Kötülüğü yapan kişi hangi oranda kötülük ettiyse o kadar derecat kaybeder. Kaybedilen dereceler kırmızı rakamlarla yazılır hayat filminize. Kazanılan dereceler yeşil rakamlarla yazılır. Kaybedilen dereceleri solunuzda, kazanılan dereceleri sağınızda göreceksiniz. Kıyamet günü. Öyleyse ne olmuştur? Fiile karşılık derecat kaybı, kendisine yapılan zulme karşılık kazanılan derecat söz konusu olmuştur. Taraflardan birisi kötülük yapan derecat kaybetmiştir. Diğer taraf derecatı kazanmıştır. Ve böylece derecatla fiili karşılaştırdığımız zaman otomatik olarak eşitlik sağlanmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın kanunu budur. Allah Teala hesabı çabuk görür demekten muradı bu. Aynı anda sonuç tamamlanmıştır. Hani söylemiştik. Merkez Efendi'nin mürşidi bütün talebelerine demiş ki siz bugün bütün şehre dağılın. Nerede bir haksızlık, bir kötülük ya da dikkatinize çarpan herhangi bir olay görürseniz gelin bize anlatın. Hepsi dağılmışlar. Akşam toplantıda mürşitleri onlara neler gördüklerini sormuş. Onlar da bütün gün şehri dolaştıklarını, mahkemelere gittiklerini, birçok suça rastladıklarını, birilerinin ötekilere hep haksızlık ettiğini ve büyük haksızlıkların vücut bulduğunu birer birer anlatmışlar, gördükleri her olayı anlatmış. Fakat talebelerden birisi hep susuyor. Sümbül Efendi, bu susan müridine demiş ki, evladım demiş, sen hiç konuşmuyorsun. Herkes anlattı, gördüğü haksızlıkları söyledi. Sen hiç konuşmuyorsun. Senden de cevap bekliyorum. Demiş ki, ben de bütün o mahkemelere gittim, her yeri dolaştım. Ama demiş her şey merkezindeydi. Hiçbir haksızlık
söz konusu değildi. Öteki öğrenciler açıkça gördük mahkemede hakim suçluya ceza da verdi. Demek ki ceza gören birileri var. Yaptıkları fiil sebebiyle o yaptıkları fiil de başkalarına ağır geliyor ki onları üzüyor ki mahkemeye başvuruyorlar. Demek ki yapılan bir sürü olay var. Sümbül Efendi sormuş, ne demek istiyorsun demiş. Size demin söylediğim olayı anlatmış. Onlar demiş o suçu işledikleri anda amel defterlerine bu rakamlar yazıldı. Başkalarına yaptığı her kötülüğün karşısında herkes derecat kaybetti. Kaybedilen derecelerle suçlar ilahi adaletin standartları içinde dengelenir. Ne kadar zarar verdiyse birisi başkasına o kadar derecat kaybeder. Allah'ın katında adaletsizlik olmaz. Ve de onu gördüm ki demiş, her olayın vücut bulduğu an defter kapanmıştır Allah-u Teala'nın defteri. Sevgili kardeşlerim, Sümbül Efendi bunları söylüyor. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri ne diyor? Görelim Mevlana'yla Hak şey öyle başlıyordu. Hak şerleri hayır eyler. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler diyor. Neylerden muradı neye müsaade eder? Yoksa Allah Teala bütün insanları serbest iradeleriyle yaratmıştır. Herkes serbest iradesiyle davranacak ki suçlu veya başkalarına iyilik eden birisi olsun. Ya derecat kaybedecek ya da derecat kazanacak kişi davranışları itibariyle. Bu davranışları serbest iradesiyle vücuda getirmek mecburiyetinde ki gerçek anlamda serbest iradesiyle hükümlensin. Ve Allah'ın o muhteşem adaleti bu olayı çok güzel bir biçimde dizayn ediyor. Bir defa kiramen katibi melekleri daima çifttir. Kiramen katibi meleklerinden tek melek olarak bahsetmez Allah-u Teala. Hep çoğul kullanır. Birisi bir kamera insanların fizik standartlarda vücuda getirdikleri olayları filme alır. Yani fizik standartlarda biz neler oluşturuyorsak, ne yapıyorsak, bütün yaptığımız, hayat boyunca yaptığımız her şey otomatik olarak filme alınmıştır. Sevgili kardeşlerim, bu bütün fiillerin dereceleri deftere kaydedilmiştir. Acaba nasıl bir kayıt söz konusu? Taraflardan biri bu filmi çekerken bir kamera hayat filmimizi çekerken, yaptığımız fiilleri çekerken, ikinci kamera düşüncelerimizi çekebilecek vasıfta olan bir kamera. Böylece ne düşünmüşüz ve bu düşünce sistemi içerisinde neyi vücuda getirmişiz? Bu çıkacak ortaya. Önemli mi? Son derece önemli. Bir insanın
tamiden bir suçu işlemesi başka şey, kazaen birisine zarar vermesi ayrı şey. İşte her zaman söylediğimiz bir misali verelim. Bir kişi başka birisine öyle bir düşman ki mutlaka onu öldürmeye kararlaştırmış ve biliyor gecenin falanca saatinde o kişi bir yerden geçecek. Gidiyor orada pusu kuruyor. O gecenin saat ikisinde, üçünde o adam evine doğru dönerken onu yakalayıp bütün tabancasındaki kurşunları üzerine boşaltıyor ve onu öldürüyor. İşte bu taammüden bilerek, isteyerek işlenmiş bir cinayettir. Taraflardan birisi ölmüştür, diğeri tarafından öldürülmüştür. Şimdi de bir başka misal verelim farkı anlatabilmek için. Diyelim ki bir kişi bahçesinde, caddenin kenarında bahçesi, tabancasını temizliyor. Temizlerken namluda kalan bir kurşun var. Silah elinden düşüyor. Namlu, tabancanın tetiği bir yere, bir çiviye takılıyor ve de tabancanın patlamasına sebebiyet veriyor. Yoldan geçen birine o kurşun ulaşıyor ve kişiyi öldürüyor. Böyle bir olayın vücut bulduğunu farz edelim. Her ikisinde de bir cinayet var. Birinci adam da cinayet işlemiş. İkinci adam da cinayet işlemiş. Birisi taammüden öldürmüş. Bilerek, isteyerek öldürmüş. Nereden belli? Hayat filminin düşüncelerine ait olan bölümünden belli. Oraya baktığımız zaman adamın bunu planladığını, o saatte oraya onun için gittiğini, tabancasındaki bütün kurşunları adama boşalttığını o film açık ve net olarak gösteriyor. Ama ikincisinin düşüncelerinin filmine baktığımız zaman ki o gün göreceksiniz hepiniz kendi hayal filminizi, orada böyle bir şey yok. Kişi bir başkasını öldürmeyi, ona bir zarar vermeyi hiç düşünmemiş. Düşündüğü şey belli, tabancasını temizlemek istiyor. Ve de bu kişi suçlanabilir mi? Evet. Tedbirsizlikten suçlanabilir. Bu kişinin başkasına zarar vermemek mecburiyetinde olduğu bir ortamda, öyle bir ortamda o silahını temizlemeliydi ki orada bir kurşun çıksa bile o kurşun kimseye isabet etmemeliydi. Evinin duvarları içerisinde böyle bir işlemi yapabilirdi kişi. Sevgili kardeşlerim, bir taammüt var, bilerek isteyerek bir suçu işlemek var. Bir de böyle bir suçu işleyebileceğini aklına bile getirmeden bir şeyler yapmaya kalkan bir kişinin istemeden, öyle bir niyeti olmadan tahakkuk ettirdiği, vücuda getirdiği bir olay var. Başkasına zarar verme hali. O ikisi arasında çok büyük derecat farkı vardır. İkisinde de adam ölmüştür. Ama derecat farkı çok büyük orandadır. İşte böyle bir dizaynda hakkın ve haksızlığın gerçek anlamıyla kişinin taammüt miktarına göre eldeki mizanın standartları içinde değerlendirilmesi, ancak düşüncelerin de filme alınması vasıtasıyla gerçekleşebilir. Bu sebeple ikinci grup, ikinci kameranın sahipleri, bir sürücü, bir şahitten oluşur ikisi de. Onlar sadece düşünceleri kişinin kafasındaki düşünceleri filme alırlar. Sevgili kardeşlerim, Mahkeme-i Kübra'da Allah Teala'nın karşısına çıkıp da herkese Allah Teala söyle bakalım sen hayatın boyunca neler yaptın? Kimi öldürdün, kime kötülük ettin diye herkese teker teker sorguya çekmeyecek.
Trilyonlarca insan o gün Allah-u Teala'nın huzurunda olacak. Ama herkesin hayat filmine aynı anda ulaşması söz konusu. Aynı anda herkesin hayat filminin neticesinin alınması söz konusu. Çok kısa bir zaman süresi içerisinde bütün insanların hayat filmi gözlerinin önünden geçer. Her birinde dereceler açık ve kesin şekilde kaydedilmiştir. Ve de kişinin amel defteri o kazandığı yeşil dereceler, kaybettiği kırmızı derecelerden fazlaysa bakiye yeşildir. O kişinin hayat filmi kendisine sağ tarafından teslim edilir ve kişi hayat filmini bir cennetlik olarak alır. Diğerinin ise cehenneme gidecek olan kişinin hayat filmi sol tarafından teslim edilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse şu dünya hayatını yaşarken başkalarına neden kötülük edelim ki? Herkesi sevelim. Herkese elimizden gelen her yardımı yapmaya çalışalım. Mutluluğun asıl ölçüde Allah'ın en güzel standartlarında nasıl yaşanacağını biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu en üst düzeydeki mutluluk sadece bir tek hüviyet taşır. Üç kelimeyle anlatılır. Başkaları için yaşamak. Kim hayatını başkalarının mutluluğuna adayabilirse İşte o Allah'ın en sevgili kullarındandır. Onun hayatının, o kişinin hayatının kendi gözünde sadece başkalarına hizmet edebildiği kadar değer kazanması söz konusudur. O, başkaları için yaşayabildiği, başkalarına bir iyilik yapabildiği takdirde kendisini mutlu hisseder. Ve dünyanın en muhteşem mutluluğu budur sevgili kardeşlerim. Bu, başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır. Çünkü Allah'ın en çok sevdikleri, sevgilileri, kendi hayatlarını başkalarının hayatı için tüketenlerdir. İstesek de istemesek de zaman geçiyor. Bu hayatı en değerli şekilde değerlendirebilmek, onun künhüne varabilmek ancak başkaları için yaşamakla mümkündür. Böyle bir hedefe bir insanın ulaşabilmesi ancak başkalarını sevmesiyle mümkündür. Size kötülük edenleri de sevebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sevginizi onlara da hissettirebiliyor musunuz? Bunu yapabilirseniz onların da sizi sevmeyi başladığını göreceksiniz. Başka insanları kazanmak mı istiyorsunuz? Onları sevin. Onlar için yaşamaya başlayın. Her yeni gün, acaba bugün ben başkalarına ne yapabilirim? Ne söyleyip de onları mutlu edebilirim? Onların huzuru için yapmam lazım gelen nedir? Diye düşünerek yaşamak.
İşte burada başkalarının davranış biçiminden, yüzünden sizin ona yaptığınız o güzellik dolayısıyla onun nasıl mutlu olduğunu görmeniz, işte bu sizi dünya üzerinde en çok mutlu edecek olan olaydır. İnsanları sevin ki Allah da sizi sevsin. İnsanları mutlu kılın ki Allah da sizleri mutlu kılsın. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkileriniz ayrı bir mutluluktur. Yalnız kaldığınız zaman onunla konuşun. Ona içinizi dökün. Çözüm arayın problemlerinize. Allah'tan yardım isteyin. Yardım gelecektir. O her zaman sizinle beraberdir. Çünkü ilmiyle ve rahmetiyle bütün alemleri kuşatmıştır. Sizi de kuşatmıştır. Bu sebeple Allah Teala buyuruyor ki, ben size şah damarınızdan daha yakınım. Elbette her şeyi kuşattığı kesin. Bu sebeple bize daha yakın. Şimdi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı farz kılmış. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu diyor. Ona yönel diyor. Allah'a yönel. Rabbine yönel. Ve ona teslim ol. Yani ruhunu Allah'a ulaştır. Ruhun Allah'a teslim olsun. Sonra zikrini 18 saatin ötesine geçir. Fizik vücudunu Allah'a teslim et. Sonra daimi zikre ulaş. Nefsini Allah'a teslim et. Sonra iradeni de Allah'a teslim et. Ve Allah'ın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşatla vazifelendirdiği birisi olmayı başar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunların hepsi bir kademe kademe seviyeyi ifade eder. Her şey öylesine güzel yaratılmış ki Allah Teala insanı en üstün varlık olarak yaratmış ve insandan başkasına ruhunu vermemiş. Sadece biz insanlar Allah'ın ruhuna sahibiz. Ama Allah Teala ruhunu sizde ölene kadar kalsın diye vermiyor. Bu ruhu diyor, bana şu dünyanın hayatını yaşarken ulaştıracaksınız diyor. Onun için irci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine geri dön. Ruha sesleniyor. Rabbine ulaş. Allah Teala diyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. Nem 82. Öyleyse Allah Teala Allah'a yönelmenizi ve ruhunuzu Allah'a teslim etmenizi emrediyor. Ama onunla kalmamış. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmenizi emrediyor. Nefsinizi de Allah'a teslim etmenizi emrediyor. Yetmez, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi emrediyor. Ve sevgili kardeşlerim, bu farzların ötesinde Kur'an'ı dikkate aldığımız zaman bütün sahabenin
İslam'ın yedi safhasının yedisinde yaşadıklarını sahabe dediğimiz kişiler, onlar ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Allah Teala hepsini farz kılmış, bütün sahabe hepsini gerçekleştirmişler. Öyle bir güzellik yaşamışlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem boyunca o hayattayken dünyadaki en üst seviye insanları oluşturmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bu kesin mi? Evet, kesin. Allah Teala Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde diyor ki, o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirinden de, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Evvelki sabikunlar. Sabikun, hayırlarda yapılan müsabakalarda önde gelenler. Kendilerini hayra adayanlar. Gerçekten sahabe muhacir olarak ülkelerini terk edip Mekke'den Medine'ye göç edenlerle Medine'deki yardımcılardan oluşur. Medine'dekilere Ensar diye hitap ediyor Allah Teala, yardımcılar. Ensar kelimesi Nasara kökünden geliyor. Nasır, yardımcı, Ensar, yardımcılar. Medine'deki yardımcılar. Sonra bir de onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardan da diyor. Anlıyoruz ki ister ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Yani hepsi iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına Allah'ın tayin ettiği bir seviyeye ulaşmışlar. Bu, onların ne kadar üstün standartlara sahip olduğunu gösteriyor. Ey benim sevgili kardeşlerim, biz de öyle olalım. Herkese sadece kanatlarımızı gerelim. Sadece onların mutluluğu için çalışalım. Onlar bizi yanlış değerlendirse de buna kulak vermeyelim. Sadece onlar için olalım. Onların mutluluğu için olalım. Birisine faydalı olacağız diye, onu mutlu edeceğiz diye, başka birisinin bizim davranışımı kınamasına aldırmamalıyız. Herkes başkaları için bir kanaat sahibi olduğunda seviyesine göre kanaat sahibi olur. Herkes kendi ufukları kadar öteyi görebilir. Yani bir binanın zemin katında oturan birisiyle en üst katında olan birisinin ufuklarda olan bir gemiyi görmesi farklıdır. Alt katta olan dumanını görürken orta katta olan uzaktaki o geminin, henüz çok uzaklarda olan o geminin gövdesini görebilir. Diğeri o gövdenin üst tarafındaki bacayı, o gövdenin altında denizle birleştiği yeri de görebilir. Denizin içinde bütün gemiyi görür. Sevgili kardeşlerim,
Allah ile olan ilişkilerinizde evvela sevmeyi usul haline getirin. Allah'ı sevin. Etrafınızdaki insanları sevin. Hayatınız hep onları mutlu etmek için geçsin. Başkaları bu konuda sizin hakkınızda ne düşünürse düşünsün. Siz sadece başka insanları mutlu etmek için yaşamak mecburiyetindesiniz. Huzurunuz, mutluluğunuz buna dayalı olmalı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a yakın olmak için çalışın. Bu yakınlık başkalarına mutluluk dağıtabilmenizin seviyesine göre tayin eder. Kendiniz için yaşamayın. Her şeyiniz, size Allah-u Teala'nın verdiği her şey başkalarına hizmet için verilmiştir. Gözleriniz, kulaklarınız, bütün vücudunuz başkalarına hizmet için verilmiştir. Onları mutlu etmek için bütün benliğinizle, her şeyinizle Allah yolunda gayret edin. Etrafınızdaki herkesi mutlu etmeye çalışın. Varsın insanlar sizi anlamasınlar. Ama Allah bilir, Allah anlar. Sizin sadece Allah için olduğunuzu, herkesin mutluluğu için, her açıdan Allah'ın emirlerini yerine getirdiğinizi en iyi Allah bilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hiçbir şeyden korkmayın. Allah'ı çok sevin ki Allah da sizi çok sevsin ve sizi mutlu kılsın. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle. Huzurlarınızdan inşallah ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir açıklama konusunda Yüce Rabbimiz bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı 316 sayılı bir basın açıklaması yayınladı. Adı da misyonerlik faaliyetleri. Yani başka dinlerdeki insanların İslam'daki insanları kendi dinlerine çekme gayretleri. Basın açıklaması şöyle sevgili kardeşlerim. Son günlerde sesli ve görsel basın ve yayın organlarında yer alan haber ve yorumlardan bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde İslam dinine karşı, evvela şu noktaya dikkat edin sevgili kardeşlerim, İslam dinine karşı, bizden bahsediyorlar. İslam dinine karşı olan da o bizmişiz. Acaba anlaşıldı mı? İnsanların Kur'an gerçeklerinden koptuğu bu noktada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı ve Kur'an'da bütün boyutlarıyla yer alan ve üstelik de farz olan İslam'ın bugün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da İslam alemi tarafından da unutulmuş olan 7 Safa 4 teslimine insanları davet ettiğimiz için şu yazılan yazıya bakın. İslam dinine karşı, İslam dinine karşı bir davu davranışlarda bulunan bizden bahsediyor adamlar. Biz İslam dinine karşıymışız. Diyanet İşleri Başkanlığı İslam dinini unuttuğunun farkında değil mi yoksa? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın 7 safhada mütalaa ediyor. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 28 basamaklık İslam merdiveninin 3. basamağı. İkincisi, mürşide ulaşıp tabi olmak. 14. basamak. Üçüncüsü, ruhu Allah'a ulaştırmak. 21. basamak. Dördüncüsü, fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. Dördüncüsü, nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. Beşincisi, muhlis olmak. 27. basamak. Yedincisi, irşat makamına iradeyi de Allah'a teslim ederek, iradenin teslimi ve irşat makamına tayin olmak. Yedinci safa. Kur'an-ı Kerim bunların hepsini ayrı ayrı dizaynda birer birer açıklıyor. Ve 14 asır sonra Kur'an'da farz olan bütün sahabenin yaşadığı bu 7 safa ve ruhun ve için nefsin ve iradenin teslimi bugün İslam alemi tarafından hele bizim sevgili Diyanet İşlerimiz tarafından tamamen unutulmuş durumda.
hem üzerimize farz, hem sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yedi safhanın yedisinde yaşamışlar. Ve Kur'an ayetleri bunların yaşandığını kesinleştiriyor. Ve biz insanları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'a çağırırken, o unutulmuş olan İslam'a çağırırken, meğer neler yapıyormuşuz, şu hale bakın. İslam dinine karşı davranıyormuşuz. Eğer İslam dini dediğiniz sizin İslam dininizse o bize alakadar etmiyor. Bize göre Kur'an'daki İslam dini vardır. Siz Diyanet İşleri Teşkilatı olarak İslam dinini tamamen unutmuş vaziyettesiniz. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı, dilemeyi üzerimize farz kılmış. Rum suresinin 30 ve 31. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Rum 30'da diyor ki, Habibim, veçini hanif olarak dine ikame et. Dine doğrult. Yani dini ayakta tutmak üzere bir gayretin içinde ol.

Amerika'da ulaşacak olan din sadece Hanif dinidir. Yani Arapça adıyla İslam dinidir. Ve bütün insanlar bu fıtratla Hanif dinini yaşayacak olan fıtratla yaratılırlar diyor Allah Teala. Ne fıtrata değişiklik görebilirsin ne de dinde. Rum 32. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ekumu salat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin ve müşriklerden olma. Ne diyor Allah Teala? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hanif olduğunu, yani Arap diniyle, diliyle İslam olduğunu söylüyor. Bütün insanların İslam fıtratıyla, Hanif fıtratıyla yaratıldığını söylüyor. Dinin asla değişmeyeceğini, değişmediğini söylüyor. Ve Allah'a ulaşmayı dile diyor. Allah'a yönel diyor ve böylece takva sahibi ol diyor. Ve Allah'a yönelerek müşriklerden olmaktan kurtul diyor. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Hizipler oluşturmuşlardır. Her hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kaç fırka dendiği zaman 73 diyor. Kaç fırka kurtulacak ey Allah'ın Resulü? Bir tek fırka diyor. Fırkayı Naciye. İşte bu ayette tek bir fırkanın kurtulacağını, onların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu söylüyor. Dilemeyenlerin şirkte olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Dilemeyenlerin takva sahibi olmadığını söylüyor. Biz Diyanet İşleri'nin bütün kademelerine ihtarlar gönderdik. Bu ihtarları niçin gönderdik? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? Allah'a yönelmişler mi? İşte Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ الطَّاغُتَ اَنْ يَعْبُدُهَا فَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِي. Onlar diyor Allah-u Teala sahabe için tağuta kul olmaktan iştinav ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden kaçınmışlar, kendilerini kurtarmışlar? Allah'a yöneldiler diyor. Çünkü sahabe Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Onlara müjdeler vardır, kullarıma müjdele diyor. Bütün sahabe ifade aynen geçerli. Tağutun kulu iken Allah'ın kulu olmuşlar. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şimdi sevgili kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığı bugünün kültürüne göre görevlerini yapıyor. Tamam. Ama Kur'an'ın temel faktörleri sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nca değil, bütün İslam alemince kaybolmuş. Ve Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de ne Diyanet İşleri Başkanlığı'na ne sizlere öğretemeyecektik. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Görüyorsunuz ki farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilemişler. Allah Teala

Sadece bu ayeti mi söylüyor Allah'a yönelmeyi? Hayır. Allah Teala buyuruyor ki وَتَّبِي سَب۪يهَا مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Ne olmuş? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yoluna sen de tabi ol diyor Allah-u Teala. Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde. İki defa farz. Yetmez. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabe diyor Allah-u Teala üzerinizde. Azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Demek ki üç tane ayet-i kerime, ki bundan başka daha birçok ayet-i kerime var, Allah'a yönelmenin bize farz olduğunu söylüyor. Allah'a yönelmenin farz olduğunu söylüyor ve bütün sahabe Allah'a yöneliyor. Peki Allah'a yönelirse bir insan ne olur? Allah'a ulaşmayı dilemiş olur. Peki bunun neticesi nedir? Bunun neticesi mutlaka o kişinin ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. İşte Allah Teala bu konuya açıklık getiriyor. Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'yı ve yehti ileyhi men yünü. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları, sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse, Allah'a ulaşmayı dilemek, münib kelimesiyle, enib kelimesiyle, münibine kelimesiyle ifade ediyor. Hep aynı kökten gelen bir kelime ve üzerimize farz. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki herkese soruyorum. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Bir kısmınız bana evet cevabını veremezsiniz. Çünkü bizden başka hiçbir kaynaktan böyle bir haberin size ulaşması mümkün değil. Sadece bu kadarı bile, bu alıntıların Allah'ın göstermesiyle alındığı sizlere ispat edilmiş olmuyor mu? Bu kadarıyla bile. Daha Allah'a ulaşmayı dilemek kavramından haberdar değilsiniz. Öyleyse Diyanet İşleri'nin aziz mensupları, biliyoruz ki bir kısmınız hem bunları öğrendiniz hem Allah'a ulaşmayı dilediniz. Nereden öğrendiniz? İç dünyanızı samimiyetle, hayır onların duyması gerekmiyor. Siz samimiyetle söyleyin. Başka bir kaynak var mı?

Şimdi biz bunu söylüyoruz. Ve siz bunları bilmediğiniz için, hiçbir kaynaktan bu bilgi size ulaşmadığı için Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Öyle değil mi? Aksini iddia edebilir misiniz? Diyanet İşleri Teşkilatı'nın büyük kısmı, hepinize sesleniyorum. Öyle değil mi? Neden reddediyorsunuz sizin orada konferans vermemizi? Dilediğiniz sualleri bize sormak için imkan sahibi olacaksınız. Soracaksınız, bizi istediğiniz gibi sıkıştıracaksınız bir köşeye. Şu dini kendisine, kendi dinini yaymak için İslam'ı yok etmeye çalışan adama köşeye sıkıştıracaksınız, istediğiniz suali soracaksınız, cevap alacaksınız. Neden cesaret edemiyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Siz insanları kurtarmakla vazifelisiniz. Vazifenizi yapıyor musunuz? Bakın bizi nelerle suçluyorsunuz. Bu konudaki cehaletinizi örtmek için bu bir vasıta değildir. Siz dininizi bilmiyorsunuz. Biz sizi Kur'an gerçeklerine çağırıyoruz. Yeni bir dine değil. Eğer biz bunları, bu sizi ve bütün insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bu ilmi bugün dünyada hiçbir üniversite öğretmiyorsa, sizler bilmiyorsanız kimden öğrenmiş olabiliriz? Hanginiz bana cevap verebilir? Neden karşımıza çıkıp da bizimle konuşmak cesaretini gösteremiyorsunuz? Size orada konferans verelim diye yazıyla müracaat etmedik mi? Ne kaybedersiniz ki? Söylediklerinizin yanlış olduğunu bütün dünya duymayacak mı zannediyorsunuz neticede?

bu söylediğimiz şeylerin İslam dinine karşı olduğunu iddia ediyorsunuz. Daha konunun başındayız. Şimdi soruyoruz size. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Eğer dilemediyseniz sadece ki dilemeniz mümkün değil. Bu yazıyı yazanların dilemiş olması mümkün değil. Hangi cesaretli kişi bunu yazdıysa biz onunla hesaplaşmak istiyoruz. Orada sizin huzurunuzda, hepinizin huzurunda. Ve hepinize Allah'ın bize öğrettiklerini öğretmek için. Şimdi size soruyoruz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. O zaman Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre ve 32. ayet-i kerimesine göre sizler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu bültenini bize atan kesimi, sizler takva sahibi değilsiniz, öyle değil mi? Allah Teala diyor, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o takva sahibi değildir. Münibine ineyi ve yettekuhu diyor. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Ve siz bu bühtanı bize atan, bizim üzerimize bu çamuru atan sizler şu anda şirktesiniz, farkında mısınız? Bu konunun muhtevasını bilmeyen cahil insanlara bu kadar çok palavrayı ard arda atan sizler bundan utanç duymuyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hiç utandırmıyor mu sizi sözleriniz? Şimdi bana hanginiz çıkıp da hayır biz şirkte değiliz diyebilirsiniz? Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin o 73 fırkanın 72 tanesini oluşturduğunu söylüyor Allah Teala. Hepsinin şirkte olduğunu söylüyor. Siz de dilemiyorsunuz. Muhtevayı bile bu yazıyı bize yazanların bilmesi mümkün değil. Bu yazı Diyanet İşleri Başkanlığı için bir utanç tablosudur. Bu yazı şirkte olanların, bu yazı takva sahibi olmayanların, takva sahibi olanlara ve hidayeti olanlara karşı bir hakaret gösterisidir. Bunun hesabını insanlar size ödetmeyecektir. Bunun hesabını size Allah soracaktır. Ne uğruna bu yalanları söylemek mecburiyetini hissediyorsunuz? Bize neden düşmansınız? Biz size ne yaptık? Hepinizi o unuttuğunuz İslam'a, Kur'an'daki İslam'a çağırıyoruz. Siz bize İslam dinine karşı diyorsunuz. Bu mu İslam dinine karşı olmak? Allah'a ulaşma dileği kavramını, Allah'a ulaşmayı bütünüyle unutmuş olan bir nesilsiniz. Ve bu Kur'an'dan unuttuğunuz hakikatleri, yalnız hakikatleri değil, farzları size öğretmekle vazifeliyiz ve öğretiyoruz. Öğretmiyor muyuz? Hanginiz şimdi iddia edebilirsiniz? Allah'a ulaşmayı dilemenin, Allah'a yönelmenin farz olmadığını hanginiz iddia edebilirsiniz? Siz böyle bir dileğin sahibi olmadığınıza göre dalalette olduğunuzu, takva sahibi olmadığınızı, şirkte olduğunuzu inkar edebilir misiniz? Bir kelime söyledik galiba, dalalette olmadığınızı. Bu ayet-i kerimenin muhtevasında bu yok. Allah Teala diyor ki Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde, Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse,
Allah onları kendisine ulaştırır. Bir defa daha söylüyorum, Allah dilediğini dalalette bırakır. Onlardan kim, o dalalette bıraktıklarından kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Siz Allah'a ulaşma dileğin kavramını bizden öğrendiniz. Onlar da öğrenenler, bu yazıyı yazanlar, bu kadarcık bile bir ilmin sahibi olmayan insanlardır. Bu utanç tablosunu nasıl kaleme aldınız? Nasıl müsaade ettiniz basında çıkmasına? Bu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı çökertmek demektir. Cehaletini bütün boyutlarıyla ortaya koymak demektir. Bizi buna mecbur ettiğiniz için biz bundan utanç duyuyoruz. Ama siz bu kadar bizi suçlayabildiğinize göre bu konuda cevap vermek mecburiyetinde bizi bıraktığınızın farkında mısınız? İslam dinine karşı biziz ha? Size dininizi öğreten Allah'ın farzlarına, o unuttuğunuz farzlarına, bütün sahabenin gerçekleştirdiği farzlarına sizi çağıran biz. Biz İslam'a karşıyız ha? Kur'an'a karşıyız ha? Gerçekten bundan utanç duymuyor musunuz? Üç faktör oldu. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Dileyen bir kişi bu yazıyı yazamaz. Kaldı ki eğer böyle bir şeyden haberdar olduysanız size biz bir sual soracağız. Nereden öğrendiniz? Bizim dışımızda bunu söyleyen ikinci bir kişi var mı bu dünya üzerinde? Bizim söylediklerimiz sizi neden bu kadar korkutuyor? Neden bizden korkuyorsunuz? Allah'ın doğrularına çağırmak, Allah'ın Kur'an'ına çağırmak suç mu oldu? Bir suçlu gibi göstermeye çalışıyorsunuz bize. Sevgili kardeşlerim, sevgili Diyanet Camiası mensupları, güneş balçıkla sıvanmaz. Siz bu ifadeyi kullanmışsınız ama çok yanlış bir hüviyetle kullanmışsınız. Öyleyse bize bu yazıları reva görenler, sizler Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri gereğince bir takva sahibi değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dileseydiniz takva sahibi olacaktınız. İki, sizler hepiniz şirktesiniz. Bu yazıyı yazan türde olan içinizde kimler varsa Allah'a ulaşmayı dilemedikleri kesindir onların. Çünkü onlar bizi tanısalardı zaten ilk yapacakları şey Allah'a ulaşmayı dilemek olacaktı. Ve bu yazıları yazanların da karşısına dikileceklerdi. Siz ona nasıl bunu yaparsınız diye. Diyanetin adını kara çıkardınız. Diyanet İşleri Başkanlığı. Sizin için ne kadar güzel şeyler düşünmüştük. Özellikle yeni görevine başlayan Diyanet İşleri Başkanı için. O kadar güzel şeyler söylemişti ki hepsi boşmuş. Bu sözler onun da tasdikinden geçtiyse yazıklar olsun. Demek biz şimdi İslam dinine karşıyız ha? Ve bunu bize dalalette olan, bunu bize takva sahibi olmayan, bunu bize şirkte olan bir güruh söylüyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu kadarla kalmaz bu iş. Devam ediyorum. Allah-u Teala Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde aynen şöyle söylüyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَّادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّ بِهَا
اَلَّذ۪ينَ هُمْ an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru bima kanu yiksibun. Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gideceği yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, yani cehennemdir diyor Allah Teala. Bu yazıyı bize reva görenler, sizler Allah huzurunda birer mahkumsunuz. Hem Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz, hem de gideceğiniz yer cehennem. Bir Diyanet İşleri Teşkilatı'nın bu kadar büyük bir hata yapması nasıl mümkün oluyor? Hala tüylerim diken diken oluyor. Bunları bize söyleten sizlersiniz. Sizin yaptığınız bu büyük hata, bunu bütün kamuoyuna duyurmayı bize vazife kıldı. Bunları size bu yaptığınız bu kadar büyük bir günahtan sonra hatırlatmak, bu Allah-u Teala tarafından bize verilmiş bir vazifedir. Siz bu ayetteki insanlar olarak, Allah'a milaki olmayı dilemeyenler olarak, dikkat edin, biz diledik diyemezsiniz. O zaman soracağız size, nereden öğrendiniz de dilediniz. Şu anda dünya üzerinde bunu bizden başka söyleyen kimse yok. Eğer bu öğreti Allah'tan alınmadıysa, o zaman bizim gibi iki kelime Arapçayı bir araya getiremeyen bir insan bunları nereden biliyor? Hiç düşünemiyor musunuz bu kadar? Ve sizi nereye çağırıyoruz? Kur'an'ın o unutulmuş, sizi hidayete erdirecek olan gerçeklerine çağırıyoruz. Aksini iddia edebilir misiniz? Biriniz çıkın da hayır deyin bakayım. Öyleyse sözlerinize dikkatle bakın. Biz her zaman sakindik. Ama siz bu kadar büyük iftiralar atınca bize bu sükunetin ihlali manasına geliyor. Siz bizi bu büyük günahınızla sizinle karşı karşıya getirdiniz. Şimdi biz kamuoyuna sizin cehaletinizi anlatmakla mükellefiz. Siz, Diyanet İşleri Teşkilatı, büyük kısmınız için konuşuyorum. Siz Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Ayetler bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan dahi haberiniz yok. Üzerinize farz olmasına rağmen ve bunları söyleyen, Allah'tan Allah'ın emrini alarak bütün insanlığı kurtarmak için hayatını adayan, 28 yıldır bu konuda gayret sarf eden bir insana İslam'a karşı diyebiliyorsunuz. İslam dinine karşı diyebiliyorsunuz. Bunu söyleyebiliyorsunuz. Hem de sözlerimizin yanlış olduğunu söylüyorsunuz. Sevsinler. Hangisi yanlış acaba? O sizin öğrettiğiniz din anlayışı mı yanlış? İnsanları hiçbir şekilde cehennemden kurtaramayacak olan, dalaletten kurtaramayacak olan, Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtaramayacak olan, sizler zavallı kardeşlerim. Demek ki biz İslam dinine karşıyız ve yanlış söylüyoruz ha? Öyleyse sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere hepsi yanlış yaptılar Allah'a ulaşmayı dileyerek. Daha konunun başındayız. Sonuna kadar gideceğiz. Beraberce. Öyle değil mi? Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilediklerini ispat ettik size.
Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Hepsi dalaletten kurtulmuş. Hepsi cehennemden kurtulmuş. Hepsi takva sahibi olmuş. Hepsi şirkten kurtulmuş. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar da değil. Gene bitmedi. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, siz şu anda inkar etmiş durumdasınız. Onlar bir, hüsrandadırlar diyor. İki, hidayette değildirler diyor. Bu kaseti size ibret olsun diye göndereceğiz. Teker teker incelemeden gene kaçacaksınız. Gene insanlara diyeceksiniz ki bunun söyledikleri bir şey ifade etmez. Ama bu sizi ne kadar küçültür. Farkında mısınız? Bu söylediklerimizi, şu ana kadar söylediklerimizi hanginiz inkar edebilirsiniz ki? Size Kur'an ayetlerinden bahsediyoruz. İçinizden, bizden bunları öğrenmeden önce bir kişi çıkıp da şunu söyleyebilir miydi? Biz Allah'a ulaşmayı diledik. Daha kavramın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Öyleyse Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yazının taraftarı olan kesimi, sizler hüsrandasınız. Sizler hidayette değilsiniz. Hadi bakalım şimdi çıkın karşımıza da biz hidayette değil, hidayette olduğunuzu ispat edin bize. Bu ayetlere aranızdan bir tek kişi çıkar da yalan diyebilir mi, yanlış diyebilir mi? Siz bize yanlış, söyledikleri yanlış diyerek aslında Kur'an-ı Kerim'i yalanlıyorsunuz. Biz sizi Kur'an'ın gerçeklerine çağırıyoruz. Kur'an'ın 7 safa ve 4 teslimine. Öyleyse sadece daha konunun başındayız. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için gideceğiniz yer cehennem değil mi? Bu söylediklerimi başka bir yerden öğrenemeyeceğinize göre sadece biz söylüyorsak size ve gönderdiğimiz insanlarla bunların hepsini size ifade etmişsek ve siz elinizin tersiyle onları itmişseniz ve buna rağmen bizi yalancılıkla suçlayabiliyorsanız, İslam dinine karşı olmakla suçluyorsanız, sizin İslam dininiz nasıl bilin ki? Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler, sizin Allah'a ulaşmayı dilemekten haberiniz yok. Ve de saydığımız unsurların her biri üzerinizde dalalettesiniz, küfürdesiniz, hüsrandasınız, hidayette değilsiniz, takva sahibi değilsiniz, şirktesiniz, daha nerede olacaksınız? Şimdi söyleyin bakalım, bizim söylediklerimiz mi yanlışmış, yoksa sizin bilgileriniz mi yanlışmış? Şimdi söyleyin bakalım, Kur'an'daki İslam'a biz mi karşıyız, yoksa siz mi karşısınız? Bu söylediklerimiz hep Kur'an ayetleri. Biz Kur'an'ın dışında sizi nereye çağırıyoruz? Kur'an'ın o unutulmuş olan çehresini ortaya çıkarmakla vazifelendirildik. Dünyanın hiçbir yerinde bu öğreti olmadığına göre bu öğreti bütün insanları sahabenin izinde 7 tane safhaya götürdüğüne göre siz bizi nasıl olur da yalancılıkla İslam dinine karşı olmakla suçlayabilirsiniz? Öyleyse
ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir grup insan ve tavlunun en hazin tarafı bu insanlar başkalarına din öğretmekle vazifeli. Yazıklar olsun. Siz mi öğreteceksiniz din insanlara? Onları cehenneme götürmek üzere mi? Bir faktör daha var, taraflı. Biz taraflıymışız. Hadi bakalım taraflarımızı tayin edelim. Allah Teala, bakalım siz hangi taraftasınız, biz hangi taraftayız? Taraflı diyorsunuz bizim için. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah'ı velillezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunnehum minen nuri ile zulümati. Allah amenu olanların dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. O kafirlere gelince onlar tağutun dostlarıdır ve tağut onları nurdan zulmete götürür. Amin olma vasfı insanların Allah'a inananlarını muhtevasına alır. Bu muhteva iki safhada Kur'an-ı Kerim'de yargılanır. Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'a inananlar, onların kurtuluşu mümkün değildir. Çünkü cehennemden kurtulabilecek olanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Velayetten de kurtulmaları mümkün değildir. Oysa size göre bir insan Allah'a inanıyorsa o kişi mutlaka cennete girecektir, öyle değil mi? Allah'a inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler, sadece onlar kurtuluşa ererler. Bu mu yanlış? Yetmez. Bütün bunların ötesinde küfürdesiniz. Allah Teala buyuruyor ki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şeytan insanlar olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Şimdi bu ayet-i kerime demin söylediğimiz Rum suresinin 32. ayet-i kerimesindeki fırkalara ayrılanları ifade ediyor. Bir tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası, Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Allah'a ulaşmayı dilediklerine göre Allah'a inanmamaları söz konusu olamaz tabii. Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanlar bir tek fırkayı temsil ediyorlar. Geri kalan bütün fırkadakiler şirkte olarak gösterilmişti. Yani takva sahibi olmayanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Burada görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler o 72 fırkayı temsil ediyorlar. Onlar kafirler. Sebe suresinin bu ayet-i kerimesine göre 20. ayet-i kerimesine göre müminlerse o tek fırkayı oluşturanlar. Başka bir iddianın sahibi var mı aranızda? Öyleyse sizler aynı zamanda küfürdesiniz. Bu yazıyı yazmak hakkımızda hiçbir incelemeye gerek görmeden bu yazıyı yazmak Allah karşısında
sizi ne kadar büyük bir sorumluluğun altına atıyor biliyor musunuz? Şimdi içinizden hanginiz bana biz tağutun dostu değiliz, tağutun kulu değiliz diyebilirsiniz? Sahabe ancak Allah'a ulaşmayı dileyerek tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar. Demin dedik Nur Suresinin 17. ayet-i kerimesi. Sizler Allah'a ulaşmayı dilemediğinize göre hangimiz acaba Allah'ın kuluyuz? Hangimiz tağutun kuluyuz? Daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren bir insan tağutun kulu olmaktan kurtulur. Siz böyle bir dileğin sahibi değilsiniz. Öyleyse sizler tağutun kullarısınız. Siz bu kadar pervasızca bize bunları söylemeye cesaret edebildiğinize göre bu cevapların hepsini de bizi söylemek cesaretine ulaştırdınız. Aslında biz böyle bir olaya hiçbir zaman girmek istemezdik. Ama buna bizi Allah'ın emriyle mecbur ettiniz. Ve taraflı diyorsunuz sözlerimize. Tağutun dostları, küfür kademesinde olanlar, alayakta olanlar, hüsranda olanlar, şirkte olanlar, takva sahibi olmayanlar bize bunu söyleyebiliyor. Taraflıymış yazılarımız. Eğer tarafta muradınız Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine çağırmaksa evet taraflıyız. O unuttuğunuz Kur'an'ı sadece size değil bütün dünyaya öğretmekle mükellefiz. Belki bu sefer sözlerimizi dinlersiniz. Hiç ihtimal vermiyordunuz değil mi? Böyle bir ilmin sahibi birisi karşınıza çıkacak diye. Anlıyor musunuz şimdi bu ilmin kaynağının neresi olduğunu? Yetmez. İlmi hiçbir değeri olmayan. Evet. Sizin ilmin anlayışı içerisinde olan takımınızın dışında olan birinin bu. Bunda haksız değilsiniz. Size göre, sizin değeri olmayan ilminize göre bu ayrı bir değersizlik ifadesidir. Size göre değersiz. Ama Allah'a göre değerli olmalı ki bunları bize Allah öğretti. Aksini düşünebilir misiniz? Şu dünya küresi içerisinde bizden başka hiç kimseden bu ilmi alamazsınız. Ve şimdi düşünün durumunuzu. Siz Diyanet İşleri Teşkilatı'sınız. Bu ülkedeki insanlara dini öğretmekle vazifeli olan sizlerin durumuna bakın. Küfürde olan, dalalette olan, Allah'ın ayetlerinden gafil olan, şirkte olan, gidecekleri yer cehennem olan insanlar, çoğunuz öylesiniz ki, bu yazıyı yazabildiniz bize. Muhakkak ki Allah Teala bizim size bu açıklamaları yapmamızı bir sebebe dayalı olarak verecekti. Bunun kasetini size göndereceğiz. Bir defa daha talep ediyoruz şimdi hepinizden. Biz orada bir konferans vermek istiyoruz. Yüz yüze, karşı karşıya. Mertçe. Karşımıza çıkmaya cesaret edebilecek misiniz? Şu ana kadar söylediklerimi bir düşünün bakalım. Hanginiz benim karşıma çıkıp da hayır biz dalalette değiliz diyebilirsiniz. Hayır biz küfürde değiliz diyebilirsiniz. Hayır bir cehenneme gitmeyeceğiz diyebilirsiniz. Anlamıyor musunuz? Sizde olmayan bir ilim bize verildi. Ve o ilim söylediğiniz gibi taraflı değil. Aslında taraflı çünkü sizin hepinizi Kur'an'daki İslam'a davet ediyoruz.
Ama bu ilmi hiçbir değeri olmayan sözüyle Allah-u Teala'ya karşı büyük bir bühtan söz konusu oluyor. Çünkü ilmin sahibi biz değiliz, o. Biz bu ilmi ondan öğrendik. Öyleyse ilmi Allah'tan alan birisine ilminin hiçbir değeri yok diyorsanız, Yüce Rabbimize karşı bühtanda bulunuyorsunuz. O ilmin gerçek sahibidir. Bu çok acı bir gerçek. Sevgili Diyanet İşleri Teşkilatı, size bunları söylemek, bu kadar ağır bir dille sizi eleştirmek, ne yazık ki sadece gerçeklerden oluşan bir tabloyu size sunmak, bu bir zaruretti bizim için. Başka türlü gözlerinizi açmayacaktınız. Öyleyse şimdi bunları dinledikten sonra bize İslam dinine karşı diyebilir misiniz? Cehenneme gidecek olan, dalalette olan, şirkte olan sizleri, dalaletten, şirkten, cehennemden kurtarmak için hayatını feda etmiş birisine İslam dinine karşı diyebilir misiniz? Hiçbir değeri, ilmi hiçbir değeri olmayan yayınlarıyla bilinen bir şahıs tarafından, o bir şahıs biziz, bunları söyleyen ve size kim olduğunuzu, ne olduğunuzu, ilimden yana ne kadar nasipsiz olduğunuzu anlatan biz. Bir şahıs, işte o şahıs biziz. Kendi adıyla kurduğu misyonerlik teşkilatı adına, hadi bakalım beş kuruşlukta. Nasıl bir misyonerlik teşkilatı ki bu? Kur'an-ı Kerim'e çağırıyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de misyonerlik mi yapmıştı? Bundan 14 asır evvel o sahabeyi Allah'a ulaşmaya davet etti. Hepsi beraber ayet-i kerimeyi söyledik, Allah'a ulaşmayı dilediler. Bütün bu sizlerin üzerinde taşıdığınız bu kadar kötü faktörlerin hepsinden onlar kendini kurtardılar. Sizden hanginiz hayır biz öyle değiliz diyebilirsiniz şimdi bana. Öyle değil mi? Başka bir kaynak yok, ikinci bir kaynak yok, sadece biziz kaynak. Biz bunları söylüyorsak ve siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere verdiği bütün vasıfların sahibi olarak bu negatif faktörlerin hepsini yüklenmiş durumdasınız. Bu yazıyı yazanlar, içinizden bu yazıyı yazanlar, onlara soruyorum. Şu noktada daha konumuzun başındayız. Bu söylediğimiz noktaya kadar hala utanç duymuyor musunuz? Bize yaptığınız bu haksız davranışla Allah'ın huzurunda hangi duruma düştüğünüzün farkında mısınız? Bizi bir üçkağıtçı olarak düşünüyordunuz, öyle değil mi? Sizi cehennemden kurtaracak olan birisi olarak değil. Kim bilir hangi menfaatlerin peşinde koşan bir üçkağıtçı. Öyle mi? Şu bize yakıştırdığınız vasıflara bakın. Misyonerlik teşkilatıymış. Kur'an'a ve Allah'a çağırdığımız için mi? Biz ve bize tabi olanların hepsi, biz Allah'ın yolunda şu anda dünya üzerinde en önde gidenleriz. Ve siz cehenneme doğru yol almakta olduğunuz gibi bunca bin kişilik teşkilatınızla bir de size inanan insanları da cehenneme götürmekle vazifeli addediyorsunuz kendinizi. Çünkü bu söylenenleri yanlış olarak lanse ediyorsunuz halka. Onların bizi izlemesine, dinlemesine ve doğrulara ulaşmasına bu yazınızla ve camilerden yaptığınız açıklamalarla mani oluyorsunuz. Bunun manası nedir biliyor musunuz? Allah Teala sizden bahsediyor. Nisa suresi 167, 168, 169. ayetlerinde
ne diyor biliyorsunuz. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُّ دَلَالًا بَعِيدًا. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَر۪يكَ اِلَّا طَر۪يكَ جَهَنَّمَا halidine fiha ebeda. Bir defa bu hakikatleri hiçbir ilmi değeri yoktur. Yanlış, taraflı ve ilmi hiçbir değeri yoktur bu sözlerin diyorsanız eğer, siz şu anda insanların Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın yoluna girmesine mani olanlarsınız. Ve Allah Teala onlar kafirdirler diyor sizin için. Biz söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Sizin kafirler olduğunuzu söylüyor ve Allah'ın yolundan men ettiğinizi söylüyor. Siz şu anda insanları hidayetten men edenlersiniz. Allah'ın yolundan men edenlersiniz. Onlar uzak bir dalalet içinde diyorlar, diyor Allah Teala. Sizin için söylüyor. Dalalettesiniz. Hem de açık bir şekilde bu söylenenleri reddetmekle kalmayın. Bunların yanlış, ilmi hiçbir değeri taşımayan ve taraflı ifadeler olduğunu söyleyerek başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oluyorsunuz. Ve zulmediyorsunuz onlara ve bu sebeple derecat kaybediyorsunuz. Derecat kaybettiğiniz için kendinize de zulmediyorsunuz. Allah size asla mağfiret etmeyecektir. Eğer Allah'a ulaşmayı dileseydiniz, mutlaka mürşidinize ulaşacaktınız, tabi olacaktınız ve Allah'ın yoluna girecektiniz. Tabiyetle beraber ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak, neticede mutlaka Allah'a ulaşacaktı. Ama siz kendiniz Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz gibi başkalarını da Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyorsunuz. Bunun için uzak bir dalalette kabul ediyor Allah Teala sizi. Siz asla mağfirete muhatap olamazsınız. Çünkü mağfiret ancak Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin mürşitlerine ulaştıkları zaman onların günahlarının sevaba çevrilmesi olayıdır. Siz asla mağfirete muhatap olamazsınız. Onların diyor Allah Teala gidecekleri ya Allah onlara asla tarika yani tarik-i müstakime yani 7 tane gök katını aşıp da ruhunun Allah'a ulaşmasına oraya ulaştırmaz diyor Allah Teala. Ancak tarik-i cehenneme cehennem tarikine ulaştırır. Ve sizlerden bahsediyor onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Bu vasıfları bize layık gören sizler hayatınızın en büyük hatasını yaptınız. Bundan yıllarca evvel eğer sizlere 3 günlük ve 2 aylık 2 tane seminer vermeyi başarabilseydik bunların hiçbirisi olmayacaktı. Hepiniz dininizi öğrenecektiniz. Bizden öğrenecektiniz. Öğrenmemekle kalmadınız. İncelemek gereğini bile duymadan bizi reddettiniz ve topluma da böyle bir yazıyla bizi küçük göstermeye çalışıyorsunuz. Onlar size inanıyorlar. Bu insanlar samimi insanlar. Doğruyu söylediğinizi zannediyorlar. Neden buna lüzum görüyorsunuz? Evvela hiç inceleme yapmak gereğini duymadan, hiçbir incelemeye bakmadan size ihtar gönderdik hepinize. O ihtarları okumak gereğini bile duymadan. Üstelik de başka insanlara ihtarlar mı? Onların hiçbir değeri yoktur. Onları okumayın. Böyle diyen siz değil misiniz? Peki şimdi şu anda soruyorum. Hiç utanç duymuyor musunuz? Misyonerlik teşkilatı. Biz misyonerlik teşkilatı kurmuşuz. Ne? En aşağıda da Hristiyanlık propagandası yaptığımız iddia ediliyor. Peki
bu kadar çok yanlışı bu kadar küçücük bir yerde nasıl ardarda yerleştirdiniz? İnanılmaz bir şey. Misyonerlik taraftar mezhebi, benim ayrı bir mezhebimiz varmış bizim. O mezhebe taraftar kazanmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devresinde mezhepler yoktu. Ve şu anda bütün mezheplerde hatalı görüşler var. Öyle değil mi? Eğer öyle olmasaydı mezhepler oluşur muydu? Başka mezhepler ortaya çıkmazdı. Bir tek mezhep olurdu. Mezhep olmazdı o zaman da. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün tatbikatı bugüne kadar yürürdü. Ama yürümemiş. Yürümemekte kalmamış. Şeytan Allah'ın bütün Kur'an'daki kurtuluş hükümlerini yok etmiş. Kendi din ve mezhebine taraftar kazanmak için. Bizim bir dinimiz varmış. Bu dine taraftar kazanmak için bir gayretin içindeymişiz. Konumuzun henüz başındayız. Bakalım biz size bunu tamamladığımız zaman bunun dışında bir şey söylemiş miyiz bugüne kadar? Siz araştırın. Bakalım bulabilecek misiniz? O zaman bu sözleriniz iftira olmuyor mu? Yalanın ötesine geçmiyor mu? Mezhebine taraftar kazanmak için. Kur'an-ı Kerim'e sözde alternatif olarak hazırlanan bir kitabın derlenerek yayınlandığı. Kur'an-ı Kerim'in alternatifini birisi çıkacak. Kur'an-ı Kerim'e alternatif olarak bir kitap yazacak. Ve bu kitapta o kişinin din kitabı olacak. Böyle bir saçmalığı acaba hangi insana yutturabilirsiniz? Şimdi sözlerimizi tamamladığımız zaman bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmanın ve bütün sözlerimizin sadece bu çerçeve içerisinde olduğunu göreceksiniz. Orada bilgisayarın hafızasında bizim 5000 saatten fazla konuşmamız var. O konuşmaların hepsini didik didik aramalısınız. Acaba şimdi size anlatacağım şeylerin dışında bir şey söylemiş miyiz? Peki o zaman da utanmayacak mısınız? Bu iftiranın sebebiyle. Şimdi şuraya kadar olanı özetleyelim ve size soralım. Siz dalalette değil misiniz? Allah'a ulaşmayı dilemediğinize göre. Küfürde değil misiniz? Şirkte değil misiniz? Takva sahibi olmadığınız doğru değil mi? Hidayette olmadığınız doğru değil mi? Allah'ın kulu değil, tağutun kulu olduğunuz doğru değil mi? Allah'ın dostu değil, tağutun dostu olduğunuz doğru değil mi? Hüsranda değil misiniz? Hidayeti olmadığınız kesin değil mi? Bu suallere cevap verin bana. Bu söylediklerimiz aynen geçerli mi değil mi? Özellikle 2. bölüme bu noktada cevap almadan geçmiyorum. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun. Kendi vicdanınızda kendiniz karar verin. Bize ne kadar büyük bir iftira attığınızı. Devam edelim yolumuza. Allah'a ulaşmayı dilemeseydi bu kişinin durumu ne olurdu? Bunlar olacaktı. Allah'a ulaşmayı dileyince ne olur? Ne olacağını Furkan Suresinin Enfal Suresinin 29. ayet kelimesini söylüyor.
Ey amil olanlar, bu amil olan kişi Allah'a inanan kişi. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Takva sahibi olun diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Öyleyse Allah'a inanan kişiler, Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerde aminü kelimesiyle ifade edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Mesela bu noktadaki aminü kelimesi henüz kişinin takva sahibi olmadığı noktadaki bir aminü kelimesi. Allah'a ulaşmayı dilememiş, bu sebeple Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilememiş, gene amin adıyla geçiyor. Ama Allah Teala Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesinde diyor ki اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Demek ki amen olmanın bir başka kademesi var. Takva sahibi olmak. Amen olmak Kur'an-ı Kerim'de mürşide ulaştığımız zaman da geçerli. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman da geçerli. Ve İslam'ın 7 safhasının 7'sinde de 7 tane ayrı amin olmak söz konusu. Amin olmanın cennete götürebilecek olan en alt kademesi Allah'a ulaşmayı dileyen bir iman sahibi kişi olması için. Böyle bir kişi, amin olan kişi takva sahibi olursa, yani Allah'a inanan bir kişi takva sahibi olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman takva sahibi olur. Ne olur? O kişinin her şeyi değişir. O kişiye Allah Teala furkanlar verir. Nedir bu furkanlar? Allah'a ulaşma daveti yapılan, tebliğe muhatap olan herkes tebliğe karşı iki şekilde davranır. Ya tebliğ kendisine ulaşır, hiç aldırış etmez, durumunda bir değişiklik yoktur, Allah'a ulaşmayı dilemez. Veya dilemeyenlerden bahsediyor sadece iki şekilde davranır diye, o tebligatı yapana kızar. İşte siz bu ikinci durumdasınız. Bize kızıyorsunuz. Bu öfkenizin dile getirilmesidir. Ve bu gerçekten çok hazin bir tablo. Şimdi böyle bir dizaynda Allah Teala furkanlar vermek deyince neyi demek istiyor? Diyor ki Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala Habibim o hevasını kendilerine ilah edinen

engel koyuyor Allah Teala. Ama bir de Allah'a karşı çıkanlar var. Allah'ın münadisine bu ilimleri onları öğretecek olan tebligatını yaptığı zaman karşı çıkanlar var. Sizler bu ikinci gruptasınız. İster bilmeden bu noktaya ulaşın, etrafınızdaki insanlar onun yaptıkları hiçbir değer taşımaz dedikleri için, ilimden yana nasip yok dedikleri için inanın. İsterseniz başka sebeplerden olsun ama bize kızıyorsanız eğer, o zaman İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerine göre durumunuz farklı. Allah Teala diyor ki sen Habibim Kur'an onlara Allah'ın tekliğini zikrederek Kur'an'ı okuduğun zaman o onlarla senin arana, o Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerle senin arana müşavet adlı perde koyarız diyor Allah Teala. Affedersiniz, burada perde koymak değil, onlarla senin arana hicab-ı mestüre koyarız diyor. Yani onların gözlerinin üzerine bir gizli perde koyarız. Onların kulaklarına vakra koyarız. Seni işitmelerine mani oluruz. Onlarla senin arana hicab-ı mestüre koyarız. Seni görmelerine mani oluruz diyor Allah Teala. Kulaklarına vakra koyarız. Seni işitmelerine mani oluruz diyor. Kalplerine ikinet koyarız. Seni fıkıh etmelerine mani oluruz diyor. Ve onlar arkalarını dönerek nefretle uzaklaşırlar diyor Allah Teala. Burada Allah'ın söylediklerine Resulü vasıtasıyla söylediklerine karşı çıkanlar, öfkelenenler onların hastaları üzerine değil uzuvları üzerine engeller koyuyor Allah Teala. Ey Diyanet İşleri'nin sevgili camiası, bunlarla hiç meşgul oldunuz mu? Yoksa bunlar mı o söylediğiniz şeyler? Kendi dininin nasıl bir ifade? Kurduğu misyonerlik teşkilatı adına İslam dinine karşı yanlış, taraflı ve ilmi hiçbir değeri olmayan bir kişi. Harika. Öyleyse işte Allah-u Teala Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde kişinin gözlerindeki engeli, görme hastasının engelini, kulaklarındaki engeli, işitme hastasının engelini, kalbindeki engeli, idrak hastasının engelini yok ediyor ve yerine ihbat koyuyor. Ama yerine bu ihbatı koyduğu zaman 7 tane faktörle o kişiye öyle dereceler kazandırıyor ki kişinin bütün günahları örtülüyor. Diyanet İşleri Teşkilatı'nın sevgili müntesipleri, Allah'a ulaşmayı dilemediğinize göre sizin üzerinizde bunların hiçbirisi yapılmayacak. Günahlarınız örtülmeyecek. Belki de aranızdan benim zaten sevaplarım günahlarımdan fazladır diye böbürlenenler olabilirler. Ama onlara Allah Teala'nın korkunç bir cevabı var. Diyor ki Allah Teala birkaç ayet-i kerimede söylüyor bunu. Bu tarzdaki insanların kazandıkları dereceler bir hüküm ifade etmez. Çünkü onlar heba olur diyor Allah-u Teala. Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala hüsranda olanların amelleri heba olur diyor. Hüsranda olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi görünce. Öyleyse sizler hüsrandasınız ve amelleriniz

Ölünceye kadar İslam'da kalırsanız eğer, ölünceye kadar heba olacak. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amelleri kimseyi kurtaramaz diyor. Kişiyi kurtaracak olan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilerse ne olur? Şimdi dilerse ne olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala o kişiye furkanlar veriyor, günahlarını örtüyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gelince, günahları örtüldüğü için mutlaka bu kişi sevapları günahlarından daha fazla olan birisi. İşte iki ayet-i kerime, Mü'minin 102 ve 103. Mü'minin 102'de Allah-u Teala diyor ki, kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onlar takva sahipleridir. Takva sahiplerinin de cennete gideceğini söylüyor Allah-u Teala. Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesinde. Kaf suresinin 31-32. Ayetlerinde böyle söylüyor Allah-u Teala. Takva sahiplerinin Allah'ın cennetine gideceğini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Aranızda bu sözlere muhatap olanlar var hamdolsun. Onları biliyoruz. Allah da biliyor. Ama sizin çoğunluğunuz bu tarzda bir ifadeyi hak ettiniz. Ve bizi en çok üzen şey sizin şu anda düştüğünüz durum. Çünkü siz şu anda İslam öğretisini baltalayan bir durumdasınız. Ona mani olan bir durumdasınız. İnsanların Allah'ın öğretisini işitmesini engelleyen bir hüviyettesiniz. Onun için ebediyen orada kalmak mecburiyetindesiniz. Cehennemde kalmak mecburiyetindesiniz. Bu noktada kişi Allah'a ulaşmayı dilerse onun bütün günahları örtülüyor. Ve bütün engeller açılıyor. Gözler, kulaklar, kalp, görme, işitme ve idrak etme hastalığı açılıyor. Ve kalbindeki ihbak, kişinin kalbindeki ekinet alınıyor, idrak yönleyen müessese, yerine ihbak konuluyor. Ve kalbi Allah'ın söylediklerini idrak edecek bir hüviyet kazanıyor kişi. İşte üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah işitiyor, rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli o kişinin üzerindeki bu unsurları vücuda getiriyor. Kişinin sevapları, günahlarını geçiyor. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dedikten sonra ölse, onun gideceği yer mutlaka cennet oluyor. Acaba bu mu Kur'an-ı Kerim'e aykırı? Hanginiz bu ayetlerin Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmadığını söyleyebilir? Ne olur? Bu noktadan sonra Allah o kişinin kalbine ulaşacaktır. Bu kalbe ulaşma müessesesi Tegavvün Suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَكْتِي قَلْبَهُ diyor Allah-u Teala. Sonra Kaf Suresinin 33. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin kalbinin kalbi Allah'a döndürülüyor. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Hemen yuridullahu en yehtiyehu yeşra sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar, İslam'a yani Allah'a teslim olmaya açar. Nurların girmesi için Allah Teala göğsünden kalbine nur yolu açıyor kişinin. Ve kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah. Ve o kişinin göğsünden kalbine nur yolundan
nurlar ulaşmaya başlıyor. Zümer Suresi 21. ayet-i kerime. O kişinin hiç göğsünü yardığımız ve göğsünden kalbine nur ulaştırdığımız kişiyle kalpleri kasiyet bağlamış olan, kararmış ve sertleşmiş olan kişinin durumu aynı olur mu? Buyuruyor Allah Teala. Göğsünü yarmasının sebebi göğsünden kalbine Allah'ın nur göndermesi. Burada o kişinin göğsünden kalbine nurların girdiği basamaktan bahsediyor Allah Teala. Bu on birinci basamak. Bu nurlar, nurlardan rahmet nuru giriyor kalbe. Bunlar %2 bulunca kişi huşu sahibi olur. Hadis 16. Allah Teala buyuruyor, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, yani nurla, huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. Kişi huşu sahibi olursa ne olur? Huşu sahibi olursa mürşidini ister Allah Teala'dan. Kişi huşu sahibi olursa Allah'tan mürşidini istemek hakkının sahibi olur. İşte irşat müessesesinin bulunduğu noktaya ulaştık. Mürşit farz mıdır? Bizim siz sevgili Diyanet İşleri yetkililerine göre farz değildir, öyle değil mi? Ama Kur'an-ı Kerim hiç öyle söylemiyor. Farzdır diyor. İşte Maide Suresi 35. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine amenettekullâhe vebtegû ileyhil vesîlete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun yani. İkinci takvanın sahibi olan mürşidinize ulaşın. Çünkü ne diyor Allah Teala? Ona, Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyiniz diyor. Ve iptiga edin, isteyin ona ulaştıracak olanı. Ulaştıracak olan, ulaştırmaya vesile olacak kişiyi isteyin diyor. Allah'tan istenecek. Allah'tan mı istenecek? İşte Bakara Suresi 45 ve 46. ayetler. Allah Teala buyuruyor.

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah Teala buyuruyor. Allah'tan, Allah kelimesini kullanmamış ama namaz kılınarak, üstelik de bu namaz hacet namazı olabilir sadece. Hacet namazı kılınarak Allah Teala'dan istenen şey, hacet namazı kılarak kimden istenir? Allah'tan istenir. Allah'tan Allah'a ulaştıracak vesileyi isteyin diyor Allah Teala. Vektebu ilehil vesile diyerek burada da Allah Teala sabırla diyor ve namazla, hacet namazıyla vesile'yi vesileyi isteyin diyor Allah Teala sabırla ve hacet namazıyla. Ama bu kebiretün büyük bir iştir. Sonra diyor ki illa alel haşin, ama huşu sahipleri için öyle büyük bir iş falan değildir. Yani huşu sahiplerinin Allah mürşidini gösterir diyor. Kimmiş o huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبِّهُمْ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُعُونَ. Onlar kesin şekilde, muhakkak surette inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Manası, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve sonra ruhlarının ölümden sonra da ona rücu edeceğine gene kesin şekilde inanırlar. İkinci defa bir dönüş. Burada ruhun ölmeden evvel ve öldükten sonra iki defa dönüşü açık ve kesin bir şekilde mutlak surette Allah'a ulaşacağı Allah Teala tarafından açıklanıyor. Öyleyse hacet namazı kılacağız. Allah'tan mürşidimize soracağız. Sadece Allah'tan mı sorulur? Evet, sadece Allah'tan sorulur. İşte Fatiha suresi ne diyor Allah Teala? Ya biz ne diyoruz? Çünkü Fatiha suresi günde en az 40 defa okunan, sünnetleriyle beraber namaz kılan, 5 vakit namaz kılan herkes 40 defa bu sureyi okur. İyyâke nestaîn diyoruz Allah Teala'ya. Yalnız senden istihane isteriz. Mürşidimizi canlı senden isteriz. Ve mürşit istiyoruz Allah Teala'dan. Allah Teala da söz vermiş durumda. Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inananlar soruyorlar bunu. Onlar huşu sahipleri. Kişi %2 nurla huşu sahibi olmuş. Allah Teala ona mutlaka bir mürşide ulaştırıyor. Üstelik de o kişiye mürşidini sevdiriyor. İşte söylediğimiz gibi hacet namazı kılan kişiye Allah mürşidini gösteriyor. Kişi gidip ulaşıyor. Ulaşırsa ne olur? Ulaşırsa devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine ulaşır. Bir. İkincisi o kişinin kalbinin içine iman yazılır. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ve üzerlerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Allah'ın emrinden ruh gönderilir. Buyruluyor Allah Teala tarafından. Acaba bu Allah'ın katından hangi ruh? Secde suresinin 24. ayet-i kerimesi bu muhtevanın cevabını veriyor. Diyor ki Allah Teala ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lema sabiru ve kanu bi ayatina yukinun. Onlardan imamlar kıldık. Bu huzur namazının imamıdır. Emrimizde insanları hidayete erdirsinler diye. Emrimizde hidayete erdirsinler diye. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. İşte devrin imamı bunlar. Her devirdeki imamlar ve
imamlar, huzur namazının imamları, hilayetli vazifeliler, kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Mümin suresi 15. ayet-i kerime, arşın sahibi olan ve dereceleri yükselten Allah, kullarından layık olanların üzerine, başın üzerine emrine ruh gönderir. Onlara yevmi talakının geldiğini anlatarak onları uyarmak için. Yevmi talak, Allah'a mülaki olma günü. Devrenin onun ruhu kişinin başının üzerine geliyor. O kişiye senin Allah'a ulaşma günün geldi diyor. Sonra ne oluyor? Allah Teala o kişinin kalbine iman kelimesini yazıyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman mümin olmuştu zaten. Şimdi imanı artan bir mümin oluyor. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mümin olmak şerefinin sahibi olamaz. Sadece bir tek fırkanın mensupları mümindirler. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sebe 20. Geri kalanlar şeytanın kulu olmuşlardır. Öyleyse mürşide ulaşıldığı zaman bu olaylar cereyan ediyor ve mürşidin devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna yevmi talakın geldi dediği zaman o kişinin ruhu vücudu ancak o zaman terk ediyor. Çünkü Allah'ın emrinden gönderildiğini söylüyor. Secde Suresinin 29. 24. ayet-i kerimesindeki imam, gelen imam ve kişiye bunu söylüyor. O kişinin dereceleri artıyor. Dereceleri arşın sahibi olan Allah ve dereceleri arttıran Allah diyor. Niçin arşın sahibi olan Allah kullanmış acaba? Çünkü arşı tutan melekler de oradalar. Devrin imamının ruhu da oradalar tövbe merasiminde. Ve niçin dereceleri arttıran diyor? Çünkü Allah Teala o günden itibaren o kişiye 1'e 10 yerine 1'e 100 vermeye başlıyor ve bunu 1'e 700'e kadar da yükseltecek. Niçin öyle söylüyor Allah Teala dereceleri yükseltir Allah? Çünkü Allah Teala Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesinde böyle bir insanın günahlarının seyyiatinin hasenata çevrildiğini, sevaba çevrildiğini söylüyor. Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahsettikten sonra Furkan 70'te diyor ki Allah Teala ama kim tövbe eder de mümin olursa ve amel-i salihata yani nefs tezkiyesine başlarsa Allah o zaman onların günahlarını seyyiatini hasenata çevirir diyor. Ve nefs tezkiyesi burada başlıyor. 14. basamakta. Sevgili Diyanet Camiası, diyoruz ki aranızda bunları yaşayanlar var. Ama bu yazıyı yazanlar bunlardan habersiz olan zavallı bahtsız kardeşlerimiz. Şimdi bu noktaya tabiatıyla sizlerin ulaşması mümkün değil. Daha bu söylediklerimize karşı çıktığınıza göre Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Çok büyük bir kısmınız. Özellikle bu yazıyı yazanların böyle bir konuda hiçbir duyguları olmadığını bu yazı açık bir şekilde ispat ediyor. Birazcık izahı olan bir kişi incelerdi söylediklerimizi ve düşünürdü. Ben böyle bir yazı yazarsam doğru olur mu diye. Şimdi burada 14. basamaktayız ve kişi mürşidine ulaşmış. Devrin imamının ruhu kişinin başınıza ulaşmış. Kişinin ruhu da vücudunu terk etmiş. Allah'a doğru yola çıkmış. İşte Sebe Suresi 39. ayet-i kerime. Zâlike yevmül hakkı femen şâ ittâzâ ilâ rabbihî meâbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a giden bir yol itiraz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meyap olur.
Allah Teala çok kesime bir şekilde anlatmış olayı ama buradaki ifade o gün, hak günü, devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine geldiği gün, o kişinin ruhunun Allah'a doğru bir yol ihtiyaz ettiği gün, vücuttan ayrılmış, ana dergaha ulaşmış, devrin imamının dergahına. Şimdi bakalım Diyanet İşleri Teşkilatı ne söylüyor? Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bugüne kadar hiçbir harfi ve kelimesi değişmeden, nesilden nesile devam eden ve kıyamete kadar da değişmeyeceğine inandığımız Yüce Kur'an'ın tarihinde zaman zaman ortaya çıkan bu tür nevzuhur teşebbüsleri, güneşi balçıkla sıvama kabiliğinden işler olarak görüyor ve ciddi almanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Yani, şuraya kadar size anlattıklarımız var ya, bunların hepsini Yüce Kur'an'ın tarihinde zaman zaman oluşan, güneşi balçıkla sıvayan, yani Kur'an'ın hakikatlerini örtmeye çalışan birisi olarak vasıflandırılıyoruz. Kur'an'dan bu kadar habersiz olan insanların, kendilerine Kur'an öğretmekle vazifeli olan birisine söylediklerine bakın. Bundan 80 yıl evvelde Mehmet Akif Ersoy, o zamanki Babel'deki Diyanet İşleri Teşkilatı için onların bir ümmi kovuşu olduğunu söylüyor. Yani daha rüştünü ispat etmemiş, okuma yazma bilmeyen bir güruh olarak değerlendiriyor onları. Şiiri hatırlayacaksınız. İsmini veriyor, o zamanki Diyanet İşleri Teşkilatı'nın adını veriyor. Ve onlar, orası diyor, bir ümmi kovuşu diyor. Bugün de bu ümmi olmak vasfının ötesine ne yazık ki Diyanet İşleri Teşkilatı'nın büyük kısmı henüz geçememiş durumda. En azından yeni başkanın böyle bir yazıyı görüp buna mani olmaması bizi gerçekten büyük bir hayal sukutuna bıraktı. Çünkü basına yaptığı açıklamada kendisinin söylediği şeyler bizi çok mutlu etmişti. Yanlıştan dönmeliyiz diyordu. Bu yazıdan inşallah haberi olmamıştır diye bir ümide kapılmak istiyoruz. Yoksa o da bu yazının müntesipleriyle aynı çizgideyse o zaman Diyanet İşleri'ni kaybettik demektir. Şimdi ciddiye almanın doğru olmadığını düşünüyoruz dedikten sonra diyorlar ki ancak bu vesileyle bu tür teşebbüsler hakkında bir iki hususa işaret etmeyi bir vazife addediyoruz diyorlar. Ve bir, her şeyden önce herhangi bir dinin kutsal kitabına karşı böyle bir davranışın hiçbir dinin ahlaki öğretileriyle bağdaşmadığını ifade etmek isteriz. Yani biz şu anda başka dinlerin kutsal kitaplarına da saldırı yapıyormuşuz demek ki. Ama asıl saldırımız Kur'an-ı Kerim'eymiş ve de dinin ahlaki öğretileriyle bağdaşmadığını ifade etmek isterlermiş. Yani dinin ahlaki öğretisine biz karşı çıkıyoruz. İfade bu. İnsanları hidayet yolundan ayırmaya çalışan, insanların ruhlarını Allah'laştırmasına mani olmaya çalışan bir güruh bize bunu yakıştırıyor. Biz Kur'an-ı Kerim'e Yüce Kur'an'a karşı çıkan birisiymişiz. Misyonerlik teşkilatı kurmuşuz. Ve Kur'an-ı Kerim'i karalamaya uğraşıyormuşuz. Vay be! Sevgili kardeşlerim, ikinci noktaya ulaştık. Mürşide ulaşmak. Farz mıdır? Gördük ki
Maide Suresi 35. ayet-i kerimesi. Mürşide ulaşıp tabi olmak farz. Diyanet İşleri Teşkilatı. Sizler mürşitlerinize ulaştınız mı? Bizi karalayan sizler. Bize soruyorsanız, evet biz irşat kademesinin sahibiyiz. O makama sizler tarafından değil, Allah tarafından tayin edildik. Ve eğer bir hacet namazı kılıp aklınız başınızdaysa, sorarsanız Allah-u Teala'dan neyin ne olduğunu öğrenirsiniz. Bugün huzur namazının imamı kim diye sorarsanız oraya yukarıya, oradan cevap alırsınız bir kısmınız. İçtiyse cevap alanlar, alamayanlara öğretirler hakikati. Ayrıca bir sualimiz daha var. Biz bunları nereden biliyoruz? Bir saat 40 dakikalık bir öğreti geçti şu ana kadar. Baktığımız kağıt sadece sizin şu ifadeleriniz. Hiç Allah'tan korkmuyor musunuz bunları yazarken? Şimdi size soruyoruz. Siz mürşitlerinize ulaştınız mı? Size göre mürşide ulaşmak bir farz değil. Kur'an istediği kadar farz desin. Kur'an istediği kadar Allah'a ulaşmayı dinlemek farz desin. Size göre farz değil. Hem siz bunun farziyetine inanmıyorsunuz, hem de öğretmek vazifeniz olduğu halde o insanlara öğretmiyorsunuz, hem de daha ileri geçiyorsunuz, öğretene de, Allah'tan emir alarak öğretene de mani olmak istiyorsunuz, mani oluyorsunuz da. Son Denizli konferansında açık açık sizler hakkında işaretler geldi. Hem birbirinizle hem de dışarıdaki insanlara o ihtarlar mı? Onlar hikaye. Onların hiçbir önemi yok. Dili saçması. Bakılmaya değmez şeyler. Öyle mi? O bakılmaya değmez şeylerin sahibi size bunları söylüyor. Sizin o söylediğimiz 10 tane vasfın sahibi olduğunu söylüyor. Küfürde olduğunuzun, cehenneme gideceğinizin vesaire. Şimdi de ikinci safhadayız. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydınız en azından birinci kat cennet sizlerin olacaktı. Dilemediniz. Tabiatıyla dileyenleriniz bu sözlerimizin dışındadır. Onların başımızın üzerinde geri var. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz zaten gideceğiniz yer cehennem. Burada Allah'a ulaşmayı dileyenler mürşitlerine ulaştıklarınız zaman ne olur? İkinci kat cennetin sahibi olurlar. Onların gidecekleri yer Allah'ın ikinci kat cenneti olur. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşitlerine tabi oldular mı? Kainatın en büyük mürşidine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi oldular. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime. Habibim sana tabi olmak, Allah'a tabi olmak demektir. Onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah-u Teala. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime. Demek ki söylediklerimiz masal değil. Demek ki söylediklerimiz bir misyonerlik teşkilatı adına bizim kendi dinimize, mezhebimize taraftar kazanmak için değil demek ki. Demek ki bizim bir dinimiz var, mezhebimiz var. Kur'an'ı bırakmışız, ona uğraşıyoruz. 5000 saatten fazla orada bilgisayarın hafızasında konuşmamız var. Onları dikkatle izleyin. En azından bir 100 tanesini seçerseniz, bütün bilmek mecburiyetinde olduğunuz şeyleri size orada defaatle öğrettiğimizi göreceksiniz. Sözüm hepinizedir. Hiçbiriniz bunun istisnası değilsiniz öğretim açısından. Ama bir kısmının hakikatleri biliyor, onlara sözümüz yok. Ama öğrenecekleri hala çok şey var.
Öyleyse kim mürşidine ulaşıp tabi olursa o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Sizler mürşidinize ulaşıp tabi oldunuz mu? Elbette aranızda bunu yapanlar var, hamdolsun. Hala dinlerini bilenler, yaşayanlar var. Bizim Allah'ın bize olan öğretisiyle sizlere öğretmek istediğimiz, unuttuğunuz Kur'an'ı yaşayanlar var aralarımızda, hamdolsun Allah-u Teala'ya. Ümit edebilir miyiz? Orada bir konferans vermeyi ve bu konuları sizinle yüz yüze konuşabilmeyi. Hanginiz iddia edebilirsiniz bu söylediklerimizin aksini? Hepsi Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimesi değil mi? Yine bizim cehaletimizi yüzümüze vuracaksınız herhalde. Arapça bile doğru dürüst konuşamıyor. Doğru, gerçekten Arapçayı doğru dürüst konuşamıyoruz. Arapçayı doğru dürüst okuyamıyor. Doğru, Arapçayı doğru dürüst okuyamıyoruz. Ama bunları biliyoruz. Ve siz bilmiyorsunuz. Ve sizin gideceğiniz yer cehennem. Ve biz size Kur'an-ı Kerim'i öğrettiğimiz halde siz onları öğretmemekte ısrar etmeniz, ayrıca başka insanların da öğrenmesine mani olduğunuz için sadece cehenneme gitmeniz söz konusu değil. Orada daha ağır bir durumunuz olacak. Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetleri sizlerden bahsediyor. Allah Teala diyor ki Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde cehennemdekiler derler ki Ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına tabi olduk. Hayır, tabi olmak da değil. Tabi olmak zaten söz konusu değil. Size kim tabi olacak ki? İtaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. En büyük lanetinle onları lanetle. İşte sizler bu ayeti geçen saadatlarsınız. İnsanların Allah'ın yoluna girmesine mani oluyorsunuz. Kendiniz Allah'ın yolunu seçmiyorsunuz. Bu sizin kaderiniz. Dilediğiniz gibi Allah Teala sizi, siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennetine almaz. Öyleyse gideceğiniz yer cehennem. Ama orada çok ağır bir azabınız olacak. Çünkü lanetle oraya gidiyorsunuz. Omuzların üzerinde başkalarının lanetini almış durumdasınız. Biz Allah'ın ayetlerini açıklamaya çalışıyoruz. Siz açıkladıklarımızı gizlemeye çalışıyorsunuz. Hepiniz Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde bahsedilen Allah'ın ayetlerini çekmedenlersiniz. Gizleyenlersiniz. Allah-u Teala biz delilleriyle, beyinelerle indirdiğimiz kitaplarda anlatmamıza, ispat etmemize rağmen diyor Allah-u Teala. Onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler. Sizden hidayeti de gizliyorsunuz. Allah'ın ayetlerini de gizliyorsunuz. Bu iftiraları bize atarak. Sahiden hiç utanç duymuyor musunuz yaptıklarınızdan? Hem Allah'ın ayetlerini gizliyorsunuz, hem de hidayeti gizliyorsunuz. İnsan ruhunun ölmeden hemen Allah'a ulaşmasını. Allah da onlara lanet eder diyor Allah-u Teala. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor. Siz bu yazıyı yazanlar Allah'ın lanetine muhatapsınız. Ve başka insanlar da var size lanet eden. Gökteki melekler var size lanet eden. Siz Allah'ın lanetine muhatapsınız. Başka insanların hidayete ermesine mani teşkil ettiğiniz için. Öyleyse ikinci kademe. Mürşidinize ulaştınız mı? Büyük çoğunluğunuz için sorunun cevabı hayır. O zaman zaten daha baştan Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için gideceğiniz yer cehennem. Ama insanlara onların hidayetine mani olduğunuz cennetle insanları zulmettiğiniz için gideceğiniz yer en üstteki cehennem değil. En alttaki cehennemden bir evveline gideceksiniz. Başka insanların hidayetine
mani olan, uzak dalalet içinde olan siz Diyanet İşleri Teşkilatı'nın mensupları. Allah'tan korkmuyor musunuz? Cehennemden korkmuyor musunuz? Onları büyük bir lanetle lanetle diyorlar sizin yüzünüzden cehenneme girenler o gün kıyamette. Siz onlara mani olanlarsınız şu anda. İbret için bu söylediklerimizi bütün Diyanet Teşkilatı'na göstermelisiniz. Ne olduğunuzu göreceksiniz orada. Allah'ın emirlerine nasıl karşı çıktığınızı. İkinci açıklamaları, bu teşebbüs öteden bir ifade ettiğimiz herhangi bir din mensubunun kendi din mezhebine taraftar edinebilmek için kendi dinini yüceltmek adına başka dinleri ve binlerce kutsal sayılan değerleri tezyif ve tahkire yeltenmesinin ne vahim sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha ortaya koymuştur. Hem tezyif ediyoruz hem de tahkir ediyoruz. Biz Kur'an-ı Kerim'i biz tahkir ediyormuşuz. Sevgili kardeşlerim, iftiranın böylesini hiç gördünüz mü hayatınız boyunca? Bu nasıl bir din anlayışıdır? Bu ne kadar büyük bir cahilliktir? Bu insanlar bizim ülkemizde dini temsil ediyorlar sevgili kardeşlerim. Allah'ı temsil ediyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Diyanet İşleri Teşkilatı düşünebiliyor musunuz? Küfürdesiniz, delalettesiniz, şirktesiniz, gideceğiniz yer cehennem. Ve Allah'ın vazifeli kıldığı birisine mühtanda bulunuyorsunuz hem de hakaret ederek. Biz o ayetleri tezif ediyormuşuz. Sadece zayıflatma fiili değil, o yoldan çıkarmak anlamına da gelir. Ayetleri başka bir şekilde Türkçe'ye çevirerek insanları dalalete düşürmek için kullanılan vasıta için bu kelime kullanılır. Ve yetmez sevgili kardeşlerim, tahkir diyor. Biz Kur'an-ı Kerim'e hakaret ediyormuşuz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şeyi söylemeye cüret eden bu insanlara Allah Teala'nın ağır cezalar vermemesi için duacı olacağız inşallah. Diyanet İşleri Teşkilatı'nın zavallı müntesipleri. Allah karşısında ne durumda olduğunuzu biliyor musunuz? Siz inanmıyorsunuz tabii değil mi? Düşünemiyor musunuz? Bu kadar çok ilim bize nereden gelebilir? Allah Teala bizim Duha Suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde geçen Resul olduğumuzu hepinize ispat etmedi mi? Yaşamadınız mı o olayı? Onlar bize şeytan tarafından öğretilmiş damgasını vurmadılar mı? Deli olduğumuzu size kabul ettirmediler mi? Ve orada verdiğimiz sizlere sunduğumuz öneriyi Allah'a ulaşmayı dilemeyi tam 3 defa tekrar ettik. Ortalığı sizin gibi din öğretenlerin cehaleti sebebiyle kapkaranlık bir dumanın kapladığı bir fitne devrinde yaşıyoruz. Siz o fitnenin müntesiplerisiniz. Dininizi unutmakla kalmamışsınız. Başka insanlara dinin doğru öğretilmesine mani oluyorsunuz. Ve yanlış dini doğru din gibi onları kabul ettirmeye çalışıyorsunuz. Sadece kendiniz cehenneme gidecek olanlar değilsiniz. Başka insanların da
Yanlış öğretinizle cehenneme sürüklemek durumunda olanlarsınız. Her şeyi bir kenara bırakıyoruz. Sadece Allah'a dilemediğiniz için hangi durumda olduğunuzu görmediniz mi? Demek ki mürşidinize de tabi olmuyorsunuz. Allah Teala'nın bir başka bir farzını gerçekleştirmiyorsunuz. Halbuki Allah'a ulaşmayı dileseydiniz, birinci kat cennetin sahibi olacaksınız, olacaktınız. Mürşidinize ulaştığınızda ikinci kat cennetin sahibi olacaksınız. Zaten Allah'a ulaşmayı dileseydiniz, mürşidinize ulaşmamanız mümkün olmazdı. Çünkü Allah Teala size mutlaka mürşidinizi gösterecekti, mutlaka onu sevdirecekti, onu size sevdirecekti. Mutlaka tabi olacaktınız. Tabiyetle beraber olanları gördük. Ruh vücudu terk ediyor devrin imamının emri üzerine. Allah'a doğru yola çıkıyor. Kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Allah'ın zikir emrine uyarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrederek Allah'ın zikrini yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat, bunlar sadece Allah'ın rahim esması ile tecelli ettiği kullarına gelir. Rahim esması ise sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah'ın ulaşmasını ifade eder. Sadece Yusuf Suresi'nin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf diyor ki وَمَا اُبَرُّ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسِ لَاَمَارَةٍ بِسُّٰي اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından evvela rahmetle faz getirmişti. Kişinin nefsinin kalbine %2 rahmet girmişti. 12. basamakta. 13. basamakta. Ve burada kişinin kalbine Allah'ın rahmetiyle fazla ulaşıyor, rahmetiyle salavatı ulaşıyor ve kalbe giren bu nurlardan fazıllar Allah'ın o kişinin kalbine yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. İlk %7 nurla o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata ulaşıyor. Nefsi emmare. Söyledik şimdi. Ey mutmain olan, ey kalpler ancak Allah Teala burada diyor ki Yusuf Suresi'nin 3. ayet kerimesinde ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç rahim esmasıyla tecelli o kişinin nefsinin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve rahmeti salavatını ulaştırıyor. Bunlardan fazıllar kalbe yazılan iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlıyor. İlk %7 fazla birikiminde ruh birinci gök katına ulaşıyor. Nefsi emmare. Yusuf 53. Bir daha %7 nur birikimi nefsi levvame. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levvameti. Hayır öyle değil. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. İkinci defa %7 fazla birikimi ruh ikinci gök katında. Üçüncüsü nefsi mülkime, ruh üçüncü defa %7 nur birikimiyle, nefsin kalbinde fazıl birikimiyle nefsi mülkimeye ulaşıyor. Kişi Allah'tan ilham almaya başlamış. Şems suresi 8. ayet-i kerime, فَاَلْهَمَهَا فُجُرَهَا وَتَفَاهَا Dördüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mutmainne. Fecr suresi 28. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Ela bi zikrullahi tatmeynül kulübü. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah-u Teala. Dördüncü gök katına alışıyor ruhumuz. Beşinci defa %7 nur birikimi nefsi radiye. Altıncı defa %7 nur birikimi nefsi mardiye. Mutmainne radiye ve mardiye Fecr suresinin 27, 28, 29. ayetlerinde ifade edilmiş. Ya eyyüfen nefsül mutmainnetü ircii ilâ rabbiki radiyeten vardiyyeh fethuli fî ibadî ve fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan.
Radiye, Allah'tan razı olduğumuz kademe, 5. gök katı. Mardiye, Allah'ın bizden razı olduğu kademe, 6. gök katı. Ve İrci'yi ya Rabbi ki ruhumuza sesini Allah'tan Rabbine rücu et. Geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Fizik vidayı sesleniyor. Kullarımın arasına gir. Allah'a ulaşmış olan kullarımın arasına gir. Ve sonra da diyor ki ve cennetime gir. Ve 7. defa %7 nur birikimi Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinin hepsi tezkiye. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse o kişi kendisi için nefsini tezkiye etmiştir ve ruhu Allah'a ulaşır. 7. defa %7 nur birikimi %49 fazıl birikimidir. Başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle kişinin nefsinin kalbi %51 nur birikimini tamamlamıştır. Ruhu da Allah'a ulaşmıştır. O kişi hidayete ermiştir. Öyleyse ne görmüştük? Bütün sahabe mürşidine tabi olmuş muydu? Olmuştu. Farz mıydı? Farzdı. Şimdi ne gördük? Nefs tezkiyesi farz mı? Ruhun Allah'a ulaşması farz mı? Hem de kaç defa farz? Allah Teala buyuruyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah Teala bunu söylüyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettül ileyhi tebtila. Şimdi Diyanet İşleri'nin sevgili müntesipleri, sizlere bir sualimiz var. Zikir farz mıdır? Şimdi bana farzdır diye cevap verenlerinize bir cevap vermek istiyorum. Eğer zikir farzsa neden 32 farzında, 54 farzında içinde bu zikir yer almamış? O zaman nasıl oluyor da farz diyorsunuz? Madem ki öğretiniz o kadar geçerli ve biz sizin öğrettiğiniz öğretiyi öğretmiyoruz, acaba hangimiz doğruyu söylüyoruz? Zikir farz mıdır? Bu ayet açık ve kesin olarak Allah'ın ismini zikret ve Allah'a ulaş diyor. Ona ulaş diyor. Öyleyse ara sıra zikretmek farz. Peki günün yarısından fazla zikretmek farz mı? O da farz. Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ya eyyühellezine amenü zkürullâhe zikren kesîrâ." Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha çok zikredin. Daimi zikir farz mı? Feskürullâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstte yatarken de hep Allah'ı zikredin. Nisa 103. Zikir farz mıymış? Günün yarısından daha fazla zikir farz mıymış? Daimi zikir farz mıymış? Hani zikir farz değildi? Sizler Diyanet İşleri Teşkilatı, bunları bizden öğrenmeseydiniz ne zamana kadar öyle devam edecekti bu ilminiz? Siz üniversitelerde bir sürü ilim öğrendiniz. Biz onların hiçbirisine sahip değiliz. Ama o ilimler sizi kurtaramadı. Cehennemden o ilimlerin hiçbirisi sizi kurtaramaz. Bizim öğrettiğimiz bu ilimle, Kur'an ilmiyle kurtulacaksınız cehennemden. Ya söylediklerinizi yapacaksınız. Çünkü onlar Kur'an'ın emri, Allah'ın emri. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ya da dilemeyeceksiniz. Bu halde kalacaksınız. Şimdi
bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar mı? Evvela Allah'a ulaşmayı Allah Teala nasıl ifade etmiş Kur'an-ı Kerim'de? Ali İmran 73, İnnel hüda hüdallah diyor. İnne muhakkak el hüda, hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de Allah Teala diyor ki, İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkaki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda, hidayettir. Bazı alimler diyorlar ki, buradaki hüdallah kelimesi Allah'a ulaşmak değildir, Allah'ın ulaştırmasıdır. Her iki ayette de. Peki, öyle olduğunu kabul edelim. O zaman ikinci bir ayet devreye koyacağız. Diyor ki Allah Teala, Şura 13'te Allah diyor, dilediğini kendisine seçer. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Yunib kelimesini kullanmış. Allah'a ulaşmayı dileme, Allah'a yönelme. Öyleyse demek ki hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıymış. Siz ne diyorsunuz hidayete? Bunları bizden öğrenmeden evvel size göre hidayet neydi? Sizin en alimlerinizin yazdığı 23 çift, 23 tane Kur'an-ı Kerim tefsiri var. Hepsindeki hidayet kelimelerini aldık ve bir kitap yazdık. Bilgisayarın hafızasında var. Açın da marifetlerinizi görün. Hidayeti ne hale getirmişsiniz? Siz mi Allah-u Teala'nın ayetlerini gizliyorsunuz yoksa biz mi gizliyoruz? Biz sizin ayıbınızı örtmeye çalışıyoruz. Siz Kur'an-ı Kerim'i unutmakla kalmamışsınız. İnsanları dalalete sürüklemek için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Öyle değil mi? Eğer Allah'ın hidayetini gizliyorsanız, hidayet doğru yoldur diyorsanız öyle değil mi? Bakın bakalım Kur'an-ı Kerim ayetleri de söylüyor. Nerede hidayet kelimesi geçmişse hep aynı şeyi söylemişsiniz. Hidayet doğru yolmuş. Hidayet insan ruhunun Allah'a o kişi hayattayken ulaşmasının adıdır. Bunun adı hidayete ermektir. Hidayetin başladığı yer Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadır. Birinci hidayettesiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi oldunuz. 14. basamak, 2. hidayettesiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştı. 21. basamak, 3. hidayettesiniz. Nasıl değerlendirirseniz değerlendirin. İster hidayet Allah'a ulaşmaktır diye değerlendirin. İster hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır diye değerlendirin. Netice değişmez. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Şimdi gelin bakalım, sahabeye bakalım. Sahabe acaba hidayet ermişler mi? Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışlar mı? İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi sahabe için diyor ki Allah Teala onları sözü dinlerler, sözün en güzeline uyarlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor. Hidayete ermekle de kalmamışlar, daimi zikrin sahipleri olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe hidayete de ermiş. Öyleyse siz Diyanet Vakfı'nın Diyanet Teşkilatı, hamdolsun ki Diyanet Vakfı'ndan bugüne kadar bir negatif tepki almadık. Diyanet İşleri Camiası gerçekten Allah yolunda hizmet verdiğinizi bu anlattıklarınızdan sonra düşünebiliyor musunuz? İnsanları cehenneme çağırmanın dışında bir şeyler yaptığınızı gerçekten düşünüyor musunuz? Siz hidayete erdiniz mi? Allah'a ulaşmayı dilemeden bir insan hidayete erebilir mi? Bana cevap verecek olan birisi var mı içinizde?
Öyleyse bilin ki ruhun Allah'a ulaşması üzerimize farz. Ve bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Farz mı? Gördük ki Müzemmil 8'de Allah'ın ismini zikret ve Allah'a ulaş diyor Allah Teala. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enîbü ilâ rabbikum ve eslimû lehu min kavlen yetekmil azâbe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. İlk teslim, gerçek anlamdaki ilk teslim ruhunuzun teslimidir. Ruhun teslimi de hidayete ermektir. Bütün sahabe teslim olmuşlar, hidayete ermişler. Allah Teala Şems suresinin, Fecr suresinin 28. 29. ayet gelmesinde ruha irci ile Rabbi diyor. Rabbine geri dön diyor. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Ruhun Allah'a ulaşmasının üzerimize farz olduğu, emir olduğu Rad suresinin 21. ayet kelimesinde açıklanmış Allah Teala tarafından. Diyor ki Rad 21'de Allah Teala vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. Neymiş? Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması üzerimize

hutbeler veriyorsunuz, vaazlar veriyorsunuz, gelip size soruyorlar, din öğretiyorsunuz. Evet, gerçekten bir şeyler yapıyorsunuz. Aranızda gerçek anlamda çok iyi İslam hukuku alimleri var. Bunu kesinlikle biliyoruz ve onlara hürmet ediyoruz. Onlar bizim değerli fıkıhçılarımız. Ve ne yazık ki onların da dışarıda kaldıkları husus, İslam ikiye ayrılır zannında olmaları. Birisi fıkıh, öteki de tasavvuf. Hayır, İslam ikiye ayrılmaz. Fıkıh da, tasavvuf da İslam'ın şeriatıdır. Şeriat deyince sadece hukuk istilahlarını içermiyor Allah-u Teala. Şeriat deyince ruhun Allah'a ulaşmasını da, fizik vücudun Allah'a teslimini de, nefsin Allah'a teslimini de, iradenin Allah'a teslimini de emrediyor Allah-u Teala. Bunun tümü şeriatını taşır. Ama şeriat kendi içinde insanın Allah'la olan ilişkilerini, insanın insanla olan ilişkilerini açıklayan iki bölüm oluşturur. O zaman insanın Allah'la ilişkileri, bu ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a ulaşmasını, arkasından fizik vücudun teslimini, arkasından nefsin teslimini, arkasından iradenin teslimini içerir. 28 basamaklık bir dizaynda bu muhtevanın tamamı anlatılmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse kaldığımız yerde duralım. Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Gördünüz ki hepsi ulaştırmışlar, hidayete yakmışlar. Ya siz? Siz Diyanet İşleri Teşkilatı'nın muhterem mensupları. Hidayete erdiniz mi? Size kalırsa zaten hidayetteydiniz, öyle değil mi? Ben eğer dini biliyorsam, kendi ölçülerinize göre bilmeniz söz konusu tabii, o zaman hidayetteyim diye düşünüyorsunuz. Ama hidayetin ne olduğundan büyük kısmınızın haberi yok. Sizin aranızda en alim geçinenlere sesleniyorum. Orada bir konferans verelim ve konuşalım. Bakalım bunlardan herhangi birisine itiraz edebilir misiniz? Şu ana kadar İslam'ın üç safhasını söyledik. Allah'a ulaşmayı dileme, mürşide ulaşıp tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması. Üçüncü, 14. ve 21. basamak arasında, 3. basamakla 7. basamak zaten birbirine eşit. Birkaç dakikanın içinde kesin kişinin iç dünyasını Allah Teala tertemiz ediyor. Gözlerini açıyor, kulaklarını açıyor, kalbini de açıyor. Ve ona furkanlar vererek onun bir defa sevaplarını günahlarından öteye geçiriyor. Kulunu cennetin sahibi yapıyor. Bir tek dilek sebebiyle. Kur'an'ın bu kadar büyük kolaylıklar içerdiğini biliyor muydunuz? Öyleyse devam ediyoruz 21. basamakta. Ruh Allah'a ulaştı. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok olur. Geliş sebebi ortaya çıkmıştır. Allah'ın davetine icabet edilmiştir. Allah-u Teala ruhun zatına geri dönmesine, ulaşmasını gördüğümüz gibi üzerimize defaatle farz kılmış ve bu farz yerine getirilmiştir. Kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olduğu zaman bu 22. basamaktır. Beka makamı Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meyap olur. İşte Nebe suresi 39. ayet-i kerime Zalikel yevmül hakkı hemen şâ itaze ile rabbihi ve âva. O gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yolu, Allah'a doğru olan bir yolu yol itaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişiye meyap olur. Ve Ali İmran

14. ayet-i kerime. Vallahu indehu hüsnül mevab. Ve yemin olsun ki, and olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ruhunuz Allah'ın zatında kaybolur. Burası 22. basamak. Velayet kademelerinin birincisi. Fena makamı, fena fillah. Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak. Böyle insanlara evvab diyor Kur'an-ı Kerim. Ve onların gideceği yerin cennet olduğu açıklanıyor. Kaf 31-32. Ve özlefetil cennetil mutlakine gayri vayit hazama tuadune li kulli evvabin hafiz. İşte cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olduğunuz şey budur. Bu cennettir. Yani buyurun cennetinize girin. Bütün evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Başların üzerinde devrin imamının ruhu bulunanlar, muhafaza altında olan, hafiz olanlar, ruhlarını meaba ulaştıranlar, onlar da evvab olanlar. Bundan sonra ne olur? Kişinin şu andaki kalbinin durumu, ruhunu Allah'a ulaştırdığı an %51 nur birikimi, %49 fazıl, %2 rahmet. O kişinin Allah'ın zatında ruhu yok olmasından sonra, fani olmasından sonra bu nurlar artar ve daha sonra kişi Allah'ın katında bir tahtla, Allah'ın indinde bir tahtla müjdelenir. En'am suresi 127. ayet-i kerime. Allah Teala o kişinin ruhuna bir taht ihsan eder indiği ilahiyle. Bu noktada kişi beka makamının sahibidir. Allah'ın indinde ruhu baki olacaktır. Sonra kişinin zikri giderek artacaktır. Kişi zahit olacaktır. Ne zaman? Ne zaman o kişinin zikri günün yarısını aşarsa. O zaman kişi zikre değer verdiğini günün yarısından daha fazla zikretmek suretiyle ispat edecektir. Ve bu zühd makamında kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %70'i geçecek ve ne zaman 80'i aşarsa o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Fizik vücudun teslimi farz mıdır? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Diyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum adibin mübin ve eyni buduni hazâ sırat mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir. İşte fizik vücudun Allah'a kul oluşu, Allah'a teslim oluşu, Allah'ın bizden aldığı bir ahd gereği mutlak olarak üzerimize farz kılınmış. Peki bütün sahabe bu ahdin gereğini gerçekleştirmiş mi? Hepsi sevgili kardeşlerim. İşte Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Habibim o ümmülere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz ve çimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Ne olmuş? Bütün sahabe Allah'ın üzerlerine farz kıldığı fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ey Diyanet İşleri Teşkilatı, sizlerden de fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler var mı? Biliyoruz ki mutlaka var. Ama onlar kendilerini göstermemek için herhalde böyle bir ortamda çalışıyorlarsa büyük gayret sarf ediyorlardır. Zavallı Diyanet İşleri Teşkilatı, benim zavallı kardeşlerim, zavallı cehennem yolculuğu.
Size nasıl acımam? Sizler için Allah-u Teala'ya dua edeceğiz inşallah sevgili kardeşlerim. Gerçekten acınacak durumdasınız. Dinlerini bilmeyen ve bilenin bilmediğini iddia eden bir ümmi kovuşu. Bu benim tabirim değil. Bu İstiklal Marşı'nın yazarının fikri. Öyleyse fizik vücudun Allah'a teslimi farz. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Hepsi 25. basamağa ulaşmışlar. Biz yine kağıdımıza bakalım. Ayrıca bu teşebbüs kendi din ve mezheplerine taraftar kazanabilmek için kültüre uyarlama, inkültürasyon yönteminin bazı örgütlerce ne boyutta uygulamaya konulduğunun çarpıcı bir örneğini oluşturması bakımından hayret vericidir. Gördünüz mü? Meğer biz neler yapıyormuşuz? Sevgili kardeşlerim, hadi bilmiyorsunuz. Neden hiç incelemek gereğini duymadan hemen suçlamaya koyuluyorsunuz? Bu sözleri nasıl yazabilirsiniz bizim için? Biz ki Allah-u Teala'nın bu konuda vazifelendirdiği kişiyiz. Bizim kendi dinimiz varmış ve mezhebimiz varmış. Buna taraftar toplamaya uğraşıyormuşuz. Bu mezhep nereye çağırıyor acaba? 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ve sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşamaya. Kendi ağzınızda yakalandınız mı? Benim saf kardeşlerim. Şimdi biz size sadece bunları söylediğimiz için bizi yargılamaya kalksaydınız herhalde çok negatif şeyler söyleyebilirdiniz. Ama orada bilgisayarın hafızasında 5000 saatten fazla konuşma var. Ve bunların hiçbirini yok diyemezsiniz. Bunların hepsi bizim 28 yıldır insanlara anlattığımız şeyler. Adım adım gelişen bir Allah'ın ilmi. Allah tarafından bize öğretilen ve bizim de etrafımızdakilere öğrettiğimiz ilim. Sizin de aklınız başınıza gelirse siz de bu ilmi öğreneceksiniz. Öğrendiğiniz ilim görüyorsunuz ki sizi kurtarmaya yeterli bir ilim. Hiçbir zaman olmadı. Öyleyse bu iftira sayfasını hayatımın en acı sayfası olarak saklayacağım. Bir Diyanet İşleri Teşkilatı'nın görevlerini ne kadar ihmal ettiklerini, Allah'ın hakikatlerinden ne kadar uzak kaldıklarını, insanlara din öğretmekle vazifeli olan insanların dinden ne kadar uzakta kaldıklarını, din öğreticilerin gideceği yerin cehennem olduğunu görmenin o çok buruk acısını yaşıyorum şu anda. Siz Allah'ın huzurunda lanetlilersiniz, biliyor musunuz? Allah da sizlere lanet ediyor. Lanet edenlerin de hepsi lanet ediyor. Hem Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesi gereğince hem de Asaf suresinin 67 ve 68. ayetleri gereğince bu durumunuz bizim yüreğimizi parça parça ediyor. Onu da biliyor musunuz? Sizlere acıyoruz. Zavallı kardeşlerim benim. Zavallı Diyanet İşleri Teşkilatı. Bu halde mi olmanız lazımdı? Zira
Söz konusu metin hazırlanırken tamamıyla Kur'an'ın dili, üslubu, terminolojisi ve şematik yapısı temel alınmış, metnin içeriğine de baştan sona Hristiyan öğretileri ve teolojisi yerleştirilmiştir. Sevgili kardeşlerim, Hristiyan öğretisi ve teolojisi bizim söylediklerimize nasıl yakıştırılıyor? Bu Diyanet İşleri Teşkilatı sihirbaz galiba. Bizim neler söylediğimizi, bizim size şöyle söyledim, böyle söyledim dememize gerek yok. Açın bilgisayarı, 5000 saatten fazla size neler söylediğimizi o söylesin. Hiçbirini devre dışı bırakmadık. Söylediklerimizi hep oraya kaydettik. Bugünlere ibret olsun diye. Bu iftiraların bize yapılacağını Allah Teala bize vaktiyle söylemişti. Ama şimdi çok fena kapana sıkıştınız. Söylediğiniz sözlerin hiçbirisinin geçerli olmadığını herkes oraya girecek. www.mihir.com'a veya üniversite.org'a girecek ve görecek. O zaman söylediklerinizin yalan olduğu herkes tarafından anlaşılacak. Utanmayacak mısınız o zaman? Ey Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mümtaz siyasetleri, utanmayacak mısınız? Öyleyse hiçbiriniz fizik gücünüzü Allah'a teslim etmediniz diyemiyorum. Aranızdan mutlaka bunu gerçekleştirenler mevcut. Hamdolsun ki Allah Teala bunu bize bildirdi. Öyleyse bu fizik gücünün teslimden öteye geçelim bakalım. Bundan sonrası daimi zikir. Kimdir daimi zikrin sahipleri? Bunların adı Ulul Elbab. Allah Teala Ali İmran 190 ve 191'de diyor ki: "Diye Ulul Elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ulul Elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı zikretmek söz konusu. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de. Niçin yanüstü yatmaktan bahsediyor? Çünkü kıbleyi sağa olarak yatacaksınız. Sağa dönerek yatacaksınız. Yattığınız zaman sağ kulağınız yastığın üzerine gelecek. Ve biraz sağa sola oynatacaksınız kulağınızı. Kulağınızda baskı sebebiyle, basınç sebebiyle kalbinizin atışlarını duyasınız diye. Ve kalbinizin her çift atışında dilinizi kımıldatmadan içinizden Allah, Allah, Allah, Allah diyerek uyuyacaksınız. Allah-u Teala ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmenizi emretmiş. İşte kim Ulul Elbab'sa onlar daimi zikredenler. Peki daimi zikir farz mı üzerimize? Elbette farz. Nisa 103. Feskurullâhe kıyâmen kûûden ve alâ cunubihim diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Allah'ı daimi zikretmek farz. Ey Diyanet İşleri Teşkilatı! Siz de mi yoksa daimi zikrin sahibisiniz? Aranızda birkaç mümtaz şahsiyetin bulunduğunu biliyoruz. Ama sizler geniş kitle olarak Allah'ın bu söylediğimiz ayetlerin hiçbirisine sahip değilsiniz. Öyleyse biz ne yapıyormuşuz? Hristiyanlığa mı çağırıyormuşuz sizi? Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i tezif mi ediyormuşuz? Hatta tahkir mi ediyormuşuz? Bunları yazmaktan utanç duymadınız mı? Hakkımızda hiçbir bilginin sahibi olmadan ne kadar çirkin bir şey yaptığınızın farkında değil misiniz? Ve insanları bu sözlerinizle şunu okuyan bir insan sizin söylediklerinizin doğru olduğunu zannetmez mi? Siz dini temsil ediyorsunuz. Ama insanları cehenneme çağırıyorsunuz. Sizler ateşe çağıran imamlarsınız. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sizden bahsediyor. Ateşe çağıran imamlardan bahsediyor. Bizden de bahsediyor. Allah'a çağıran imamlar diyor. Daimi zikrin sahipleri diyor. Allah'ın ayetlerine hakkı yakın kademesinde yakin hasıl edenler diyor.
Bizden de bahsediyor. Ve dördüncü paragrafa geçiyorum. Bu teşebbüs farklı din mensupları ve kültürler arası diyaloğun evrensel bir söyleme dönüştüğü günümüzde sadece dinler ve kültürler arası ilişkileri baltalamaya yarayacaklar. Ah benim zavallı kardeşlerim. Ah zavallı kardeşlerim. Daha iki akşam evvel burada Virginia'da buradaki en üst seviyedeki din adamlarıyla bir toplantıdaydık. Onların Allah'ın dostlarına ne kadar saygı gösterdiklerini biliyor musunuz? Sizler böyle mi dininizi insanlara anlatacaksınız? Bu bir sizi mahveden, sizi Allah'ın emirlerini uygulamaktan engelleyen bir zavallılık değil midir? Bu yazıları hangi standartlar içinde yazıyorsunuz? Peki yakın gelecekte Birleşmiş Milletler'de onlarla birlikte bir konferans vermeyi düşünüyoruz. Dinlerin aslında birbirinden ayrı şeyler olmadığını, onlarda da İslam'ın yedi safhasının mevcut olduğunu, hepsinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Onlar sizin gibi insan düşmanı değil. Böyle bir şeyi gerçekleştirdiğimiz zaman siz utanç duymayacak mısınız bunda? Düşman dışımızda değil, içimizde. En korkunç kabus benim için bize düşman olanların ülkemizdeki Diyanet İşleri Teşkilatı oluşu. Ne kadar korkunç, bizi ne kadar ağır yaralayan bir şey biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Size sadece acıyoruz. Ateşi çağıran imamlar. Dinler ve kültürler arası ilişkileri sizden çok daha ötelerde, en güzel seviyelerde biz götürebiliriz ancak. Benim zavallı kardeşlerim. Ya gelecekte vücuda gelecek olaylarda ne yapacaksınız? Allah-u Teala bizim kim olduğumuzu size benim ağzımdan değil olaylarla ispat edecek. Ama siz inanmazsınız. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın bizden bahsettiğine de inanmıyorsunuz. Hatırlamıyor musunuz? Ona deli dediler diyor Allah-u Teala, bir Resulümüz geldi. Ona öğretilmiş dediler, şeytan tarafından öğretilmiş dediler. Onun söylediklerini dinlemediler, söylediklerini ibret almadılar diyor. İbret aldınız mı? Orada hepiniz de birden Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. Gideceğiniz yer cehennemdir dedik 3 defa. Ve gelişimizin sebebi oydu. Hiçbiriniz etkilenmediniz. Ve Allah-u Teala ondan yüz çevirdiler diyor. İşte sizin bu kara yüzünüzle bizden yüz çevirdiğiniz kesin değil mi? Öyleyse kim iddia edebilir bunun aksini ki? Bu kadar açık ve çarpıcı bir biçimde Allah-u Teala dünyayı fitnenin kapladığı bu devrede bir Resulünün geleceğini söylüyor. Onun bütün vasıflarını veriyor. Hepsi de gerçekleşiyor. Siz hala inkar ediyorsunuz. Ve bu ilmimiz size hiçbir şey ifade etmiyor. Nasıl bu kadar kalpsiz olabiliyorsunuz? Zalim oluyorsunuz, halka zulmedebiliyorsunuz. Şimdi ben size soruyorum, siz Allah'ın taraftarı mısınız yoksa şeytanın taraftarı mı? Tağut'un kulu olduğunuz,
şeytanın kulu olduğunuz Kur'an-ı Kerim'de kesin olarak anlatılıyor. Biz de bunları söylemekten utanç duyuyoruz. Ama davranış biçiminiz ve ortaya koyduğunuz eser kelimenin gerçek anlamıyla korkunç. İğrenç. İnsanların kafasını karıştırmak ve onları en yüce değerlerinden koparmak amacına yönelik. Bizim yaptığımız şey, dikkat edin sevgili izleyenler, dinleyenler, insanların kafasını karıştırmak için yapıyormuşuz biz bunları. Bir, onları en yüce değerlerinden koparmak için yapıyormuşuz. İki, şu en yüce değerlerin sahibi olan sizler misiniz? Şu insanları cehenneme çağıran imamlar sizler misiniz bu en yüksek değerlerin sahibi? Bir deneyin bakalım, bir düşünün. O değerlerin sahibi biz miyiz, yoksa sizler misiniz? Siz dalalettesiniz, siz küfürdeysiniz. Sizin gidenler cehennemse, Allah'ın ayetlerini gizlediğiniz için, Allah size en az iki kat azap verecekse, Allah'ın laneti ve insanların laneti omuzlarınızdaysa, sizin üzerinizdeyse, bütün din öğretisiyle insanları sadece cehenneme çağırıyorsanız, siz kimsiniz? Bu söylediğiniz tarifler sadece sizi simgeliyor. Bu tür iyi niyetle bağdaşmayan gayretlere hiç kimsenin itibar etmeyeceğine olan inancımız tamdır. Harika. İyi ki inanıyorsunuz. Hay Allah razı olsun. Bütün ilahi din mensuplarının bu tür yanlışlıklara karşı uyanık olmaları ve böylelerine fırsat vermemeleri ilahi dinlerin ve kutsal kitaplarında gereğidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur demişler. İyi ki saygıları var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Mir TV'yi en yakın şekilde izleyenler, işte size bir ibret belgesi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu korkunç çehresi, insanları Allah-u Teala söylüyor, ateşe çağıran imamlar diye Allah-u Teala bu insanlardan bahsediyor sevgili kardeşlerim. Bizim bugüne kadar söylediğimiz her şey Kur'an'ın %100 ta kendisi oldu. Dışarıdan hiçbir ilavemiz olmadı. 5000 saatten fazla konuşma orada 28 yıldır sizlere anlattığımız şeyler. Hiç kimse bunun aksini ortaya koyamaz. Tam aksine her söylediğimizin mutlaka Kur'an-ı Kerim'in bir başka yönden ayrı ayrı ayetlerine açıklamasıdır. Ve de Allah-u Teala hamdolsun ki bu konuda bizi yanlışlara bulaştırmadı. Öyleyse kem söz sahibinindir. Sevgili kardeşlerim, söyleyeceklerimiz bitmedi. Bütün sahabe üzerlerine farz olan daimi zikri gerçekleştirmişler ve ulul elbab olmuşlar. Üzerlerine farz mıydı? Daimi zikrin farz olduğunu söyledik. Peki gerçekleştirmişler mi? İşte Zümer Suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanlarına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ne olur nefslerini teslim ederlerse Allah-u Teala'ya? Sizin büyük çoğunluğunuzda hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olan bir şeyler olur. O kişinin nefsinin kalbi tamamen Allah'ın rahmet %2 ve %98 fazlıyla dolar. Nefsin kalbi %100 nur dolduğu için karanlıklardan, afetlerden o nefsin kalbinde eser kalmaz. İki özellik. Ulyelbap olan kulun iki özelliği. Üç, mutlaka kalp yüzü açılır Allah-u Teala tarafından bu kişilerin. Mutlaka kalp kulağı da açılır. Bu yazıyı yazanlar, ibret olsun diye sizlere söylüyorum. Ateşe çağıran imamlar,
İçinizde kalp gözü açık olan, kalp kulağı açık olan var mı? Yetmez. Allah Teala vasıflara devam ediyor. Onlar diyor, ehli tezekkürdür diyor. Bizimle diyor her zaman konuşurlar. Biz Allah ile Allah'ın emrettiği her an konuşuruz. Siz de konuşur musunuz? Onlar ehli zikirdirler diyor. Allah Teala ehli hayırdırlar diyor. Hayır derece kazandıran olaylardır. Daimi zikrin sahipleri ehli hayırdır. Devamlı kesintisiz olarak derece kazanırlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onlar için diyor ki onların uykusu cahilin namazından daha çok derece kazandırır diyor. Cahilin ibadetinden daha çok derece kazandırır diyor. Ve yedinci özellik ulu'l-albab olan insanlar ehli hikmettir. Ehli hükümdür. Allah-u Teala'dan sorarak karar verdikleri için hakemlikleri ve hakimliklerinde mutlaka doğruyu söylerler. Ehli tezekkür oldukları için ehli hikmetin muhtevasını gerçekleştirirler. Aynı zamanda Kur'an ayetlerine baktıkları zaman bu ayetlerin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu hemen ortaya çıkarırlar. Ortaya koyarlar. Onlar ehli hükümdür. İşte bütün sahabe ulu'l-albab olmuşlar. Peki daha öteye geçmişler mi? Ulu'l-albab olmanın özelliği ne? Yedi yer katını, yedi kat cehennemi mutlaka görmüşlerdir. Nefslerinin kalbi %100 hasletlerle dolmuştur. Ve her yer katını, yerlerin melekutunun her katını görüşlerinde nefslerinin kalbi bir kadere müzeyyen olmuştur. Ve zemin kattaki devri limamının ana dergahının bütün olaylarını görebilirler. Ne zaman bu kişiye göklerin melekutu gösterilmeye başlanırsa göklerin birinci katı, bu noktadan itibaren kişi ihlas makamındadır. Ve yedi kat gökyüzünü tamamladığı zaman yedinci katına çıkmıştır. Yedinci katta soldan sağa doğru yedi tane alem geçmiştir. Ve en son gördüğü şey Sidretül Müntaha'dır. Sidretül Müntaha ya Sidretül Müntaha'yı gördüğü zaman İndi İlahi'nin en yüksek noktası, o zaman o kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. İhlas makamı burada tamamlanmıştır. Farz mıdır? Şöyle söylüyor Allah Teala Beyne suresi 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefa'e. Onlar emrolunmadılar. Allah'a onun dininde muhlis kullar ölmek olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. Peki bütün sahabe muhlis olmuş muydu? Bakara suresi 139. ayet-i kerime o sizin de Rabbinizdir. Allah sizin de Rabbinizdir. Bizim de Rabbimizdir. Ama biz ona muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlisin. Bütün sahabe ihlas makamının sahibi olmuşlar. 28. basamaktan bir evvelki 27. basamak bu. İhlas makamının sahipleri. Geriye sadece 28. basamak kaldı. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi 28. basamağı ifade ediyor. Aranızdan evvela ihlasa ulaşanlar var mı? İnşallah vardır. Olması için dualar ederiz. Selam makamı 7 kesimden oluşuyor. Birinci kademede o kişinin günahları örtülüyor. İkinci kademede ona salah nuru veriliyor. Üçüncü kademede affedersiniz. Yanlış söyledik. Birinci kademede Tövbe-i Nasuh'a davet ediliyor kişi. Ne zaman? Sidret-i Müntaha'yı gördüğü zaman Tövbe-i Nasuh'a davet ediliyor. Ve salah makamı sona eriyor. İlk kişi affedersiniz. İhlas makamı sona eriyor.
sala makamına geçiyor. Birinci kademesi tövbe-i nasuh. Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar ederek tövbe-i nasuhunu gerçekleştiriyor. İkinci kademesinde günahları örtülüyor. Üçüncü kademesinde başın üzerine devrin imamının ruhu zaten var. O bir başında nur taşıdığı için orada bir nuru var. Ve salah nuru veriliyor kendisine. Böylece iki tane nuru oluyor. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak görürler. Biz onların günahlarını örteriz diyor Allah-u Teala ve onlar derler ki Ya Rabbi bizi mağfiret eyle günahlarımızı sevabı çağırır. Salah makamının 4. kademesi günahların sevaba çevrilmesidir. Bu nokta iradenin teslimi için kişiyi hazır hale getirir ve kişi iradesini Allah'a teslim eder. Burası o kişinin irşat makamına irade teslimiyle teslim edildiği yerdir. 19 mertebe kalbi kişinin müzeyyen olmuştur. Allah'ın nurlarıyla donanmıştır. Bütün sahabe Allah'ın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi olmuşlardır. İşte Tövbe Suresi 100. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki o sahabe Kunel Evelin var ya onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Yani ensara da tabi olmuşlar, muhacirine de tabi olmuşlar, yetmez, tabiine de tebe-i tabi'in tabi olmuş. Yani hem ensar mürşitti, hem muhacirin mürşitti, hem de onlara tabi olanlar da irşat makamına ulaşmışlar. Onlar da adn-ı cennetlerinin sahibi olmuşlar. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. Bu ayet-i kerime sahabeye tabi olunduğunun kesin işaretini taşıyor. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Sizler Diyanet İşleri Teşkilatı irşat makamları çıkarıyordunuz, irşat heyetleri çıkarıyordunuz bir yerlere. O çıkardığınız irşat heyetlerinin gerçekten irşat ettiğine inanıyor musunuz? İrşadın ne demek olduğunu şimdi anladınız mı? Kur'an-ı Kerim'in 28 basamaklık bir İslam merdivenindeki 28. basamağın 5. kademesindeki olay irşada memur ve mezun kılınmak. Bunun ötesinde 6. kademede kimler var? Her kavimdeki resuller. Şu anda da size çok garip gelecek tabii bu. Ama ne yazık ki doğrudan bahsediyoruz. Şu anda da dünyanın her kavminde Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Yoksa yaşamıyor mu diyorsunuz? Nebi ile Resulü birbirine karıştıran benim zavallı kardeşlerim. O kadar çok yanlışınız var ki, Kur'an-ı Kerim'i o kadar az biliyorsunuz ki, öğrendiğiniz ilim, Kur'an'ın dışında ne varsa her şeyi öğrenmişsiniz. Ve en kötüsü, biz Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğimiz için bizi suçluyorsunuz. Sizlere de o Kur'an-ı Kerim'i şimdi öğrettiğimiz gibi öğrettiğimiz için bizi suçluyorsunuz. Utanmıyor musunuz? Peki ne diyor Allah-u Teala Resuller için? Bakınız Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne diyor? Diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Madde 1. Bu Resulleri ard arda göndeririz. Madde 2. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler o Resulleri reddettiler, inkar ettiler diyor. İşte sizin gibi çarpık düşüncelerin sahibi olan insanlar bir takım makamları insanların hidayetine değil, onları cennete ulaştırmak istikametinde değil, cehenneme ulaştırmak istikametinde kullananlar, bu hakikatlerden haberi olmayanlar, her devirde,
her kavimde bir Resul yaşadığını ve bir ardından gönderildiğini, onun kesintisiz olduğunu söylüyor Allah Teala. Yoksa Kur'an-ı Kerim'e inanmıyor musunuz? Bakara Suresi 87. ayet-i kerime, biz bütün kavimlere Resul gönderdik, bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Şura Suresi 15. ayet-i kerime, biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor Allah Teala. Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesi, kafirler cehennemin kapılarında toplanırlar. Cehennem bekçileri onlara der ki, size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Bir. Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? İki. Ne demek Allah'ın ayetlerini okumak? Allah Teala diyor ki, biz Resullerimizi, amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, amini olmayanları uyarsınlar diye göndeririz diyor. Enam 48. Size, siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? İşte şimdi bunu söylüyoruz. O ayetin gereğini yapıyoruz size. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir diyoruz. Öyleyse onlar derler ki, dediler, ama azap kafirlerin üzerine hak oldu. Cehenneme gidenler kafir olduklarını kabul ediyorlar. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mümin olamaz. Bunları size ibret olsun diye söylüyoruz ve bu ifade bir defa değil, birkaç defa yayınlanacak. Sırf sizler bu konuda gerekli ilmi en azından kalın çizgilerle ihata edebilirsiniz diye. Aldığımız emir bu. Ne kadar azim bir şey ülkenin din öğreticilerine, insanları cehenneme çağıranlar diye hitap etmek. Bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu idrak edebiliyor musunuz? Biz bunları söylemekten utanç duyuyoruz. Ama bu rezil yazı için size bunları söylemek üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılındı. Şimdi top sizin. Bekliyoruz davetinizi. Ne zaman derseniz biz oradayız. Saatlerce konularımızı konuşalım. İsterseniz evvela bir süre açın bilgisayarı, bizi inceleyin. Bakalım yanlışımızı bulabilecek misiniz? Benim zavallı kardeşlerim, ne kadar çok şey kaybettiğinizi biliyor musunuz? Bu küstahça yazıyı yazmanın size ne kadar pahalıya mal olacağını biliyor musunuz? Acınacak durumunuzun farkında mısınız? Benim zavallı kardeşlerim, zavallı ateşe çağıran imamlar, Allah-u Teala'nın hepinizi affetmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Acaba bu sözlerimizden hiç utanç duymayacak mısınız? El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Bir şey daha, bu size anlattığımız hususların kesbi olduğunu iddia ediyorsanız, bunda hangi ölçüde yanıldığınızı onların hepsini ince ince inceledikten sonra anlayacaksınız. Bunlar kesbi olsaydı biz de sizin gibi insanları ateşe çağıran bir imam olurduk. Ama biz huzur namazının imamıyız. Bizim ilmimiz Allah'tan bize gelen vehbi ilimdir. Hala anlamadınız mı? Sizler anlayamadıysanız o zavallı insanlar nasıl anlayacaklar? Allah hepinizi affetsin. El-Fatiha me'as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'ı zikretmek üzere, mutluluğu anlatmak üzere, bir insan ya Allah'ın yolundadır ya da şeytanın yolunda. Sevgili kardeşlerim, her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Hepinizin bir ruhu vardı. Allah Teala'nın size verdiği bir emanet.

Bu emanetin onun sahibine iadesi emrediliyor. Allah Teala istiyor ki Allah'ın kendilerine üfürdüğü ruhu herkes Allah'a ulaştırsın. Hani dilimize geçmiş olan bir tabir var, ermiş. Ermiş olmak demek, Allah'a ermiş olmak demek. Nesi ermiş? Ruhu. Allah'ın kendisine üfürdüğü ruhu Allah'a eninde sonunda ermek mecburiyeti. Sevgili kardeşlerim, ruh Allah'ın bir emanetidir. Bu emaneti sahibimiz olan Allah geri istiyor. Ve bir insanlara ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Ve nefaha fihi min ruhihi. Onların içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. İnsanlar doğar elbette ruhsuz olarak. Ama doğunca Allah Teala o fizik bedenin içine ruhundan üfürür ve ruh o fizik vücudun şeklini aynen alır. Derhal kaplar fizik vücudu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği ne? Allah'ın istediği şey açık ve kesin olarak insan adı verilen ruhundan üfürmek lütfunda bulunduğu en çok sevdiği mahlukunun mutlu olması. İstiyor ki o Allah-u Teala'nın emanet olarak verdiği Allah-u Teala'ya bizim talebimizle ulaşacak olan Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum tarzındaki bir duamızla başlayan bir olaylar dizisinin ruhumuzu Allah'a ulaştırmasıyla noktalanması Allah'ın birinci hedefidir, ilk hedefidir. Bu ruhun teslimidir. Daha sonra şu fizik bedeninizin Allah'a teslim olmasını Allah Teala ister. Daha sonra nefsinizin Allah'a teslim olmasını ister. En sonra da iradenizin Allah'a teslimini ister. Bu istekleri yerine getirilirse ne olur? İnsan daha çok, daha çok, daha çok mutlu olur. Teslimler mutluluğun merdivenleridir. Adım adım o merdivenlerden yukarı çıkarsınız sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşır ruhunuz. Aslında Allah ruhunuzu kendisine ulaştırır demek daha doğru. Ama siz Allah'ın onu gerçekleştirmesi için zikredersiniz. Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz zikir veya diye sessiz zikir ama ikisi de geçerli Allah Teala'nın katında. Zikir ne yapar? Zikir ruhunuzu Allah'ın
yolundan Allah'a ulaştırır. Zikriniz arttıkça birinci gök katı, ikinci gök katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı ve yedinci gök katında yedi tane alemden geçiş ve ruhun Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Biz sizinle birlikte olduğumuz zaman büyük bir huzur yaşıyoruz, mutluluk yaşıyoruz. Acaba sizler de aynı güzelliği paylaşıyor musunuz bizimle? Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'tan bahsetmemizi dinlerken mutlu musunuz? Allah'ın istediği şey o, mutlu olmanız. Ve Allah Teala hepinizin bu hedefe, mutluluk hedefine ulaşmanızı istiyor. Ruhunu Allah'a teslim eden bir kişi yarım mutluluğun sahibidir. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi %80 mutluluğun sahibidir. Nefsini Allah'a teslim eden kişi bunu nefsindeki afetlerin tamamen yok olması sebebiyle %100'e tamamlamıştır. Öyleyse nefsimizin kalbindeki afetlerle huzursuzluk ve mutsuzluk olayı arasında tam bir paralellik var. Onun tersi istikametindeki dizayn ise kişinin Allah ile aksi istikamette bir hedefe ulaşmasını ifade eder. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu istikamette zikir yapan bir insanın ruhu neticede Allah'a ulaşır. Yani teslim olur. Ruhun teslimi ulaşarak teslimdir. Çünkü ruh Allah'ın ruhudur. Ve Allah'a her halükarda geri dönecektir. Bu geri dönmeyi sağlayan şey ise bizlerin bu konudaki talebimiz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bütün insanlara en güzeli ulaştırması ruhunu kendisine ulaştırmasıyla başlayan bir vetiredir. Sonra fizik vücut teslim olacaktır. Sonra nefs teslim olacaktır. En sonra da irade Allah'a teslim olacaktır. O zaman kişi Allah'ın kontrolünde olan, her an Allah'ın yönettiği bir özelliğin sahibi olacaktır. O zaman o da her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanların mutlu olması sadedinde hep en güzeli hedef olarak koymuş ortaya. Diyor ki herkes Allah'ın hedef gösterdiği bu önce ruhun, sonra fizik vücudun, sonra nefsin, en sonra da iradenin Allah'a teslimiyle sonuçlanan bu beraberliği en güzeli ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim,
en güzel iradenin de teslim olduğu, bir teslimlerin bütünlendiği nokta. Allah Teala'nın bizlerden istediği şey açık ve kesin bir tek şey. Bizim mutlu olmamızı ister. Nefs eskisi olmayan bir mutluluk mümkün değildir. Nefs eskisi nefsinizin kalbine %51 nur ulaştırır. Tasfiyesi ise nefsinizin kalbinin %100 nurlarla dolması demektir. Bunun için kişinin daimi zikre ulaşması gerekir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanoğlunu Allah'a ulaşmayı dilemesinden başlayarak bütün kademelerde engellemeye çalışır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmaması için elinde gelen her şeyi yapar ama bunu başarması mümkün değildir. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ben onu kendime ulaştırırım. Yani kişinin elinde olan bir şey değil. Allah ona zikir sevgisi veriyor. Allah ona namaz sevgisi veriyor. Allah ona arkadaş sevgisi veriyor. Allah ona Allah'ı çok sevmenin o doyumsuz zevkini veriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah istiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Herkes en azından yarım mutluluğa mutlaka ulaşsın. Nefsinizin kalbindeki afetler her

İkinci bir %7 afet yok olmuştur. Böylece Allah-u Teala'nın bir garantisi var. 7 defa %7 fadıl birikimi, %2 de rahmet birikimi o kişinin kalbini %49 artı 2 %51 nurla doldurur. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz için buradayız. Allah Teala bize bu görevi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi herkese öğretmemiz için verdi. Neden burada bitirdik? Dilemeyi öğretmek. Çünkü dileyen kişiyi o dileyen kişi değil, Allah kendisine ulaştıracak. Dileyen kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracak. Ona zikir zevkini veren, namaz zevkini veren, ibadetlerin o üstün faziletini onlara sunan hep Allah'tır. İstediyse bütün insanların mutlu olmasıdır. Çünkü hepsine ruhundan üfürmüştür. Onları Allah'a en yakın mahluklar kılmıştır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar doğduğunda Allah onları mutlaka ruhundan üfürür. Ruh derhal o bebeğin şeklini alır. Ve fizik vücudun gelişmesiyle ruhun da görüntüsü fizik vücuda tam paralel olduğu için devamlı gelişecektir, değişecektir. Şu anda hangi görüntüdeyseniz ruhunuz da aynı görüntüdedir. Hepsiniz için de aynı şey söz konusu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki mutlu olsun insanlar, huzur içinde yaşasınlar, güzellikler onların olsun. Birbirlerini sevsinler. Sevgi mutluluğun sembolüdür. Nefret de mutsuzluğun. Kim insanları sevmek yerine nefret ediyorsa insanlardan, onlara karşı duyduğu şey sadece öfke ve kinse, o zaman o Allah'ın yolunda olan bir insan olamaz. Allah'ın yolunda olan insan, Allah'a ulaşmayı dileyen insandır ki, dilediği andan itibaren Allah o kişiyi bir deruni değişikliğe uğratır. Bu, onu bütünüyle kaplayan değişme tatbikatı, Allah'ın o kişiye, bütün insanlığa bir hediyesidir. İnsanların kalbini Allah'a ulaşmayı dilemek, temizlemeye %49 artı 2 temizlemeye yetecektir. Kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa ve o kişi gerçekten kalben Allah'a ulaşmayı dilemişse, onun ruhunun Allah'a ulaşmaması söz konusu olamaz. Neden? Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Sevgili kardeşlerim,

Bu açıdan baktığımız zaman ne kadar güzel bir dünyada yaşıyoruz diye düşünmek lazım. Neden? Çünkü nefsin kalbindeki afetler azaldıkça kişinin şeytanın tesiri altındaki kesimi küçülüyor. %51 nur nefsin afetlerini %51 azalması demektir. Yani yarıdan daha fazla o kişiye Allah'ın güzelliklerinin hakim olmasıdır. Allah niçin çok zikirde farz kılmış? Zikirden sonra, az zikirden sonra çok zikir Allah Teala daimi zikri de farz kılmış. Zikri daim. Kesintisiz bir zikir. Ne olur o zaman? Kişi uyurken zikirle uyur, uyandığı zaman da hala zikretmektedir. İşte bu daimi zikirdir. Kesintisiz bir zikirdir. Allah Teala'dan her an o kişinin kalbine nur yağar. Devamlı gelen nurlar kişinin kalbini doldurur, taşırır. Her an nurla dolu bir kalbin sahibi olur kişi. İşte insanoğlu şeytanla olan ilişkilerinin %51'ini yok edebilmeyi başarmıştır. Buraya kadarını Allah Teala garanti ediyor. Kim bana ulaşmışsa ben onu kendime ulaştırırım ifadesi. Kim nefsini tezkiye etmek isterse ben onun nefsini tezkiye ederim ifadesiyle aynı ifadedir. Çünkü %51'e kadar bu konunun adına tezkiye ediyoruz. %49 artı 2. Başlangıçta %2 rahmet nuruyla başlıyor. Sonra gelenler %98'e kadar yükselen fazıl nurlarıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan bahsetmek öyle güzel bir müessese ki sizlere Allah'tan bahsederken büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu mutluluğu duymamızın sebebi Allah Teala'nın bütün insanları buna davet etmesidir. İstiyor ki herkes zikir yapsın, herkes daimi zikre ulaşsın. O zaman herkes kesintisiz bir mutluluğun sahibi olsun. Ama insanların çoğu bütün bu anlattıklarımın birer vaka olmasına rağmen mutsuz. Sevgili kardeşlerim, burada iblisin ve onun herkesin etrafında bulundurduğu bütün şeytanların insanları yoldan çıkarmak üzere gayretleri, onları hedeften alıkoymaya çalışan en büyük şey. Her an etrafınızda daima bir değil birkaç tane şeytan vardır. Bütün gayretleriyle size derecat kaybettirecek olan bir şeyler yapmanızı sağlamaya çalışırlar. Şeytan ve avanesi bütün insanların kendileriyle beraber cehenneme gitmesini ister. Allah da ister ki bütün insanlar cennete girsin. Onun için Tevrat'a, onun için İncil'e, onun için Kur'an-ı Kerim'e hep aynı hedefleri yerleştirmiş. 7 Safa, 4 tane teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet,
Ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. İnsan Allah'a ulaşmayı dilerse hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Ve kişi o mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirecektir. Allah'a ulaşmayı denemekten sonra demek ki ikinci safa mürşide tabiyet. Mürşide tabiyet o kişinin kalbine nurların girmesi için asli unsuru teşkil eder. Tabiyetini gerçekleştiremeyen bir insanın bunu gerçekleştirmesi, nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi mümkün değildir. Ona cereyan geçmemiştir. Nefs tezkiyesi başlamamıştır. Sevgili kardeşlerim, kişinin kalbinin nurla dolmasının arkasında Allah vardır. Kişinin kalbinin afetlerle dolu olmasında da şeytan. İster ki herkesin kalbi %100 afetlerle dolu olsun, hiç kimsenin kalbinden nur olmasın, hepsi cehenneme gitsin insanların kendisiyle beraber. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizleri seviyor. Çok seviyor. Sizler Devrin İmamı'nın etrafındaki birinci daireyi teşkil ediyorsunuz. Allah Teala'nın çok üst seviye bir lütfu sevgili kardeşlerim. Hepiniz dininizi öğrendiniz. Dinin en üstün yetkililerine ulaştığınız zaman onların sizin bildiklerinizi bilmediklerini göreceksiniz. Buna gerek duymadıklarını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, ilim adı verilen müessese irfanın yanında çok sönük kalır. İrfan, Allah'ın özel ilminin adıdır. Eskiden hep bu tabir kullanılmış falan mı? Ha? O ilim sahibidir hem de irfan sahibidir. İrfan sahibi olmak, tasavvufa girmek demek. Tasavvuf bir insanın ruhunun, fizik vücudunun, nefsinin ve iradesinin Allah'a teslimi sanatıdır. Güzel sanatıdır. Sevgili kardeşlerim, bir zanaat var, bir sanat var, güzel sanat var. İşte bir insanın hedefine yürüyebilmesi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetiredir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan bu mutluluğu, bu güzelliği yaşayamaz, yaşaması mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ına mutlaka mürşit sevgisi verecektir.
kişi Hint'te, Çin'de, Yemen'de de olsa mürşidine ulaşacaktır ve tabiyetini gerçekleştirecektir. Bunun yolu hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidine sormaktır. Kim mürşidine kavuşmak için Allah'a hacet namazını kılıp sorarsa, Allah Teala o kişi gerçekten bunu istemişse mutlaka mürşidini ona gösterecektir. Ve bu kişi içindeki Allah aşkıyla mürşidine ulaşacaktır. Ve ona karşı büyük sevgi beslediğini hissedecektir. Sevgisi gün be gün artacaktır. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Sevginin giderek artması, çünkü bu muhtevada kişi, mürşit ve Allah bir üçlü teşkil eder. Ama Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemeyen, buna karşı çıkan, bunu reddeden insanlar için bu ilişki gene üçlü bir ilişkidir. Ama insan onu kötü yere, kötü noktaya sürükleyen bir yardımcı, bir de şeytan. Öyleyse Allah, mürşit ve mürit ilişkisinin tam tersi, şeytan insanları kötülüğe sevk eden ya da Allah'a ulaşmayı dilemekten men eden insanlar hepsi bir kategoriye girerler. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun cehennemden kurtulması mümkün değildir. İblis ne yapmış sevgili kardeşlerim? İslam'da Allah'a ulaşmayı dilemeyi yok etmiş. Ne kalmış geriye? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 tane şartı. 6, Allah'a ulaşmayı dilemek. 7, teslim olmak. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Sevgili kardeşlerim, bir taraftan şeytanı görüyoruz. Bütün gücüyle insanların mürşide ulaşmasına mani olmaya çalışıyorlar. Nereye ulaşmışız sevgili kardeşlerim? Öyle bir din eğitimine ulaşmışız ki bunda Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslimi, muhlis olmak ve iradenin Allah'a teslimi, nefsin teslimi ve iradenin Allah'a teslimi. Hayır. Yok, sadece İslam'ın 5 tane şartı var. Sevgili kardeşlerim, bu ne kadar vahim bir durum. Bunu değerlendirebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İslam aleminin İslam'ın 5 şartıyla çemberlenmesi, bir dairenin içine girmesi, İslam alemini ilmin ve fiziğin ötesinin sahibiyken bilimsizliğin ve fizik ötesinin gerçeklerinin
yok edildiği bir noktaya ulaştırmıştır. Öyleyse atalarımıza dikkatle bakalım sevgili kardeşlerim. Eğer Osmanlı bir cihan hakimiyeti kurmuşsa onun arkasında Allah vardır. Allah'ın mürşitleri vardır. Her padişahın yanında mutlaka bir lala vardı. Yani Allah ile konuşma imkanının sahibi olan, Allah'ın emirlerini padişaha ulaştıran bir Allah dostu, bir veli, evliyadan biri. Evliya kelimesi aslında veliler demek. Ama dilimize tekil olarak girmiş ve tekil olarak kullanılmaya başlamıştır. Falanca mı? O evliyadır deriz. Halbuki o velidir dememiz lazım. Eğer birkaç tane veliden bahsediyorsak, onlar evliyadır. O zaman diyebiliriz. Çünkü veli kelimesi tekil, evliya kelimesi çoğuldur. Sevgili kardeşlerim, işte böyle bir dizayn içerisinde hep birbirimize aynı soruyu sormalıyız. Allah bizden ne istiyor? Allah bizden mutluluğumuzu istiyor. Nasıl mutlu oluruz? Allah ile bile. Bile, beraber anlamına gelen bir kelime Osmanlı'da kullanılırdı. Sevgili kardeşlerim, bir insanın mutlu olabilmesi Allah devrede olmadıkça mümkün değildir. Geçici zevkleri herkes yaşayabilir. Ama başlar ve biter. Ama mutluluk kesintisiz bir hüviyet taşır. Ve bu kesintisiz saadetin Allah ile ilişki kurmaksızın oluşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü kişinin vücudu şeytandan ve onun hempalarından temizlenememiştir. Kurtulamamıştır. Onların tesiri mutlaka kişinin üzerinde oluşacaktır. Ve kişi mutluluğu yaşayamayacaktır. Allah'ın istediği ne? Herkesin daimi zikre ulaşması ve nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması sebebiyle en üst boyutta saadeti yaşaması. Şeytan ne istiyor? Hiç kimse nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmasın. Kalbi şeytanın karanlıklarıyla tamamen dolu olsun. Kapkara bir kalp ve mutsuzluğun bütün boyutlarıyla hüküm ferma olduğu bir yaşantı. Sevgili kardeşlerim, bunun için buradayız. Sizlere Allah'ın hepinizin mutlu olmasını ne kadar çok istediğini anlatmak üzere buradayız. O istiyor ki bütün insanlar mutlu olsunlar. Herkese çıkarmış daveti, evvela Musevilere, sonra Hristiyanlara, sonra İslam'a, 7 safa, 4 teslim. Sevgili kardeşlerim, hepinizin Allah-u Teala'nın öngördüğü o muhteşem dizayn içinde Allah'a ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden diliyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun.
Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

El-Fatiha ve as-salavat Allah'a mesal ala Muhammed teyze billahi mineşşeytanirracim. Rabbil alemin arrahmanir rahimin maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah ile beraber misiniz? O sizinle beraberse size de her şey çok güzel geliyordur muhakkak. Unutmayın, her huzursuzluğunuz, her sıkıntınız, her mutsuzluğunu teşkil eden amil, faktör, hepsi nefsinizin afetleri sebebiyledir. Nefsinizde afetler var. O afetleri yok etmedikçe huzura kavuşamazsınız. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes başlangıçta mutlaka birkaç aylık bir huzur ve mutluluk devresi geçirir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutluluğu yaşamaya başlar. Ama nefsinin afetleri tezkiye olmamıştır. Evet, olmamıştır. Ama Allah-u Teala onu özel bir koruma altına almıştır. Ona mutlulukları yaşatmaya başlamıştır. Nefsinin afetlerinin yerinde olmasına, aynen yerinde durmasına rağmen kişi mutludur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın temel emrini yerine getirmiştir. Küfürden kurtulmuştur. Dalaletten kurtulmuştur. Fıstan kurtulmuştur. Allah'ın cennetine hak kazanmıştır. Hidayet ehli olmuştur. Tağutun kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Tağutun dostu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın dostu olmuştur. Öyleyse her şey en güzel standartlarda cereyan ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Her güzel şey sizin için sevgili kardeşlerim. Allah Teala her şeyi sizin mutluluğunuz için dizayn etmiş ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an sizi birinci katın cennetin sahibi kılmış Allah Teala. Bütün insanlar için, İnsan olarak yaratılan herkes için Allah'a ulaşmayı dilemek böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizayn bir mutluluk kaynağı olmalı değil mi? Hiçbir şey yapmayacak kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ondan sonra yapılması lazım gelen ne varsa Allah yapacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

her şey öylesine güzel ki. Bu muhteşem güzellik içerisinde insanların seçimi sadece akla karadan birini seçmek kadar basit ve kolay. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sizi cehennemden kurtaracak olan şey budur. Şu dünya saadetinin en az yarısını size sağlayabilecek olan şey sadece budur. Bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte birçok mutsuz insan şu anda beni dinliyorsunuz. Ve tabii inanmıyorsunuz. Bu kadar basit mi? Bu kadar kolay olabilir mi diye düşünüyorsunuz. Öyle değil mi? Evet, mesela siz öyle düşünüyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim ve şu hani şu dünyada benden daha mutsuz insan mı var diyen siz sevgili kardeşim. Öyleyse neden denemiyorsunuz? Halep oradayız, arşim burada. Dileyecek olan da sizsiniz. Ha, bir takım kişiler bize telefon ediyorlar, mesaj bırakıyorlar bilgisayarımıza. Diyorlar ki yahu biz Allah'a ulaşmayı diledik de hiçbir değişiklik olmadı bizde. Acaba senin söylediklerinde bir yanlışlık olmasın? Biz de diyoruz ki hayır, siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Buradan dileyeceksiniz, kalbinizden. Kalbinizden bir talebin Allah'a gittiğini hissedeceksiniz. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben sana ulaşmayı diliyorum. Şu bana emanet olarak verdiğin ruh var ya, onu sana, emanetini sana iade etmek, sana ulaştırmak, senin temel emrini mutlaka yerine getirmek istiyorum. Biliyorum ki bu benim üzerime farzdır. Sen bunu üzerime 12 defa farz kılmışsın. Sana yönelmeyi, ruhumu sana ulaştırmayı, bir kısım ayetlerinde sana yönelmeyi, ki bunun sonu mutlaka Allah'a ulaşmaktır. Çünkü Allah Teala kim Allah'a yönelirse onu kendisine mutlaka ulaştıracaktır. Nereden biliyoruz? İşte ayet-i kerime, Şura 13. Allahu yeştebi ileyhi men yunib. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah kullarından yok, affedersiniz. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Allah'a yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. Seçtiklerinden yönelenleri. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri. En sevgili kardeşlerim, hala duruyor musunuz? Sorabilir miyim? Daha kolay ne var ki? Allah-u Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir dileğinizle sizi cehennemden kurtarmaya hazır. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ne olursunuz?